Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Ferhat Ayhan'la haftanın keyfi tekrar yayını.
1: Yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size böyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayan'la haftanın keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey haftanın keyfinde olacak. Haftanın keyfi her cuma saat 14'te. Serhat Ayan'la haftanın keyfi başlıyor.
2: Haftanın keyfinden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Bir cuma günü haftanın kapanışında da sizlerle birlikteyiz efendim. Enteresan konu ve konuları konuşmak için bugün çok enteresan bir konu buldum size. Şöyle ki, bizi bir yerden bir yere gitmeye teşvik eden şarkılar, romanlar ve filmleri anlatacağım size. Aa, nasıl yani, bir film bizi bir yerden bir yere teşvik gitmeye nasıl teşvik eder diyenler için de efendim bu programı kaçırmayın. Bu arada bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Efendim, bu konuya ne deniyor? Screen turizm deniyor. Yani ekran turizmi. Enteresan bir bakış açısı bu. Bir hikaye bir insanı uçağa bindirebilir mi? Soru bu. Yani bir film izliyorsunuz, film bitiyor, jenerik akıyor, hayatınıza devam ediyorsunuz ama bazen hikaye orada bitmiyor. Bir süre sonra kendinizi uçak bileti ararken, daha önce adını bile duymadığınız bir kasabayı haritada bulmaya çalışırken ya da bir filmde birkaç dakika gördüğünüz eski bir şapelin önünde fotoğraf çektirirken bulabiliyorsunuz. Turizm dünyasının bunun için kullandığı bir kavram var işte. Screen turizm deniyor buna. Türkçe'ye kabaca ekran turizmi diye çevirebiliriz. Bir filmde ya da dizide gördüğünüz, hikayeyle özdeşleştirdiğimiz gerçek mekanları ziyaret etmek için seyahat etmek anlamına geliyor bu. Film, yani film turizm, fundus turizm, set jetting filan gibi kavramlar da var bunun içinde. Hepsinin merkezinde aynı fikir var. İnsan artık sadece bir yeri görmek istemiyor. Ekranda gördüğü hikayenin içine fiziksel olarak girmek istiyor. Bu birkaç sinema meraklısının hafta sonu hobisi değil. Bugün ülkelerin turizm politikalarına girmiş ciddi ekonomik bir faaliyet. İskoçya'da 2023 yılında 1 milyon 140 bin gecelik ziyaretçi o yaptığı seyahate ekran yayın yapımlarından etkilenerek gitmiş. Böyle bir hesap yapılmış. Bu insanların toplam seyahat harcaması 787 milyon sterline ulaşmış. İskoçya'yı ziyaret eden her 5 kişiden yaklaşık biri film, televizyon ya da edebiyatın seyahat kararında ilham kaynaklarından biri olduğunu söylemiş. Uzun mesafeden gelen turistlerde oran %37'ye çıkmış. Burada önemli bir ayrım yapalım. Biz bu programda James Bond Londra'da çekildi, Londra'ya turist geldi türünden örneklerin peşinden gitmeyeceğiz. Londra zaten turist çekiyor. İşte ne bileyim, Paris'te romantik bir film çekip ardından insanların Paris'e gittiğini söylemek de çok şaşırtıcı bir şey değil. Biz orada değiliz. Bizim ilgilendiğimiz daha tuhaf bir şey. Bir hikaye olmasaydı insanın gitmeyi düşünmeyeceği bir yere hikaye yüzünden gitmesi. Mesela Londra'daki King's Cross tren istasyonunda 9-3/4 numaralı peron. Yok aslında böyle bir şey. Hiç olmadı. Ama Harry Potter'ın dünyasında var. İnsanlar o kadar çok bu hayali peronu aramaya başlamış ki bugün istasyonun içinde duvara doğru giriyormuş gibi gözüken bir bagaj arabasının ve yanında Harry Potter mağazası var. Kurmaca gerçek tren istasyonunun mimarisine fiziksel bir parça eklettirmiş. Mesela Dan Brown'un Da Vinci Kod romanı ve ardından çekilen film İskoçya'daki Roslyn Chapel diye bir küçük bir şapeli dünya çapında ziyaret noktasına dönüştürmüş. Yıllık ziyaretçi sayısı eskiden 38 binmiş, sonradan 176 binin üstüne çıkmış. Allah'ın dağında bir şapelden bahsediyoruz, bir Ayasofya falan değil yani. Şimdi Kuzey İrlanda'da Game of Thrones'un çekildiği ünlü ağaçların bazıları o fırtınada devrilince turizm kurumu o odunlardan 15 büyük kapı yaptırıp yeni bir ziyaret rotası oluşturmuş. Yani burada konuşacağımız şey aslında sinema değil. Hikayenin coğrafya üstündeki ekonomik gücü. Çünkü turizmde artık yalnızca kaç kişi geldi sorusu yeterli değil. Bir başka soru daha var. Gelen insan ne yaptı? Türkiye'ye bakalım mesela. 2025 yılında Türkiye'yi ziyaret edenler kişi başına ortalama harcaması 1008 dolar olmuş. Yani geceleme yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması yaklaşık 100 dolar olmuş. Türkiye zaten çok büyük sayıda turist ağırlıyor. Bundan sonraki mesele yalnızca kapıdan daha fazla insan geçirmek değil. Gelen insanın ülkede daha fazla şey yapmasını, daha fazla bölge görmesini ve daha geniş bir ekonomik alana para bırakmasını sağlamak. İşte kültür ve hikaye burada ilginç bir hale geliyor. Avrupa Komisyonu'nun kültür turizmi üstüne aktardığı verilere göre kültür turistleri diğer turistlere kıyasla ziyaret ettikleri yerde günde yaklaşık 38 dolar daha fazla harcıyormuş. Özür dilerim, %38 daha harcıyormuş. Ve %22 daha uzun kalıyormuş. Bunu deniz turizmi kötüdür demek için kullanmıyorum. Turistin ekonomik ayak izinin neden önemli olduğunu göstermek için söylüyorum. Bir Harry Potter hayranı sadece otel odası satın almıyormuş. Tren alıyormuş, tur alıyormuş, müze alıyormuş, restoran, hediyelik eşya ve başka şehirlere gitme biletleri satın alıyormuş. Bir başka deyişle hikaye yeni bir plaj yaratmıyor. Mevcut coğrafyaya yeni bir gitme nedeni ekliyor. Üstelik bu neden mevsime kısmen daha yani bağlı değil. İnsanlar Roslyn Chapel'a sadece Temmuz ayında gitmiyor. Harry Potter hayranı İskoçya'yı yalnızca hava sıcak olduğunda denize girmişken oraya da gideyim demiyor. Şimdi işin eğlenceli tarafına geçelim biraz isterseniz. Birazdan var olmayan bir tren peronunun gerçek ziyaret noktasına dönüştüğünü anlatacağım size. Bir dizide görünen ağacın odununun nasıl turist rotası yarattığını söyleyeceğim. Leonardo DiCaprio'nun bir filmde bulduğu gizli cennet o kadar çok turist çekince devletin o cennetin kapısına kilit vurduğunu göreceğiz. Ama hadi önce bir Londra'ya gidelim, bir müzik arasına doğru gidelim. Bu kez trenimiz Hogwarts'a kalkıyor. Şimdi film bitiyor, turist geliyor diye bakacağız. Şimdi Harry Potter'dan başlayalım isterseniz. Harry Potter kitaplarında Hogwarts Express'i King's Cross'taki 9-3/4 numaralı perondan kalkıyormuş. Öğrencileri 9 ve 10 numaralı peronlar arasındaki tuğla duvara doğru koşuyorlar. Duvarın içinden geçiyorlar ve muggle'ların göremediği yani sıradan büyücü olmayan insanların göremediği bir perona ulaşıyorlar. Çok güzel. Yalnız küçük bir problem var. Gerçek King's Cross'ta 9 ve 10 numaralı peronların arasında duvar yok. Raylar var. İnsanlar bu hayali peronu görmek için o kadar çok King's Cross'a gelmeye başlamış ki istasyon kurmacayı gerçeğe eklemiş. Bugün ana salondan yarısı duvarın içine girmiş gibi duran bagaj arası, platform 9-3/4 tabelası ve yanında Harry Potter mağazası bulunuyor. Tatil dönemlerinde fotoğraf için kuyruk oluşturuyorlarmış orada. J.K. Rowling'in, o Harry Potter'ın yazarının kafasından uydurduğu bir tren peronu yıllar sonra gerçek bir tren istasyonunun fiziksel düzeninin parçasına dönüşmüş. Rowling'in King's Cross'u seçmesinin kişisel bir nedeni varmış. Anne ve babası ilk kez King's Cross'tan İskoçya'ya giden bir trende tanışmış. Yani öyle kurmaca bir dünyası var onun. Dünyanın en meşhur hayali tren yolculuklarından birinin başlangıç noktası yazarın kendi aile hikayesinden, gerçek tren yolculuğundan geliyormuş. İşte Hogwarts'ta da tek bir yer değil. İşte Oxford'daki mesela Bodleian Library, Divinity School, işte Gloucester ve Durham katedralleri, İskoçya'daki Glenfinnan Viadüğü gibi birbirinden yüzlerce kilometre uzaktaki gerçek mekanlar seyircinin zihninde tek bir hayali okulun parçaları haline geliyor. Glenfield özellikle çok çarpıcı. 1890'larda inşa edilmiş 21 kemerli gerçek demiryolu köprüsü Harry Potter'dan çok daha önce de oralardaydı tabii ki. Filmlerden sonra insanlar Hogwarts Express'inin geçişini görmek için özellikle Glenfinnan'a gitmeye başlamışlar. 2023'te bölgedeki National Trust ziyaretçi merkezi yaklaşık 500 000 ziyaretçi ağırlamış. Oysa merkez yılda yaklaşık 100 bin ziyaretçiyi karşılayacak kapasiteleri tasarlanmış. İşte yoğunluk yeni otopark ve yürüyüş yolu yatırımlarını zorunlu hale getirmiş. Film mekan yaratmak zorunda değil, bazen zaten var olan mekana yeni bir kimlik vermesi yeterli. Mesela Game of Thrones'a gidelim. Fırtınada devrilen ağacı bile satabilmekten bahsediyoruz. Yani Game of Thrones yaklaşık 10 yıl boyunca Kuzey Adayı ana çekim merkezlerinden biri olarak kullanmış. Turizm Northern Ireland'ın hesabına göre 2018'de Kuzey İrlanda dışından gelen her 6 tatil ziyaretçisinden birinin seyahatinde Game of Thrones etki yapmış. Bu yaklaşık 350 bin turist ve 50 milyon sterlin üzerinde ziyaretçi harcaması anlamına gelmiş. Dizinin prodüksiyonunun bölge ekonomisine yıllar boyunca yaptığı katkı da yaklaşık 250 milyon sterlin olarak hesaplanmış. Ama asıl sevdiğimiz hikaye rakamlar değil. Dizide Kings Road olarak kullanılan o Dark Hedges iki tarafı yüzlerce yıllık kayın ağaçlarıyla çevrili bir yol. Game of Thrones sayesinde uluslararası ziyaret noktasına dönüşmüş bu. Ve 2016'da büyük bir fırtına çıkmış ve ünlü ağaçların bazıları çatır çutur devrilmiş. Kuzey İrlandalılar odunları çöpe atmamışlar. Ağaçlardan 10 ayrı dev kapı oymuşlar. Her kapının üstüne Game of Thrones'un 6. sezonundaki karakterler, semboller ve olayları işlemişler. Kapılar tek bir müzeye değil, Kuzey İrlanda'nın farklı bölgelerindeki pub ve otellere dağıtılmış. Böylece turistin ülke içindeki hareket edeceği yeni rotalar doğurmuşlar. Sonra Journey of Doors Passport basılmış ve turist 10 kapıyı gezip her durakta damga toplamaya başlamış. Kampanya 126 milyon kişiye ulaşmış. Kısa filmleri 17 milyon kez izlenmiş ve 17,5 milyon sterlini aşan medya değeri yaratmış. İşte bir ağacın dizide görünmesi tesadüf olabilir. Devrilmiş ağacın turizm ekonomisine dönüşmesi tesadüf değil efendim. Peki bir filme daha gelelim. Bakın müzik arasından önce bir filme daha gelelim. Gizli Cennet, The Beach diye bir film var. Leonardo DiCaprio'nun oynadığı, biliyor musunuz bilmiyorum. 2000 yılında çekildi bu. The Beach işte 2000 yılında gösterime giriyor. Hikaye turistlerin bilmediği dünyadan saklanmış kusursuz bir koyun peşine düşen genç gezginleri anlatıyor. O gizli cennet sahnelerinin büyük bölümü Tayland'daki Phifile adasında bulunan Maya Bay diye bir yerde çekilmiş. Film dünyaya işte gizli cennet demiş ama tabii artık gizli değil. Turistler Phuket'ten, Krabi'den ve çevredeki adalardan sürat tekneleriyle gelmeye başlamışlar. Bazı günler küçücük koya 5-6 bin kişi gelmiş. İroni daha çekim sırasında başlamış. Prodüksiyon gerçek Maya Bey'in kamera yeterince cennet gibi görünmediğini düşünüp kumsalın bazı bölümlerini yeniden düzenlemişler. Film önce gerçek cenneti daha kusursuz görünmesi için değiştirmiş, sonra o görüntüyü yüz milyonlarca insana göstermiş, ardından turist baskısı gerçek ekosisteme zarar vermiş. 2018'de Tayland yönetimi Maya Bey'i önce 4 aylığına kapatmış, 4 ay yetmeyince kapanma süresi süresiz olarak uzatılmış. Koy daha sonra kontrollü biçimde açılmış, tekneyle sahile yanaşma ve aynı anda binlerce kişinin kumsala yığılması modeli sınırlandırılmış. Hatta bugün bile ekosistemin toparlanabilmesi için dönemsel kapanışlar uygulanıyormuş. İşte screen tourism dediğimiz şey bazen o kadar başarılı oluyor ki, mesela turist getirmek meselesi değil, turistten destinasyonu korumaya çalışıyorlar. O kadar çok insan geliyor yani. İşte Harry Potter bize kurmacanın gerçek mekanı değiştirebildiğini, Game of Thrones doğru planlamayla kırılmış bir ağacın bile ekonomik ürüne dönüşebildiğini, The Beach ise aynı gücün kontrol edilmezse kendi cazibe merkezini tükettiğini gösteriyor. Ama bütün bunlardan daha eski bir mekanizma var. Sinema yokken insanlar hikayelerin peşinden seyahat ediyordu. Birazdan kitapların peşine gideceğiz ama önce Liverpool'da sıradan bir sokağa gidelim isterseniz. Öyle sıradan ki orada yaşayan dört genç adamdan biri onun hakkında şarkı yazmasaydı bugün dünyanın öteki ucundan insanların sokak tabelesiyle fotoğraf çektirmesi için hiçbir neden olmayacaktı. Evet efendim, bu bir şarkı. Penny Lane tabelaları yıllar içinde o kadar çok çalınmış ki belediye bununla uğraşmak zorunda kalmış. 1976'da çalınan tabelalardan biri 47 yıl sonra Liverpool'a geri gönderilip Beatles Müzesi'nde sergilenmeye başlamış. Haydi o zaman hep beraber Beatles'a gidelim, Penny Lane dinleyelim efendim.

Efendim hadi ikinci bölümümüze doğru geçelim o zaman. Ben Serhat Ayan, haftanın keyfinde sizlerle birlikteyim. Bir kitabı kapatıp yola çıkmaktan bahsedeceğiz biraz bu bölümde. Şimdi sinema bunu çok görünür hale getiriyor ama insanların hikayelerinin peşinden seyahat etmesi sinemadan çok daha eski bir hikaye. Bir roman okuyucunun kafasına öyle kuvvetli coğrafya yerleştirebiliyor ki insan kitabı kapattıktan sonra o dünyanın gerçekten nerede olduğunu görmek istiyor. Üstelik birazdan size anlatacağım 3 örneğin her biri öncekinden daha tuhaf. Başta da biraz söylemiştim aslında, bahsetmiştim size. Dan Brown'un The Da Vinci Code'dan. Şimdi roman, Chapelle'in restorasyon parasını çıkartmış bir roman. İskoçya'da Edinburgh'da yaklaşık 11 kilometre güneyinde Midlothian ve Roslyn Chapel diye küçücük bir şapel var. 1446'da yapımına başlanmış. Taş işlemeleri ve sembolleri nedeniyle yıllardır efsanelerle çevrilmiş. 2003'e kadar yıllık ziyaretçi sayısı yaklaşık 38 bin kişiymiş. Dan Brown'un The Da Vinci Code romanı yayınlanınca ve finalde Robert Langdon'la Sophie Neveu'nun o peşine düştüğü sırlar Roslyn Chapel'a bağlanmış. Hatırlarsınız kitabı ya da filmi. Roman öncesinde işte 38.141 olan ziyaretçi sayısı romandan sonra 79.916'ya çıkmış. 2006'da işte Tom Hanks'li filmden sonra 176.000'in üzerinde, yani böyle almış yürümüş. Küçücük bir İskoç şapelinin ziyaretçisi birkaç yıl içinde yaklaşık 4-5 kat daha fazla ziyaretçi almaya başlamış. Ama daha da önemlisi bu geçici moda değil. Kitabın yayınlanmasının üstünden 21 yıl geçmiş, 2023-24 yılında yapılan 6677 kişilik bir araştırmada ziyaretçilerin %49'u hala Da Vinci Code'un buraya gelme kararlarında etkili olduğunu söylüyormuş. Filmin kendisinden de güzel bir hile var orada bu arada. Çekim sırasında Roslyn Chapel'ın dışı restorasyon nedeniyle iskelelerle kaplıymış. Finalde o gizemli gotik güzel şapel lazım olunca eldeki bina inşaat iskelesine sarılmış. Çözüm ne? Roslyn Chapel'ın altında bir aynı ölçekte maket yapılmış. Ve filmdeki bazı hava görüntüleri bu maket üstünden oluşturulmuş. İnsanlar gerçek şapeli görmek için İskoçya'ya gidiyor ama filmin etkileyici dış görüntülerinden biri aslında küçücük bir Hollywood maketi. İşte bir başka sorun Westminster Abbey'de. Roman için önemli ama Abbey yönetimi filme izin vermiyor. Hollywood Lincoln Katedrali buluyor. Kamera açısı ve dekorla Lincoln Katedrali filmdeki Westminster Abbey oluyor. Turistik karşısında tuhaf bir dünya çıkıyor. Romandaki yer gerçek, filmde gördüğünüz yer gerçek ama ikisi de aynı yer değil. Artan ziyaretçi geliri Roslyn Chapel'ın yıllardır ihtiyaç duyduğu büyük koruma ve restorasyon çalışmalarının finansmanına da yardımcı olmuş. Zincir şöyle: Dan Brown roman yazıyor, Hollywood film çekiyor, insanlar İskoçya'ya geliyor, bilet alıyor, 15. yüzyıldan kalma gerçek yapı 21. yüzyılda yazılmış kurmaca polisiye sayesinde korunuyor. Bir başka romana gidelim şimdi, bu daha da acayip. Twilight'ı biliyor musunuz? Hani böyle vampirler var, romantik öpüşmeli vampirli film. Korku filmi süsü verilmiş aşk filmi aslında. Şimdi bunun kitabı var tabii. Kitaptan çıkıyor, kitaptan türüyor bu. Stephanie Meyer diye birisi Twilight'ı yazıyor. Onun yazarı o. Twilight'ı yazarken vampirlerin yaşayacağı bir yer arıyor. Vampirleri oraya dizecek ya. Vampirlerin yaşayacağı bir yer arıyor. Sonra küçük, ormanlık, mümkün olduğunca yağmurlu bir yer olsun diyor. Ne yapıyor? Google'a giriyor. Google'a girip Amerika'da en fazla yağış alan yeri araştırıp buluyor. Washington eyaletindeki Olympic Peninsula karşısına çıkıyor. Haritayı açıyor. Bir isim görüyor. Forks. Sonra Google Images'dan çevrenin fotoğraflarına bakıyor. Karar veriyor. Tamam ya diyor. Burası tam vampirlerin yaşayacağı bir yer diyor. Ne görmüş ne etmiş. Tamamen Google ya. Fuchs'un o tüm dünya edebiyat haritasına girme nedeni bir turizm kampanyası değil, bir Google araması. Romanlar patlıyor, filmler geliyor. Forks Twilight hayranlarının hac noktasına dönüşüyor. Fakat turistler Twilight filminin çekildiği Forks'a gitmiyor. Film zaten büyük ölçüde Forks'ta çekilmiyor zaten. Bella'nın evi Oregon'da, Cullen ailesinin evi Portland'da, L.A. Push diye gördüğümüz sahil bambaşka, daha saçma sapan bir yerde.
filmde Forks diye gördüğümüz dünyanın önemli bölümü başka şehir ve eyaletlerde birleştirilmiş. Hayranlar yine de Forks'a gidiyor. Çünkü kamera nerede durduğundan çok Bella ve Edwards'ın hikayesinin nerede yaşadığı önemli. Bugün kasabanın ticaret odası kendini acıkça Home of Twilight Saga diye tanıtıyormuş. Şimdi Twilight hayranları Bella'nın kamyonları, Forever Twice'ın, Twilight'ın Forks Collection ve her yıl o Bella'nın doğum gününe yakın düzenlenen festivaller yapmışlar. Ne para kazanmışlar biliyor musunuz? Bazen hikayenin adresi filmin gerçek çekim adresinden çok daha güçlü oluyor. Şimdi böyle daha enteresan bir yere gidelim mi? Dracula, Romanya'ya. Romanya'ya hiç gitmeden Romanya turizmi yaratmışlar adamlar. Şimdi Bram Stoker Dracula'yı 1890'larda 97'de yayınlamış. Bugün Dracula deyince aklımıza hemen Transilvanya geliyor. Sis, dağ, şato filan. İşte çoğu insanın zihninde bu görüntü var. Romanya'daki Bram Castle yani turizm dünyasının Dracula'nın şatosu diye pazarladığı yapı. Küçük bir problem var. Bram Stoker hayatında Romanya'ya hiç gitmemiş. Transilvanya'yı seyahat kitapları, haritalar ve dönemin kaynaklarından araştırıp bulmuş. Bir nevi Google'lamış. Romanındaki Dracula'nın şatosu da Bram Castle değil aslında. Stoker şatoyu Transilvanya'nın kuzeyinde uçurumun üzerinde gerçekte uygun bir kalenin bulunmadığı bir noktada tarif ediyor. Peki neden Bram Castle? Dracula hayranları Transilvanya'ya girip romandaki şatoyu gerçek dünyada arıyorlar. Bulamıyorlar tabii ki. Bram Castle'ı görüyorlar. Orta Çağ şatosu, kuleler, dağ, sis, bir vampirin yaşaması gerektiğini düşündüğünüz yere benziyor. Şimdi hayranlar Bram'ı adeta kendileri Dracula'nın şatosu olarak benimsiyorlar. Tur operatörleri de turistlerin peşinden gidiyor tabii ki. İşte tarihi Vlad Tepeş diye bir yer varmış. Bram Castle arasında bağ sanıldığı kadar kuvvetli değil ama turist bazen tarihsel doğruluk satın almıyor. Hikayeye dokunma hissini satın alıyor. Bram Castle bugün Dracula efsanesinin ziyaret deneyiminin açık bir parçası olarak kullanılıyor ve yıllık ziyaretçi sayısı yüz binlerce hatta yıllarda 1 milyona yaklaşan ölçeklere ulaşıyormuş. Yazar hiç bu ülkeye gitmemiş. Vampir diye bir şey yok. Şato romandaki şato değil. Ama turist gerçek, bilet gerçek, otel gerçek, restoran gerçek, harcanan para gerçek. Şimdi filmlere döneceğiz. Dünyanın hiç bilinmeyen, bulunmayan bir gezegeninde nasıl tarihe çıkılıra bakacağız. Luke Skywalker'ın evinde gerçekten kalınabilir mi? Film setini sökmezseniz 20 yıl sonra neye dönüşür? Ama önce Amerika'ya bir gidelim isterseniz. John Denver'ın 1971'de Almost Heaven, West Virginia ifadesi yıllar sonra eyaletin doğrudan turizm markasına dönüşmüş. 2018 kampanyasında işte Country Roads şarkısının yeni yorumu kullanıldığında reklamı görenlerin %64'ü West Virginia'yı ziyaret etme isteklerinin arttığını söylemiş. %52'si eyalet halkından düşüncelerinin değiştiklerini söylemiş. Üstelik şarkının coğrafyası da biraz ironik. Sözlerdeki o Blue Ridge Mountains ve Shenandoah River denince coğrafyacılar uzun süredir bunların büyük bölümlerinin komşu Virginia'da olduğuna dikkat çekiyorlarmış. İşte West Virginia buna coğrafya hatalı diye yaklaşmamış. Şarkının yarattığı duyguyu kullanmış. Hadi o zaman Take Me Home, Take Me Home şarkısını hep birlikte dinleyelim. Ardından üçüncü bölümümüze geçeceğiz efendim.

0: Serhat Ayan'la haftanın keyfi tekrar yayını.
1: Nasıl, hemen bir Batı Virginia'ya gidesiniz geldi mi yani? Take me home to the road falan diye böyle deyince. Bir yani böyle Allah bir uçak olsa da şimdi bir West Virginia dağlarında geçsek falan dediniz mi? Ben demedim. Bende yok böyle. Ama gördüğünüz gibi Amerikalılar da varmış. Şimdi size biraz filmlerin bizi gitmeye teşvik ettiği dünya üstündeki yerleri anlattım. Kitapların teşvik ettiği, müziklerin teşvik ettiği şeyleri anlattım. Peki dünya üzerinde hiç var olmamış yerlere tatile gitmek nasıl olur? Hadi biraz bunu konuşalım. İşi biraz ileri götürelim. Ya ziyaret etmek istediğiniz yer dünyada hiç yoksa? Tatooine, Shire, Kalokayri. İşte üçü de Atlaslar'da yok. Bakın bakın, Tatooine diye bir yer yok Atlaslar'da. Üçüne de uçak bileti alamıyorsunuz. Ama üçüne de tatile gidebilirsiniz. Çünkü sinema gerçek coğrafyayı kurmaca dünyanın içine öyle kuvvetli yerleştiriyor ki sonra gerçek yerle hayali yer birbirinden ayrılamaz hale geliyor. Star Wars'ta Tatooine diye bir gezegen yok ama Tunus'ta var. Nasıl ya diyeceksiniz. Var. 1976'da George Lucas'la ekibi Tunus çölünde çekime başlıyor. Kimse Star Wars'un ne olduğu konusunda hiçbir fikri yok. 1976 diyorum size. Lucas'ın ihtiyacı dünyaya benzemeyen ama tamamen yapay da görünmeyen bir gezegen yaratmak. İşte Kuzey Afrika'nın gerçek coğrafyası, işte o berberi mimarisi, yeraltı evleri, çöl yerleşimleri başka bir gezegenin mimarisine dönüşüyor bir anda. İlk vay be ayrıntısını verelim. Gezegenin adı Tatooine. Tunus'ta gerçek bir şehir var. Adı Tatooine. Ha, isim benzerliği mi? Hayır. Tesadüf değil bu. Lucas, Tunus çekimleri sırasında ekibin üs olarak kullandığı Tatooine adından esinlenerek o gezegenin adını Tatooine yapmış. Çok acayip değil mi? Luke Skywalker'ın amcası ve teyzesiyle yaşadığı o yeraltı evini hatırlayın. İşte beyaz duvarlar, yuvarlak kapılar, toprağın içine gömülmüş avlu filan. Bunlar Hollywood dekoru değil. Matmata'daki Otel Sri Driss, o bölgenin geleneksel berberi troglodit mimarisinin gerçek örnekleriymiş bunlar. Sonra A New Hope'da, Yeni Bir Umut'ta da kullanılıyor. Yıllar sonra Attack of the Clones için yeniden hazırlanıyor. Bugün hala otel olarak çalışıyor orası. Star Wars hayranıysanız gidebilirsiniz oraya. Turist Hollywood dekoruna değil, Hollywood'un kendisine dekor olarak seçtiği yerel mimariye gidiyor. Tozer yakınlarında Mos Espa setinin önemli bir bölümü çölde kalmış. Üstelik fiziksel setin yalnız alt katları yapılmış. Üst bölümler dijital olarak tamamlanmış. Bugün turist sinemada gördüğü şehrin aslında yarısını ziyaret ediyor. Çünkü diğer yarısı hiçbir zaman fiziksel olarak var olmadı. Star Wars'un dünyadaki coğrafyası da dağınık. Tatooine Tunus'ta, Hoth Norveç'te, Endor Kaliforniya'da Sequoia ormanları, Hatchdu İrlanda'daki o Skellig Michael böyle bir yer. Şimdi tek bir sinema serisi dünyanın birbirinden kopuk gerçek coğrafyalarını galaktik turizm rotasına dönüştürüyor. İşte Tunus çölü dünyanın birçok yerinde var. Tatooine yalnız bir yerde var. Şimdi Lord of the Rings'e gidelim. Peter Jackson Lord of the Rings için Hobbiton'u ararken 1998'de Matamata yakınlarında Alexander ailesinin koyun çiftliğini bulmuş. Yuvarlak yeşil tepeler, göl, işte büyük ağaç. En önemlisi modern görüntü kirliliği yok orada. Böyle arkada gökdelenler falan çıkmıyor. Şimdi elektrik direği, yol, bina falan kadraja girmiyor. İşte 1999'da set inşaatına başlamışlar burada. Yeni Zelanda ordusu yol yapmış onlar için. Altyapı yapmış onlar için. 12 dönümlük alana 39 geçici Hobbit evi yapmışlar. Çekimler bitince set gerçekten sökülmeye başlanmış. Geride 17 çıplak kontrplak cephe kalmış. Bugün yemyeşil Hobbiton değil, yarım sökülmüş set kabukları duruyormuş orada. Normalde kimsenin görmek istememesi gerekiyor. Ama insanlar geliyormuş efendim oraya. Lord of the Rings nerede çekildi diye soruyorlarmış. Film setinin kalıntısını görmeye gidiyorlarmış. 2002'de resmi turlar başlamış bunun için. Hobbiton baştan turizm yatırımı olarak tasarlanmamış. Turist yarım sökülmüş seti ekonomik ürüne çevirmiş. Peter Jackson 2009'da The Hobbit için aynı çiftliğe dönünce ders alınmış. Set bu kez kalıcı malzemelerle yeniden yapılmış. Bugün Hobbiton'da 44 kalıcı Hobbit Hall varmış. İşte Green Dragon Inn mağaza, yemek, etkinlik ve bazı Hobbit evlerinin iç mekan deneyimleri turistik ürünlerin parçası haline dönüşmüş. Şimdi Türkiye'ye gelelim biraz. Türkiye açısından soru çok basit. Film setlerini neden çekim bittiği gün hurda olarak görüyoruz? Yapıp dünya çapında başarılı olmuşsa belki set artık prodüksiyon maliyeti değil, turizm altyapısıdır. Mesela

gidebiliriz diye sormaya başlamışlar. Bazıları yalnızca sahilleri görmek değil, filmdeki gibi evlenmek, gün batımında şampanya içmek, sahneleri kendi hayatında yeniden yaşamak istemişler. İşte screen turizm burada mekan ziyaretinden deneyim ekonomisine geçmiş. İşin daha eğlenceli tarafı devam filminde. Mamma Mia Here We Go Again'de yine Kalokayri'de geçiyor. Fakat çekimler büyük ölçüde Yunanistan'da değil, Hırvatistan'ın Vis adasında yapılmış. Aynı hayali Yunan adasını birinci filmde Yunanistan, ikinci filmde Hırvatistan oynamış. Oynamış diyorum bakın. Kalokayri haritada yok. Ama turisti var. Kurmaca bir ada iki gerçek ekonomik değer yaratmış. Star Wars bize gerçek coğrafyayı başka gezegen yaparsanız insanların gezegeni görmek için gerçek coğrafyaya gideceğini gösterdi. Lord of the Rings seti doğru zamanda yıkmazsanız filmin ekonomik ömrünün onlarca yıl uzayabileceğini gösterdi. Mamma Mia ise insanlara yalnız güzel bir yer değil, orada yaşayabilecekleri bir hayat fantezisini gösterirseniz seyahat arzusunun çok daha güçlü hale gelebileceğini anlattı. Şimdi gerçek bir yola çıkalım. Chicago'dan Los Angeles'a uzanan Route 66, o 66. yol. 1946'da Nat King Cole'un kaydettiği şarkı şehirleri tek tek sayıyor. San Luis, Joplin, Oklahoma City, Amarillo, Colab, Flagstaff, San Bernardino. Şimdi bu kez şarkı hayali bir yer göstermiyor. Doğrudan yol tarifi veriyor. Hadi gelin Nat King Cole'dan Get Your Kicks On Route 66 dinleyelim efendim. Ardından tekrar birlikte olacağız.

tip when you make that California trip. Get your kicks on Route 66. Nat King Cole'un Route 66 şarkısıyla devam ettik efendim. Ben Serhat Ayan, haftanın keyfi programındayız. Şimdi Türkiye demiştik, biraz Türkiye'ye doğru gelelim isterseniz. Bütün bu hikayeleri biraz Türkiye'ye bağlamamız gerekiyor. Siz de bana hak vereceksiniz konunun detayına vakıf olduğunuzda. Tam bu programı hazırladığımız dönemde screen turizmin nasıl çalıştığını gösteren son derece güncel bir örnek önümüze çıktı. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde size de uzun ve detaylı şekilde anlatmıştım Christopher Nolan'ın o Odyssey filmini. Şimdi Odyssey hikayenin başlangıcı bizde turizm dalgası başka yerde diye böyle bir haber çıktı. Christopher Nolan'ın Odyssey'i 17 Temmuz 2026'da gösterime girdi. Yaklaşık 250 milyon dolarlık bütçesiyle yönetmenin en büyük prodüksiyonlarından biri oldu. Film sonrasında işte Holidays rezervasyon verilerine bakınca Yunanistan ana karası ve adalarına yapılan tatil rezervasyonları haftalık bazda %18 artmış. Korfu %28 artmış. Peloponez aramaları %12 yükselmiş. Şirket bunun üzerine Odyssey Holidays adında bir mitoloji izi takip eden bir tatil paketi çıkartmış. İtalya'da da filmin İthaka rolünü oynayan Sicilya yakınlarındaki Fravignana adasının Nolan etkisi üzerinden turizm hesabı yapmaya başlamışlar. Bazı tahminler 3

yılda yüz milyonlarca dolarlık turizm etkisinden söz etmeye başlamış. Bunlar gerçekleşmiş gelirler değil tabi. Film daha vizyona girer girmez destinasyonların kendilerini nasıl konumlandırdığını gösteren projeksiyonlar. Şimdi haritayı biraz doğuya kaydıralım. Odysseus'un evine dönüş hikayesi Troya Savaşı'nın ardından başlıyor. Troya nerede? Nerede Troya? Çanakkale'de. Dünyanın yeniden konuştuğu en büyük mitolojik anlatılarından birini, temel coğrafyalarından biri Türkiye'de. Ama rezervasyon artışları nerede yaşanıyor? Yunanistan'da, İtalya'da. İşte Nolan etkisi hesabı onlar hemen başlamışlar. Hikayenin geçtiği yere sahip olmakla hikayenin ekonomisine sahip olmak aynı şey değil efendim. Bunu buradan vermiş olalım. Yani kafalarınıza bu anlattıklarım şimdi biraz daha farklı gelmeye başladı değil mi? Peki Türkiye'de bunun örneği yok mu? Var ama gençlerin biraz zorlanarak hatırlayacağı, benim yaşıtlarımın aa evet evet diyeceği bir örnek vereyim size. Asmalı Konak. Türkiye bu işin çalıştığını 2002 yılında gördü aslında. 2002'de Asmalı Konak başladığında Kapadokya tabii ki zaten turistik bir yerde. Yani dizi peri bacalarını keşfetmedi. İnsanların bölge içinde neyi görmek istediğini değiştirdi. Bir anda Asmalı Konak nerede sorusu turizmin talebine dönüştü. Mustafa Paşa'daki o Old Greek House kısa sürede başlı başına bir ziyaret noktasına dönüştü. Dönemin haberlerine göre özellikle hafta sonlarında 10 bine yakın ziyaretçi gelmeye başlamış oraya. Belediye kalabalığı yönlendirmek için personel görevlendirmeye başlamış. Tur operatörleri konağı paketlere eklemeye başlamış. Akademik çalışmalarda o Asmalı Konak döneminde Kapadokya'ya gelen yerli turist sayısında %35'lik bir artış belirlemişler. Dönemin sektör haberlerinde, kültür gezilerinde %40'a varan artışlardan söz ediliyor. Bir de müthiş bir ekonomik ayrıntı var, onu da vermeden geçmeyeceğim size. Dizi başlamadan önce konağın çekim için günlük kira bedeli yaklaşık 100 milyon eski lira. 6-0 atacaksınız bundan. Dizi patladıktan sonra çok özür dilerim, sahipleri yeni sezon için günlük kirayı 2 milyar liraya çıkartmak istiyor. Yani 20 kat arttırmışlar. O zamanın parasıyla 6-0 atarak söyleyeceksiniz bunu. Neyse. Yapım şirketi kabul etmeyince senaristler konağı senaryoda yakıp aileyi başka bir konağa taşımışlar. Ya konağın taşları değişmemiş, odaları değişmemiş, manzarası değişmemiş. Hikayenin içindeki değeri değişmiş. Ya işte onlarla da atışmayacaksınız efendim. Yani yazıp yapımcılarla senaristlerle atışmayacaksınız. 20 kat fazla isterseniz onlar yakarlar geçerler. Peki biraz önce verdiğimiz örneklere benzer bir örnek Türkiye'de yaşandı. Diriliş Ertuğrul diye bir dizi var. Ben çok sevmiyorum. Neden? Çünkü Osmanlı'nın kuruluşunu Ertuğrul Gazi'nin yolda gördüğü kızları, Bizanslı kızlara falan bağlayıp böyle bir enteresan yerlere götürüyor bizi. Neyse. Şimdi Diriliş Ertuğrul dizisini biliyorsunuz. Ve ardından Kuruluş Osman, işte ne bileyim böyle sırayla gittiler Ertuğrul Osman şeye kadar geldiler. Abdülhamit'e kadar geldiler. Neyse. Özellikle Orta Doğu, Güney Asya ve başka pazarlarda geniş bir seyirci kitlesine ulaşmış. Riva'da Bozdağ Film Platoları diye bir yer varmış. Onlar ziyaretçilere açılmış. Yaklaşık 200-240 dönümlük alanda obalar, saraylar, çarşılar, kaleler, tarihi dekorlar varmış. Ziyaretçi yalnızca işte şu sahne burada çekilmesine bakmıyormuş. İşte geleneksel kıyafetler giyebiliyormuş, demir dövebiliyormuş. Neyse, atlı gösteri izleyebiliyormuş, yemek yiyebiliyormuş filan. Şimdi bu zihniyet değişimi burada çok önemli gerçekten. Neden? Çünkü çekim seti harcama kalemi değil artık, bir varlığa dönüşüyor. Film bittiğinde sökelim burayı değil, buraya gelen ziyaretçiye başka ne satabiliriz diye sormaya başlıyorsunuz. İşte Yeni Zelanda Hobbiton'da, Kuzey İrlanda Game of Thrones'ta bunu yaptı. İşte Bozdağ platoları da Türkiye'de modern çalışabileceğini gösteriyor aslında. Türkiye'nin hazır fantastik dünyaları Hollywood bilim kurgu ya da fantastik film çekerken dünyaya benzer yer bulmak için büyük paralar harcıyorlar. Şimdi
Türkiye'yi düşünün ya, bir gözünüzün önünden geçirin. Şimdi ne bileyim, dedik ya Tunus'a Tatooine'e gitmek için, çöl görmek için gidiyorlar. İşte Lord of the Rings'te işte Yeni Zelanda'ya gidiyorlar, yeşillerin arasında olalım falan diye. Şimdi Türkiye'ye bakın. Türkiye'ye baktığınızda bazı bölgelerde fantastik dekor üretmek için çok az şey yapmanız gerekiyor. Niye? Söyleyeyim size. Kapadokya, peri bacaları, yeraltı kentleri, tüf vadileri, doğal bilim kurgu ve fantastik dibi orası. Zaten kendiliğinden fantastik bir yer orası. Pamukkale abi, bembeyaz bir dağ. Beyaz travertenler var, işte Hierapolis var. Bayağı gezegen şeysi orası. E Göbekli Tepe. 12 bin yıllık anıtsal yapılar var orada, bakın. Cevaplanmamış sorular var. Kendi içinde fantastiğin dibi. Geçeyim Efes. Selsus Kütüphanesi. Büyük tiyatro. Mermer caddeler. Yamaç evler. Ya Hollywood milyonlarca dolar harcayıp kuracağı şeylerin gerçek yerleri orası ve olduğu gibi duruyor. Ya arkadaş, Ani, Nemrut, Ihlara Vadisi, Likya Kenti, Tuz Gölü. Yani o kadar çok şeye gebe ki burası. Yani Yeni Zelanda'nın mesela orta dünya olması için oraya bir Peter Jackson gelmesi gerekmiş. Türkiye'nin bazı bölgeleri Peter Jackson gelmeden önce zaten orta dünyanın ta kendisiymiş. Dolayısıyla soru artık Türkiye'de neleri tanıtalım değil. Dünyanın milyarlarca insanının izleyeceği hangi hikayeleri Türkiye'de anlatalıma gidiyor. İşte Christopher Nolan'ı Kapadokya'ya getirmek kaça mal olur mesela? Çok salakça bir soru gibi gelebilir ama yani hani bastıralım parayı gelsin arkadaş parasıyla değil mi filan. O değil benim söylediğim. Ama işte Nolan'ın filmi 250 milyon dolar diye Türkiye'nin ona 250 milyon dolar ödemesi gerekmiyor. Dünyada film teşvikleri genellikle prodüksiyonun ülkede yaptığı uygun harcamanın belirli bölümlerini vermek üzere yeniden çalışıyor. Mesela Türkiye'nin yabancı film yapım desteği diye bir şeyi varmış. Gerçekten de bu var Türkiye'de. Türkiye'de yaptığı ve kabul edilen uygun harcamaların %30'una kadar destek veren bir sistemi varmış. Şimdi varsayımsal olarak konuşalım. 250 milyon dolarlık büyük bir film. İşte Kapadokya, Efes, Pamukkale bilmem ne sahnelerde çekiliyor. Türkiye'de 75 milyon dolarlık uygun bir harcama yapıyor. Ya biz hemen onun 22,5 milyon dolarını verebiliyormuşuz eğer bu uygun görülürse. Enteresan değil mi? Yani hiç fena paralar değil. Aslında bizim de sunduğumuz şeyler de hiç fena değil. Peki neden olmuyor? Ya çünkü biz en son Peter Jackson'ı hatırlıyor musunuz? Birisi Cumhurbaşkanı'na hakaret etti dediler. Bir sahneyi Peter Jackson'ın filmlerinden Lord of the Rings'ten bir sahneyi koydu diye. Adam oradan mahkemeye bağlı, ya siz bana mı söylüyorsunuz arkadaş, orada hakaret yok ki filan dedi. Yani bu Peter Jackson'ı Türkiye'ye getirmek mümkün mü? Bence değil. İşte bizim biraz daha böyle farklı bir ülke, demokratik filan bir ülke olsak belki bunlar daha ileri gidebilir. Öteki türlü ne oluyor? Adam filmini yapıyor. Bizim burada geçen film, millet Yunanistan'a, Hırvatistan'a filmin mekanlarını görebilmek için. Ya işte böyle bir dünyanın içinde yaşıyoruz. Vallahi şunu söyleyeyim size. İkinci dalgaya doğru bakalım. Şimdi mesela biz burada bir şey yaptık. İşte burada kimler para kazanıyor? Bir para harcanınca biz hani parasını veriyoruz ya, devlet olarak belli %30 kısmını veriyoruz. Mesela 75 milyon harcandı dedim ya. Burada ne oluyor? Yerli yapım şirketleri para kazanıyor. Teknik ekipler para kazanıyor. Oteller para kazanıyor. Araç kiralama, catering, marangoz, set işçisi, figüran, lojistik, güvenlik, mekan, yerel hizmetler, dünya para kazanıyorlar. Burada film çekildiği zaman. İşte ilk ekonomik etki film daha vizyona girmeden önce başlıyor. Sonra ikinci dalga geliyor. Kim onlar? Turist. Türkiye'de 2005 yılında ziyaretçi başına ortalama turizm harcaması yaklaşık 1008 dolar olmuş. 22,5 milyon doların teşviğin büyüklüğü yalnız brüt ziyaretçi harcaması açısından 22 bin ek turistin ortalama harcamasına denk geliyor. Yani 75 milyona burada film çekilen bir yerde biz %30'unu verirsek bu 22 bin turiste denk geliyor. Yani soru şu, biz 22 bin turist parası vererek daha mı az ya daha fazla turist getirebilir miyiz, getiremez miyiz? 23 bin 25 bin turist getirir miyiz, getiremez miyiz? Bence doğru bir prodüksiyonla getirilebilir. Yani aslında bu bir hazine geri dönüş hesabı da değil. Yani 1008 doların tamamı vergi olarak devlete dönmüyor.
Yalnız yatırımın ülke ekonomisinde yaratması gereken turizm harcaması ölçeğini anlamak için bir kıyas yaptım size. Bir kıyas. Film başarısız olabilir mi? Olabilir tabii. Her film Lord of the Rings değil, Game of Thrones değil. İşte bu yüzden devletin rastgele Hollywood filmlerine çek yazması saçmalığın dibi olur. Ama modelin örneği var. Yeni Zelanda örneği var. Sizlere bunu anlattım. İşte bir sürü örneği var. Yani biz Türkiye olarak biraz kendi gerçeklerimizi, kendi doğrularımızı düşünelim efendim. Bunları söylerken programın da sonuna geldik artık. Ben Serhat Ayan, haftanın keyfi programında sizlerle birlikteydim. Bu keyifli zaman için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum efendim. Pazartesi günü yine aynı saatte burada hep buluşalım. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden. Sweet Home Alabama'yla hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.

0: Serhat Ayan'la haftanın keyfi sona erdi. Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size böyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayan'la haftanın keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden, sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey haftanın keyfinde olacak. Haftanın keyfi her cuma saat 14'te.
1: Serhat Ayan'la haftanın keyfi tekrar yayını sona erdi.
0: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik özel haber.
2: Bursa'nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz'la kurduğu dostlukla tanınan Yaren Leylek 15. kez göç yolculuğuna başladı. Ulubat Gölü kıyısındaki eski Karaağaç Mahallesi'nin simgesi haline gelen Yaren bu yılda ailesiyle birlikte köyden ayrıldı. Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, Yaren'in bu yıl Adem Yılmaz'ın kayığına 15. kez konduğunu belirterek leyleklerin daha sıcak bölgelere doğru göç ettiğini söyledi. Tüydeş, köydeki leyleklerin de aynı dönemde bölgeden ayrıldığını ifade etti. Adem Yılmaz'ın öğle saatlerinde kendisini arayarak Yaren'in görünürde olmadığını söylediğini aktaran Tüydeş, Yaren'in geri dönme ihtimaline karşı hava kararına kadar beklendiğini belirtti. Köydeki diğer leyleklerin de görünmemesi üzerine tüm leyleklerin göç ettiğinin anlaşıldığını söyledi. Fotoğrafçı Alper Tüydeş, leyleklerin bazı yıllarda farklı zamanlarda göç ettiğini ancak bu yıl hepsinin aynı zamanda bölgeden ayrıldığını belirterek Afrika ülkelerine doğru göç ettiklerini ifade etti. Bursa'nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz'la kurduğu dostlukla tanınan Yaren Leylek, ailesiyle birlikte bu yılda Ulubat Gölü kıyısındaki eski Karaağaç Mahallesi'nden ayrıldı. Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, köydeki diğer leyleklerin de aynı dönemde göç ettiğini belirtti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
3: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Okan Aslan'la Günortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la Günortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la Günortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Radyonuz Radyo Sputnik'te, biliyorum çok özlediniz. Bir an önce gelse de, bir an önce yine başlasa da, konuşsa da, bir şeyler anlatsa da, belki konum vardır falan dediniz. Okan Aslan'la gün ortası radyo programı başladı kıymetli dinleyiciler. Ben ve ekip arkadaşlarım, teknik masada sevgili Simge, editör masasında sevgili Öznur. Az önce enteresan bir olay yaşadığımız, anlatmadan olmaz, anlatılmayanları anlatıyoruz. Anlatacağım. Mikail'le yine enteresan bir durum yaşadık. Ve tabii ki sevgili kardeşim Kemal'le birlikte buradayız. Özgür de mi orada? Göremiyorum ki. Özgür de burada. Şimdi şöyle enteresan bir şey oldu. Ben kolumdaki saatten yayını takip ederken, değerli dinleyiciler, kolumdaki saat geri kalmış. İçeriden Okan Bey diye bağıran bir ses duydum. Değerli, aynen böyle bağırdı. Şu an muhtemelen siz bu sesi duymuşsunuzdur diye düşün. Bak, bu yayının bu bölümüne bakın. Simge'nin sesi mutlaka yayına gitmiştir. Aynen öyle bir ses geldi. Aa dedim, ne oluyor falan filan. Meğer benim saat geri kalmış. Kolumdaki saat. Tabii gördüğünüz üzere yayında konuşacaklarımız böyle kağıda dökmüşüz. Geldik buraya, hazırlıklı geldik falan. Fakat ben bunları yanıma almayı unuttum. Sevgilim Mikail'den rica ettim. Öznur'la beraber yola gittiler. Mikail'e de dedim ki orada böyle tut al getir. Tut al getir dediğimde şu küreler, değerli dinleyiciler. Neyse, Allah'tan Mikail sadece benim el çantamı tutmuş getirmiş. Allah muhafaza, yoksa başımıza neler gelebilirdi, neler gelebilirdi bu stüdyoya diye merak ettim. Şimdi bugün konuğumuz var. Neşe Seçil gelecek birazdan sevgili dinleyiciler. Radyonuzda konuğumuz olacak. Bu haftayı onunla birlikte tamamlayacağız kıymetli dinleyiciler. Sosyal medya hesaplarımızı biliyorsunuz. 24 şehirde karasal yayında sizlere eşlik ediyoruz değerli dinleyiciler. Ve WhatsApp numaramızda kıymetli dinleyiciler, dudağını yolan sevgili Simge'de.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
0: Simge bana sabahleyin böyle diyor. Gün hoş. O ne dedim be? Ya, günaydının kısaltılmaşı. Almazsınız değil mi buraları? Kemal çok pis baktın. Sonra da ben ona ne haber gün işledim.
2: Günaydın.
0: Ondan sonra böyle aramızda bir muhabbet etti. Bitti.
3: Yeter ulan yeter!
0: Cümle burada bitmemeliydi, ben anlayamadım. Yani ben de böyle düşünmüyordum. Tahminim bu yönde değildi. Daha böyle heyecanlı anlatırım. Başka bir şey yok yani. Daha fazla bir anlam yükleme yap. Abi bir ara mı versek, ne yapsak? Ben çok kıvrandım herhalde Kemal ya. Valla.
1: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Trying to build a prison.

Sevgili dinleyiciler, şimdi öncelikli olarak Filenin sultanlarını tebrik edelim. Yarı finale yükseldiler. Çok güzeldi ya. Dün Almanya karşısında, yalnız Almanya disiplini, hani yenikler, ondan sonra hala bırakmıyorlar. Maça asılıyorlar falan. Müthiş, müthiş, gerçekten müthiş. Tebrik ediyorum Filenin sultanlarını. Son şampiyon bu arada değerli dinleyiciler. Ne kadar güzel bir cümle ya. Son şampiyon Türkiye. Gerçekten müthiş bir şey. Helal olsun kızlara. İnanın Elisa Vargas. Of diyorum. Hepsi birbirinden harika. Gerçekten sonuçta takım oyunu. Ama Melisa Vargas, yani topa bir vuruyor. Yani top havada bir patlıyor. Yere inerken tekrar şişiyor. Zemine değip ondan sonra uzaklaşıp köyüne gidiyor değerli dinleyiciler. O kadar müthiş. 200 kilometre falan hızla böyle vurduğu anlar oluyormuş. Bayağı bayağı bir hızlı gidiyor yani. Tebrik ediyoruz Filenin sultanlarını. Almanya'yı 3-1 mağlup ettiler değerli dinleyiciler. Avrupa voleybol şampiyonasında yarı finale yükseldiler kıymetli dinleyiciler. Şimdi yayına girmeden evvel bazı görüntüler gördüm ben. Bu Berhan Şimşek'le ilgili olarak bir kadına şiddet uyguladığı görüntüler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, biliyorsunuz, bu yeni yönetiminin, yani Butulan yönetiminin genel başkan yardımcısı Berhan Şimşek, 10 yıldır birlikte yaşadığı Özlem Şanver arasında yaşandığı belirtilen olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıktığı ve taraflar arasında yaşanan gerginlik, değerli dinleyiciler, uzaklaştırma ve koruma tedbiri kararı verildiği bilgisi var. İğrenç görüntü, gerçekten iğrenç bir görüntü. Şiddetin her türlüsü kötü. Kavga kötü bir şey. Hakaret kötü bir şey. Ama bu görüntü gerçekten rezillik yani. Rezillik. Değerli dinleyiciler, Oya Lale Arslan gözaltına alındı. Sosyal medya ve YouTube platformunda yaptığı yayın ve paylaşımlar nedeniyle halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, terör örgütü propagandası yapma suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda Oya Lale Arslan gözaltına alındı. Değerli dinleyiciler, yapılan aramalarda da dijital materyallere el konulduğu bilgisi de var. Bir dönem Halk TV'de de program yapıyordu bildiğim kadarıyla. Haber falan sunuyordu galiba. Hanımlar, beyler. Yasa dışı panel sistemi soruşturması, 31 avukat hakkında gözaltı kararı. Bakan Gürlek, vatandaşlarımıza ait kişisel verilerin yasa dışı yollarla ele geçirilerek panel adı verilen sorgulama sistemlerinde kullanıldığı tespit edilmiş ve sistemi kullandığına ilişkin somut deliller elde edilen 31 avukat hakkında gözaltı kararı verilmiş. 39 avukatlık bürosunda arama ve el koyma işlemlerine de başlanmış kıymetli dinleyiciler. Bunu da aktarmış olalım. Kişisel verilerimiz, değil mi? Kişisel verilerimiz çok tartışılıyor. Yani hani çarşaf çarşaf ortalarda, meydanlarda falan durumları sevgili dinleyiciler. Bu arada bakanın yaptığı bir açıklama da faili meçhullerle ilgili olarak, failler adaletten kaçamadı. Bir günde 3 faili meçhul cinayet birden aydınlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek bir günde 3 cinayetin birden aydınlatıldığını, yürütülen soruşturmalar kapsamında İstanbul, Mardin ve Manisa'da işlenen 3 faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını belirtti. Gürlek, faili meçhul cinayet suçları araştırma dairesi başkanlığının kurulduğu günden bu yana toplam 40 dosyada 46 maktul ve 7 yaralının değerli dinleyiciler bulunduğu faili meçhulün aydınlatıldığını ne yapmış oldu, duyurmuş oldu Sayın Bakan, kıymetli dinleyiciler. Silivri'de gemi kazasında bir gelişme yaşandı. Biliyorsunuz iki gemi çarpıştı ve 10 mürettebat kayboldu. Kazaya ilişkin soruşturmada
Alsu gemisinin iki kaptanı tutuklandı. Diğer dört şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi kıymetli dinleyiciler. Bu arada Girne'deki gemi faciasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasında kayıp kişiden birinin daha cansız bedenine ulaşıldığını ve hayatını kaybedenlerin sayısının da ona yükseldiği bilgisini paylaştı kıymetli dinleyiciler. Mersin limanında kimyasal sızıntı iddiası, çok sayıda işçi hastaneye kaldırılıyor. Mersin limanında bir konteynerin delinmesi sonucu gaz sızıntısı meydana geliyor. Daha doğrusu böyle bir iddia var. Sızıntının ardından da liman operasyonları geçici olarak durduruldu. Gazdan etkilendiği öne sürülen çok sayıda çalışan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Bir de ben son günlerde gıda zehirlenmesini çok sık görmeye başladım. Benim kızım da mesela böyle bir rahatsızlık yaşadı. Tavuk özellikle bence çok sıkıntılı. Sabah biraz konuşuyorduk arkadaşlarla, bizim Serkan'la, Ebru'yla. Mesela o soslu tavuk, yani o tavukları sosla üzerine böyle bir şey yapıyorlar ya, sosluyorlar falan, böyle bir baharatlar, şunlar bunlar, yağlı falan oluyor böyle. Ben mesela mümkün mertebe ondan uzak durmaya çalışıyorum. Geçenlerde eşimle beraber bir marketteyiz, böyle bir tane kaptı getirdi eşim. Ondan sonra soslu, böyle paketli olan, dolabın içerisinde olanlar falan. Bir de son kalan, yani en son bir tane kalmış ve şey tarihi de yaklaşmış. Hani birkaç gün kalmış, son kullanma tarihi de yaklaşmış, tüketim tarihi de artık yaklaşmış. Şimdi mekanizma bir anda devreye giriyor, tamam mı? Ya son bir tane kalmış, çok mu talep oldu acaba falan. Önce bunu bir düşünüyorsun. Ondan sonra ulan günü yaklaşmış falan, bir tane kalmış. Yani kafada 40 tane tilki dolanıyor, bir tanesinin kuyruğu birbirine değmiyor. Ne yapalım, ne edelim? Ben böyle dedim ki, biz acaba bunu almasak mı, bıraksak mı? Çünkü ben şöyle bakıyorum olaya. Şimdi tavuk bozulsa bir şekilde, değil mi, kokusundan falan anlarsınız, renginden anlarsınız, ama soslandığı için o kokuyu da alamıyorsunuz. Hatta daha da güzel kokuyor olabilir o sostan dolayı falan, baharatlardan falan, içine kekik mekik bir şeyler katıyorlardır herhalde. Ondan sonra bir de rengini de anlayamıyorsunuz çünkü sos onu kapatıyor. Uzatmayayım hanımlar beyler, soslu tavuktan ben uzak duruyorum mümkün mertebe. Ha, siz alırsınız evde, onu soslarsınız, edersiniz falan. Sonuçta Nurten Hanım'ı özlemedik. Bir Nurten Hanım'la görüşelim bence. Kemal de bak, Nurten Hanım deyince bir anda böyle oldu. Hakikaten ya, Nurten Hanım küstü mü bize, ne oldu? Bizden bir ayrı gayrı kaldı, ben söyleyeyim. Ben bir an önce iletişime geçelim. Simge, bir an önce Nurten Hanım'a bir buradan selam çakalım, gönderelim bir numaralı kameradan, sevgilerimizi iletelim, en kısa zamanda konuşalım kendisiyle. Çok güzel şeyler anlatıyordu bize ya, çok önemli detaylar veriyordu. Bak mesela alışverişe gittiğimiz zaman nelere dikkat etmemiz gerekiyor, alıp paketi nasıl bakacağız, üzerindeki son kullanma tarihine bakacağız, rengine bakacağız, suyuna bakacağız, yağına bakacağız, kokusuna bakacağız, değil mi? Yani bunların hepsi önemli şeyler. Sevgili dinleyiciler, şimdi emekli, memur ve işçileri ilgilendiren düzenlemeler Sayın Cumhurbaşkanı'nın masasında. Melis Elmen bugün saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te Çalışma Hayatım değerli dinleyiciler programında sizlerle birlikte olacak. Sizlere seslenecek, muhtemelen bu konuyu konuşacaktır. Geçenlerde sosyal medya hesabında gördüm, ben bununla ilgili bir paylaşım yaptı sevgili Melis. Ama bu konu bugün herhalde onun gündeminde, o düşünüyorum. Dolayısıyla bugün Melis Elmen'i saat 15'te kaçırmayın. Özellikle bu konuyla ilgilenenler, değerli dinleyiciler, Ekim ayında teşkilatlarıyla saha çalışması başlatılacağı bilgisi var. Ya öne sürülüyor bu, daha doğrusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında emekli, memur ve işçiler başta olmak üzere herkesi ilgilendiren bazı düzenlemeler olduğu bilgisi var. Emeklilere yönelik seyyanen zam beklentisi ve çalışanlar için emeklilik için yüksek banka promosyonu gibi başlıklar masada olabileceği durumu var. Dediğim gibi, yani burada bazı yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Sevgili Melis geçenlerde dediğim gibi sosyal medyada paylaşmıştı. Bu sanki emeklilere çok güzel bir zam yapılacak, o zam mu her zaman kalacak, bundan sonraki maaşlar hep öyle olacak falan. Melis öyle değil diyor.
Yani kendi bilgi birikiminden yola çıkarak bizimle paylaşıyor onları. Tavsiye ederim, bugün saat 15'te Radyo Sputnik'te mikrofon başında olacak. Bu konuyu da özellikle konuşacağını ben tahmin ediyorum. Çünkü gündemdeki bir konu, kıymetli dinleyiciler. Gel gelelim YÖK. YÖK'ten 23 Vakıf Üniversitesi'ne değerli dinleyiciler bir inceleme, faiz zam incelemesi var. Yüksek Denetleme Kurulu vakıf üniversitelerinde öğrenim ücretlerine uygulanabilecek %25'lik artış sınırını uyulmadığı yönündeki ihbar ve şikayetler üzerine 23 Yüksek Öğretim Kurumu hakkında inceleme başlattı. 2026-2027 yılı için belirlenen ücretlerin ve öğrencilere yansıtılan zamların mevzuata uygun olup olmadığı değerlendirilecek kıymetli dinleyiciler. İncelemenin gerekçesi, dediğimiz gibi %25'lik bir artış sınırı var. Acaba onu dikkate almıyorlar mı? Daha yüksek artışlar mı yapıyorlar? İşte bu yöndeki ihbarlar ve şikayetler var. Bu nedenle başlayan bir soruşturma var, inceleme var. 2026-2027 akademik yılı için belirlenen ücretlerin ve öğrencilere yansıtılan zamların ilgili mevzuata ve genel kurul, yüksek öğretim genel kurulu kararına uygunluğu değerlendirilecek. Toplam 23 vakıf değerli dinleyiciler, yüksek öğretim kurumu hakkında inceleme var. 2547 sayılı kanunun 9. ek 9. maddesine dayanarak yayınlanan usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştiriliyor kıymetli dinleyiciler. Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimi, biliyorsunuz orada yaklaştı süre ve Cumhuriyet Halk Partili 4 meclis üyesi AK Parti'ye geçti. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Müslüm Sarı meclis üyeleriyle toplantılar yaparak kaybetmemek için herkes elini taşın altına koysun çağrısında bulun. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tutuklu, biliyorsunuz, görevden uzaklaştırıldı ve sonrasında da sonuçlara itiraz geldi. İtirazın kabul edilmesinin ardından da 5 Eylül Cumartesi olarak kararlaştırıldı. Seçim tarihi yarın gerçekleşecek ve seçime bir gün kala 4 üye AK Parti'ye geçme kararı aldı. 4 üyenin AK Parti'ye geçmesiyle birlikte sandalye dağılımı değişti. Gelişmelerin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nin 23, AK Parti'nin 18, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 3 üyesi bulunuyor. Yani AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi zaten birlikte hareket ediyorlar, biliyorsunuz. Toplamda 21'e ulaşıyorlar. Yani yine hani Cumhuriyet Halk Partisi'ni geçemiyor oradaki meclis üye sayısı, ama şimdi bilemeyiz. Bekleyeceğiz ve göreceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma ve devam eden, biliyorsunuz, nedir? Duruşmalar var. Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 53'ü tutuklu 414 sanıklı davada ara karar açıklandı. Mahkeme Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz ve iş insanı Serkan Öztürk'ün tahliyelerine karar verdi. Hanımlar beyler, şimdi özür dilerim, devam edelim. Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arif Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada daha önce tanık olarak ifade veren doktor N.D. yalan tanıklık suçlamasıyla gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı 18 Ağustos'ta bir açıklama yaptı ve dedi ki Eylül 2016'da hayatını kaybeden Ahmet Deniz Olgun'un ölümü ve sonrasında gerçekleşen otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna ilişkin iddia ve şikayetler üzerine soruşturma başlatıldığını bildirdi. Başsavcılık ceza muhakemesi kanununun ilgili hükümleri kapsamında, biliyorsunuz, ölüm nedeninin tespit edilmesi amacıyla fethi kabir kararı aldı ve mezar açıldı. Alınan parçalar incelenmek üzere adli tıp kurumuna götürülmüştü ve şüpheli bulundu. Ondan sonra da arkasından, biliyorsunuz, olayları değerli dinleyiciler takip ediyoruz. Ahmet Davutoğlu'na, Cumhurbaşkanı'na hakaret soruşturması şüpheli sıfatıyla ifade verecek Ahmet Davutoğlu. Sondan bir önceki başbakan, değil mi?
Başbakanlık kurumu vardı biliyorsunuz. Son başbakanımız unutulmaz isim, hiçbirimizin hayat boyu unutamayacağı bir isim, sevgili Binali Yıldırım. Değerli dinleyiciler, çok eğlenceli bir insandır biliyorsunuz. Esprileri, gülen yüzü, özellikle spor dünyasındaki, evet Öznur'u hatırlattın. Neydi o, basketbol muydu? Voleyboldu değil mi? Voleybol, evet. İnanılmaz. Buradan selamlar gönderiyoruz sevgili Binali Bey'e, Binali Yıldırım'a. Kendisini voleybol sahalarında tekrar görmek isteriz. Yani muazzam bir oyunculuk, muazzam bir yetenek, sevgiler gönderelim. Şimdi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla hakkında soruşturma başlattığı feshedilen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun 7 Eylül Pazartesi günü saat 15'te Ankara Adliyesi'nde şüpheli sıfatıyla ifade vereceği öğrenildi. Yapılan inceleme neticesinde değerli dinleyiciler, Genel Başkan, yani feshedilen parti biliyorsunuz feshedildi. Değerli dinleyiciler, aa görüntüler, o mu? Ay çok güzel ya, sana bir. Vallahi ya, bak muhteşem ya, gerçekten ya. Selamlar, sevgiler gönderelim. Çok iyi ya. Binali Bey, Binali Yıldırım. Radyo Sputnik'ten selamlar, sevgiler. Of, o nasıl vuruştu öyle be? En son var ya, final vuruşu. Herhalde şey, Binali Yıldırım voleybol yazarsanız çıkar görüntüler. Baya eğlenmiş Binali Bey orada. Sevgili dinleyiciler, şimdi İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı 81 ilde sokak köpeklerine yönelik denetim gerçekleştirmek amacıyla müfettiş görevlendirilmesi gerçekleştirdi. Bu kapsamda görevlendirilen müfettişler Eylül ayı boyunca illeri gezip rapor hazırlayacaklarmış. Ve mevzuata uymayan bölgeleri belirleyecekler. İçişleri Bakanı Çiftçi daha önce yaptığı açıklamada 2026 yılı sonuna dek bütün sokak köpeklerinin toplatılacağını duyurmuş. Ya bununla ilgili olarak ben çok enteresan şeyler duydum. Bu sokak köpeklerinin toplatılmasıyla ilgili olarak geçenlerde bir arkadaşım benimle paylaştı. Ama buradan söyleyemeyeceğim şeyler. Türkiye gazetesinin haberine göre İçişleri Bakanlığı ve Tarım Orman Bakanlığı ortak bir denetim mekanizması oluşturarak valilikler, büyükşehirler, il ve ilçe belediyeleri ve il özel idareleri yerinde denetleyecek. Ekipler sahadan alınan bildirimleri Ankara'ya raporlayacak. İhmal ve aksayan yönler tespit edilerek mevzuata aykırı hareket eden bölgeler belirlenecek. Bu süreç boyunca bütün barınaklar gözden geçirilecek. Hayvanların usulüne uygun şekilde toplanıp toplanmadığı, kısırlaştırma ve tedavilerin uygun şekilde yapılmadığı ve hayvan refahının sağlanıp sağlanmadığı yine kontrol edilecek durumlar arasında hanımlar beyler. Şimdi konuğumuz geldi mi? Gelmiş. Kıymetli dinleyiciler, ben sizlerden bir müsaade isteyeceğim. Konuğumuz Neşe Seçil geldi. Onu buraya davet edeceğiz. Sonrasında tekrar sizlerle birlikteyiz.

Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin. WhatsApp'tan 0505 171 66 56'ya gönderin. Yayınlansın.

0: Furkan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Hanımlar beyler devam ediyoruz. Yargıtay'dan bir Karay.
2: Bak triplere bak.
1: Karay ne olur ya burayı alma Simge. Alma karar o karar. Bir seferlik affedin. Ya bütün potlarımızı topluyorlar ondan sonra. Madar oluyoruz ya.
3: Bu da deli mi ne be?
1: Hala evet. Yani evet yaptık bir şey. Sevgili dinleyiciler sonucu da katlanacağız artık. Yapacak bir şey yok.
4: Yine bir plan düşünüyor. Ben sadece şanslı seri yaşıyorum. Ölürsek de kime kaldı?
1: Yargıtay'dan önemli bir karar.
5: Güneş biliyorum Güneş.
1: Fethi Yılmaz, öpücüklerimi gönderiyorum. Çok kıymetli müdürüm. İyi ki varsınız. Çok seviyoruz sizi.
6: Hemen şimdi kalkıyorsun, programı da terk edip gidiyorsun. Hadi güzel kardeşim.
0: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Hanımlar beyler, tekrar sizlerle birlikteyiz. Radyonuz Radyo Sputnik'te. Tanıştırayım bu güzel hanımefendiyle sizi. Sevgili Neşe, hoş geldin.
1: Merhabalar, hoş buldum.
0: Nasılsın?
1: Teşekkür ederim. Valla enerjim yükseldi buraya gelince.
0: Ciddi misin sen?
1: Evet.
0: Düşük müydü enerjin?
1: Evet.
0: Enerjin düşük oldukça gel.
1: Yaz bitiyor. Ah, tamam. Valla hem mekan çok güzel, olduğunuz yer çok güzel. Hem buranın enerjisi çok güzel. Sen ayrıca o kadar böyle
0: canım
1: yüksekten karşıladın ki güzel sözlerle. O yüzden iyi ki geldim dedim.
0: Harikasın. Valla tatlısını almış gelmiş ya. Hakikaten ya. Çok teşekkür ediyorum, sağ ol.
1: Rica ederim, ne demek.
0: Ne kadar ince düşünmüşsün. Bir şey söyleyeceğim, yazı çok mu seviyorsun?
1: Çok seviyorum. Ben kış çocuğuyum. 4 Ocak doğumluyum. Ama yok, yazın beni bunalıma sokuyor ama o da aslında bir yandan iyi, şarkı yazıyorum o zaman.
0: Bir dakika sen şarkıları bunalım. Daha çok yaz döneminde
1: vallahi
0: mi?
1: Hiç
0: böyle bir şey
1: yok.
0: Var mı? Heh, onu soracaktım.
1: Yok, bir dönemi yok onun.

0: Ay bir cümle bulayım da böyle dillere pelesenk olsun. Şu amaçla bir şarkı yazayım diye bir şey yazmayı sevmiyorum. Bana çok itici ve yapay geliyor. Bazı şarkılarda da o tınıyı alıyorum böyle. Şeye yazılmış bu ya, hani tutsun bu şarkı diye yazılmış. Ben daha çok böyle kalbe dokunmayı seviyorum ya.
1: Of çok, bak cümlenin kendisi bile ne kadar güzel ya. Kalbe
0: şöyle
1: dokunmak.
0: Şöyle bir parmak.
1: Hakikaten ya. Ama bak bu söylediğin çok doğru. Çünkü son dönemlerde içinde bulunduğumuz süreçte hep biz konuklarımızla konuşuyoruz bunu. Yok işte algoritmalar var. Yok işte yaptığın şarkıların önce nakaratıyla girmen lazım. Şarkının kısa olması lazım. Ama kardeşim yani bugün dinlediğimiz şarkılara bakıyorsun. Hani diyoruz ya evladiyelik şarkılar. Sen böyle şarkılar üretmeyi daha çok doğru buluyorsun.
0: Evet, yani aslında bunu bir ticaret açısından bakarsan, duygu kısmını bir kenara bırakıp buna bir iş olarak bakarsan, evet var, uyman gerekiyor. Artık soundlar başka, şarkılar daha kısa, girişler daha az, altyapılar çok farklı, farklı pazarlama teknikleri var. Ama ben açıkçası Okan hiç o yerlerde değilim. Ben sevdiğim şeyi yapmayı, sevdiğim şeyi sunmayı tercih ediyorum.
1: Hayatın boyunca her alanda böyle miydin Neşe? Yani hep sevdiğin şeyi yapmak.
0: Evet. Aynen.
1: Hep
0: yani benim inanmadığım
1: yapmak.
0: Bir şeyi ben ortaya koymam. İnanmadığım bir şeyi söylemem. İnanmadığım bir şeyi yaşamam.
1: Hep böyleydi
0: hani
1: yani.
0: Böyle ay işte bu sele kapıldım artık ne yapalım yapacağım bunu da demem hiç. İçime sinmiyorsa uzaklaşırım. Zaten keyif almadığım bir şey başkasına da keyif vermez diye düşünüyorum.
1: Müzikte de böyle mi bu? Zor beğenen bir insan mısın? Nasıl, ne diyorsun?
0: Yo, değilim.
1: Değil misin?
0: Değilim. Yani çok iyi bir müzik dinleyicisiyim bir kere. Sözleri çok severim. Küçüklüğümden beri sözlere takıntılıyım. Tabii ki müzik çok önemli. Tabii ki bu bir paket. Hepsi birlikte kulağa hoş geliyor, kalbe dokunuyor ama ne anlatıyor ya şarkı? Yani sırf bla bla nakarat uysun diye anlamsız tekerlemeler mi var içinde? Ama baştan sona bana bir hikaye mi anlatıyor, bir şey anlatıyor? Ben buna dikkat ediyorum ve yazmaya başladım.
1: Şarkıların
0: lisede.
1: Hikayeleri var mı
0: var.
1: Yani? Ciddi misin
0: tabii
1: sen?
0: ki yani.
1: Mesela sondan başlayalım. Diyelim ki hayat, söz, müzik sana
0: Evet,
1: ait değil mi?
0: Bana ait.
1: Sana ait söz,
0: Aynen.
1: Müzik. Bir de Ferhat Göçer'le aşkın bana değdiği yetkiyle. Bu çok enteresan. Bunu ayrıca soracağım. Ya aşkın
0: bana verdiği yetkiyle.
1: Pardon, özür dilerim. Aşkın bana verdiği yetkiyle. Acayip güzel bir şey ya. Vallahi billahi. Şimdi az önce sen dokunmak, değmek deyince bir şey kaldık. Şimdi önce hayat. Hayatın hikayesini onu anlat. Sonra aşk sana yetki verse ne yaparsın?
0: Oo.
1: Hadi buyur bakalım. Pardon da
0: ya
1: Neşeciğim.
0: Zaten o yetkiyle yaşamıyor muyuz? Saçma sapan şeyler yapmıyor muyuz? Gidip insanların kapılarını çalmıyor muyuz aşkın verdiği yetkiyle?
1: Vay arkadaş
0: gidip
1: ya.
0: Gidip gece yarıları açıp yalvarmıyor muyuz? Konuşmuyor muyuz? Yani
1: Sana
0: hep
1: böyle
0: bu
1: şeyler
0: yetkiyle.
1: yapıldı mı?
0: Yapıldı tabii.
1: Kapına gelip yalvardılar mı?
0: O yok ya. Onlar eskiden. Keşke yalvarsalar. Çok isterim. Ay, hatta beni kızdıranlar böyle pişman olup yalvarsa. Aa, daha ne isterim?
1: Çok iyi ya. Vallahi çok iyi.
0: Evet. Hayat şöyle yani evet, şarkılar genelde hep aşk etrafında dönüyor. İşte aşık oluyoruz, ayrılıyoruz, aşk acısı çekiyoruz. Genelde benim şarkılarım da o şeyde ama hayat aslında aşk etrafında dönen bir şarkı değil. Hayat tamamen hayatı sorgulayan bir şarkı. Hayat bize sordun mu yıkıp geçerken kurduğumuz ne varsa diyor. Aslında orada bir serzeniş var. Biraz hayata sövdüm. Ben mesela hayvanlar için de şarkı yazıyorum. Patili dostlar için de. Instagram'a bile şarkı yazdım.
1: Muhteşem.
0: Ben.
1: Muhteşem. Gördüm onu ya.
0: Hikaye. Hepsi hikaye.
1: Ya.
0: Yani gerçekten hikaye hayatlar yaşıyoruz. O kadar sinirlendim ki herkesle. Gerçekten şöyle çıktı o şarkı. Bakıyorum böyle evdeyim, kış, ben yine bunalımdayım. Herkes bir yerlerde.
1: Kışın uzak durulması. Yok, şaka yapıyorum
0: evet,
1: tabii.
0: Sağlık açısından önemli. Benden uzak, aşağı çekebilirim.
1: Yok ya, öyle bir şey yok. Öyle bir enerjin yok bir kere.
0: Yani baktım herkes bir yerlerde, herkes lay lay lom. Eğleniyor.
1: Sinir oldum
0: ben
1: tabii.
0: Ben evdeyim, gıcık oldum tabii yani. Ben çağrılmamışım gibi. Ve gerçekten dedim ki ya hepsi hikaye ya dedim. Sinirlendim böyle ve ondan sonra oturdum o şarkıyı.
1: Sen kendini kandırmışsın ben.
0: Eğleniyorlar mı?
1: Tabii canım, ne öyle ya, çatır çatır eğleniyor millet. Nasıl eğleniyorlar öyle
0: vay
1: böyle değil.
0: Eğlensinler ya, eğlenme olsun.

0: Çoğumuz eğlenme olsun.
1: Çok güzel, gerçekten öyle. Aşkın bana verdiği yetkiyle.
0: Evet.
1: Nasıl bir söz bu böyle ya?
0: Yani aslında hani başka bir şeydi.
1: Herhangi birini, belediye başkanının bana verdiği yetkiyle falan da değil. Öyle bir şey de değil. Aşkın bana verdiği
0: ne
1: yetkiyle.
0: Yetki, değil mi?
1: Abi şey değil mi Neşe? Yani büyük, kocaman bir yetki yani. İnsanın gözünü karartabilir.
0: Ferhat Dağları delmiş o yetkiyle.
1: Değil mi? Ay.
0: Düşünsene, öyle bir yetki bu. Hı. Evet, çok büyük bir söz. Hı hı. Ama aslında o söz öyle değildi.
1: Nasıldı? Allah'ını seversen. Söylemesen mi acaba?
0: O söz aslında söylemesen mi acaba? Neyse, şarkının şeyini bozmayalım ya.
1: Ne? Nasıldı ki ya?
0: Şeydi o aslında. Bir arkadaşım beni aradı da alkolüm bana verdiği yetkiyle arıyorum dedi.
1: Evet, alkol sağlığa zararlıdır diyelim.
0: Zararlı. Asla. Hatta yeni bir öyle bir paylaşım yapacağım. Arkasına da onu yazdım zaten. Hı. Kesinlikle. Hı. İyi değil. Bak, kötü şeyler yaptırıyor.
1: Oo, tabii olacak ki. Ama sen onu güzele çevirmişsin. Evet. Aşkın bana verdiği yetkiyle. Hakikaten aşkın bana verdiği yetki insana neler yaptırır gerçekten ya.
0: Fena.
1: Ferhat Göçer'le tanışmanız nasıl oldu? Çok enteresan bir hikaye herhalde, evet. O değil mi?
0: Yani enteresan mı bilmiyorum ama işte her şey olması gerektiği zaman oluyor. Hı. Ben hep buna inanıyorum. Hı. Ben 94 yılında başlıyor aslında benim hikaye.
1: Şimdi 94 yılında ben, bak bir dakika dur, acele etme.
0: Tamam.
1: Tane tane. Beni heyecanlandırma.
0: Tamam, patron sensin.
1: Hayret bir şey ya.
0: Sen beni yönlendir. Ben çok konuşurum.
1: Konuş, ne olur tamam. Konuş. Şimdi 94 yılı aldığım notlardan aslına bakarsan bir plak şirketi hayatında bir dönüm noktası. Evet. Bir plak şirketi sana bir teklifte bulunuyor, sözleşme yapma teklifinde bulunuyor sana, ama sen o teklifi yerine eğitimi seçiyorsun, bambaşka bir yola giriyorsun. Senden rica ediyorum önce o hikayeyi, ama daha sonrasında arkasına şunu da iliştireyim hazır bu konudan yürüyorken. Bu bir, sende bir pişmanlık oldu mu? Yani geriye dönüp ya keşke o gün ben müziği seçseydim de dediğin bir şey oldu mu? Neydi bu hikaye? Dinleyelim senden.
0: Şöyle, evet, 94 yılında bir müzik şirketi teklifte bulundu. Ben sözleşmeyi de imzaladım bu arada. Hatta işte Ebru Gündeş, ben, Deniz. Üçüncü sözleşme de benimdi. Onların sözleşmelerine de baktım. Bak, aynısı. Çünkü o dönem evet aynen. İşte Neslihan Yargıcılar'la görüşüldü falan. Hı. Demo falan yapıldı. O dönem Perran Kut eşiydi. O müzik şirketinin başındaki kişi, onlarla görüşüldü falan. Fakat aynı yıl ben üniversiteyi kazandım. Bir de sözleşme, ya bilmiyorum hala öyle mi müzik şirketleriyle sözleşmeler? Biraz böyle korkuttu, çok büyük geldi bana. Lisedeyim daha, lise sondayım. Aileme de büyük geldi. Hani istenilen yerlerde çıkacaksın, istenilen kıyafetleri giyeceksin, istenilen programlara katılacaksın falan. Korkuttu açıkçası bizi biraz. Cesaret edemedim. Ve işte Galatasaray Üniversitesi'ni kazandım. Zaten hani zorlu bir yoldu benim için. Fransızca öğreneceğim falan. Bir de hoş geldi hayatıma. Orayı tercih ettim. Pişmanlığı sordun. Yani çok büyük bir pişmanlığım yok. Ama sadece şunu düşünüyorum. O 90'lı yıllar çok sihirli yıllar. O 90'lı yıllarda bir tane bile şarkısı olup isim olan kişi seneler sonra bugün bile dönse hatırlanırdı. Ki var öyle isimler.
1: Evet, çok
0: bir
1: var.
0: Tek şarkıyla kalmış ama herkes biliyor.
1: Evet.
0: En azından hani öyle bir şey olsaydı bugün daha kolay bir yerden devam ederdim diye düşünüyorum.
1: O zamanlar yazdığın bir şeyler, sen yazmaya ne zaman başladın
0: lisede
1: bu arada? Liseden mi başladın?
0: Liseden
1: mi? Nasıl çıktı bu ortaya?
0: Bilmiyorum ki.
1: Şiir mi yazıyordun? Ne yazıyorsun? Şarkı sözü mü yazıyorsun?
0: Yani direkt? Şiir pek sevmem aslında ben. Direkt şarkı sözle söyle. Müzik birlikte çıkar. Yani şarkı yazıyordum.
1: Ha, müzik de açıkçası. O zaman
0: müzikle
1: vardı yani.
0: Müzikle beraber.
1: Ya
0: bir şey çalmıyorum. Bir müzisyen değilim. Enstrüman çalmıyorum ama mırıldanarak üretiyorum. O zamandan beri yazıyorum. Ama o günkü şarkıları bir şey yaptın mı şimdi, topardın mı dersen hayır. Onlar o dönemin
1: daha küçük yaşlarda yazdıkları
0: duyguları...
1: var mıydı Neşe? Bir yazar mıydın bir
0: şey? Var var. Ha, daha küçük. Liseden önce.
1: Liseden
0: mi?
1: Önce.
0: Yok.
1: Ha, yani iyi ki olmamış ya.
0: Çok ama çok okuyan ya, evet, mesela lisedekiler de öyle çok basit geliyor sözler.
1: Duruyor mu onlar?
0: Ya mesela demo yaptığımız şey vardı. Yarın güneş doğduğunda yalnız bile olsam da.

0: Sen diye bir şarkıydı.
1: Çok
0: ilk
1: güzel
0: demo yaptığımız
1: var.
0: Şarkı.
1: Maşallah ya.
0: Teşekkür ederim.
1: Allah nazarlardan saklasın.
0: Şimdi lisede ne yaşamışım da hani bu şarkıyı yazmış. O soru var. Onu da soracaksın ben.
1: Yani beni kıvrandırmazsan beni
0: tamam,
1: kıvrandırmazsan
0: tamam,
1: oradan yürüyelim.
0: Tamam, oradan yürüyelim. Dolayısıyla içimde bir pişmanlık yok. Yıllar geçti. Ben üniversiteyi bitirdim ama üniversitede hep bir müzik topluluğunun içinde oldum. Hı-hı. Hatta Ozan Tügen de bizim şeyimiz biliyorsun. Şebnem Ferah'la
1: evet,
0: çalışıyor.
1: Evet, evet.
0: Onunla beraber sahneler yaptık.
1: Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Tespitin o kadar güzel ki ben orada bayıldım. Yani hani bir insan pişmanlık duyacaksa bir o pişmanlığın evet, olması. Yani evet, o kadar mantıklı bir şey ki. Bak az önce sesi duyduk. Yani sen az önce mırıldandığını bile söylediğinde gerçekten alıp böyle o 90'lara götürüyor yani.
0: Evet.
1: Keşke orada sana katılıyorum. Hani tamam yine o kararı vermeyip ama en azından hani bir tane iki tane falan yapılmış olsaydı.
0: O zaman single'lar yoktu.
1: Şimdi peki yani sen eğitim hayatını seçtin, ondan sonra kurumsal hayatın. Ne yaptın kurumsal hayat, ne iş yaptın?
0: Sigortacılık alanında çalıştım. Hı-hı. Halkla ilişkiler uzmanıyım ben. İletişim bölümü. Çalıştım uzun yıllar. Sonra ikiz bebeklerim oldu.
1: Maşallah.
0: İkiz bebeklerim olunca ev hayatına geçtim. Onlara vakit ayırdım. Onları büyüttüm.
1: Bu arada sen işe devam ederken müzik hep var mıydı? Söylüyor
0: vardı
1: mu?
0: Ama yani şöyle vardı. Hatta Aşkından Ölsem şarkısı şöyle çıktı. Kızlarım işte belirli bir yaşa gelince onlar hani piyano eğitimi vermek üzere bir müzik okuluna yazdırdım. Orada Süleyman hocam vardı. O böyle melodiler üretiyor. Seçil söz yazar mısın dedi. Ben de çünkü çok meraklıyım, böyle ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz diye giriyorum, şey yapıyorum. Bana bazı demolarını okutturuyordu. Ben de oradan böyle kıyıdan köşeden kendi egomu tatmin ediyordum. En azından stüdyoya giriyordum. Kendi ses, insanın kendi sesini mikrofonda duyması çok güzel bir
1: çok,
0: şey.
1: O
0: bağımlılık yaratıyor yani. Hoşuma gidiyordu. Sonra onun o Aşkın Ölsem Dönmem'in nakarat müziği hocamındır. Süleyman Belden'indir. Ben şarkıyı tamamladım. Girişini, nakaratını, sözlerini yazdım. Ve o şarkı o zamandan çıktı. Yani kaçlı yıllarda? Kızlar 2008'li. İşte herhalde 2014 falandı bu şarkı çıktığında. Mutfakta yazdığımı çok net hatırlıyorum.
1: Vay be.
0: Mutfakta yemek hazırlarken şarkının sözlerini durup yazdım, onu hatırlamıyorum. Onu yedik bitti. Ama bak şarkı kaldı. İşte
1: vallahi
0: bu tarihe
1: ya,
0: imza atmak.
1: Tarih. Hayatının dönüm noktası ne? Kurumsal hayata döneceğiz bu arada. Yani o bitime döneceğiz. Senin hayatının dönüm noktası ne olabilir?
0: Yani her ne kadar kabul etmesem de boşanmak belki. Yani neden? Bak evet, olumsuz bir olay, kötü bir olay. Ama kendimi buldum. Yani kendime döndüm. Zaten o süreç bittikten sonra çok da güzel bir süreçti bu arada. Hiç çok sevgiyle ve çok mutlulukla andığım bir
1: ne
0: süreç.
1: Ne güzel, ne güzel.
0: Hiç böyle bir pişmanlığım da yok.
1: Hayatında acı bir süreç olarak hatırlamıyorsun
0: yok,
1: en azından.
0: Yok,
1: yani.
0: Hayır.
1: Çok şükür.
0: İyi ki dediğim bir süreç. Hani tekrar olsa tekrar tercih edebileceğim bir süreç. Ondan sonrasında müziğe sarıldım. İyi ki de bu. Hani bu nasıl gözün yeşil, çok güzel dedikleri zaman teşekkür etmek bile bana böyle biraz garip geliyor. Çünkü bu benim yaptığım bir
1: gözün
0: şey.
1: Gözün yeşil çok güzel yalnız.
0: Teşekkür ederim. Aşan garip
1: hakikaten
0: geldi.
1: Öyle ya.
0: Çünkü bu bana verilmiş bir şey. Benim ürettiğim, yaptığım bir şey değil. Bu müzik de, bu yazma yeteneği de artık hani beğeniliyorsa eğer, bir karşılığı varsa, bana verilmiş bir hediye. Ve yani gerçekten minnetle kabul ediyorum. Beni tekrardan hayata bağladı.
1: Harika bir şey. Harika.
0: Bence
1: bir şey.
0: Dönüm noktam o.
1: Çok güzel. Peki şimdi sen ikiz çocuk sahibi olmak da burada çok zor değil mi ya?
0: Değil.
1: Değil mi?
0: Ya çocuğuna göre değişir. Bak onu bana hep soruyorlar.
1: Ha ne bileyim, ben hep böyle endişe edilmiştir.
0: Evet,
1: o
0: her şey çarpı iki. Yani evet, tırnak kesiyorsun, 40 tırnak kesiyorsun mesela. Yani. Mesela onlar bebekken çizelgemiz vardı bizim. Çünkü ayırt edemiyorsun hangisi. Yani tek yumurta değiller ama bebek yani benziyor. Hangisi o gün tuvaletini yaptı, hangisi kaç gram yedi. Bunları yazmazsan olmaz.
1: Allah Allah.
0: Tabii bebeklikte zor. Ama aynı anda yiyip aynı anda uyuyan bebekler. Ben mesela uykuya çok düşkünüm. Yani uykum bir yana, bütün aktiviteler bir
1: ciddi,
0: yana.
1: Çok uyuyor musun bu arada?
0: Uyurum.
1: Ciddi misin?
0: Çok da güzel uyurum valla. Böyle seremoni şeklinde yatağıma yatarım öyle.
1: Vay arkadaş
0: öğlen
1: ya.
0: Öğlen uykularını çok seviyorum falan.
1: Öğlen uyuyor musun yoksa?
0: Uyurum.
1: Ciddi misin?
0: Tabii.
1: Neşe hala uyuyor musun?
0: Uyurum.
1: Ne kadar uyuyorsun ya?
0: Hele baharda çok severim. Böyle camı da açarım, böyle kuşları tarafına. Seremoni şeklinde yaşıyorum ben.
1: Ya bir an var ya böyle kapıdan açılıp kendimi yeşilliklerin içerisinde falan bulasım geldi. Gözümü aynen kapatıp buradan neşeyi dinlesen çok güzel gelecek. Ara ara şarkılar söyler.
0: Aynen öyle. Dolayısıyla aynı anda uyuyup aynı anda yiyen bir bebekse, bebeklerse ikizler hiçbir sorun yok.
1: Sen de öyle miydin?
0: Öylelerdi. Allah dağına göre kar veriyor. Hani mesela iki erkek olsalardı ne yapardım bilmiyorum daha, çünkü farklı erkek bebekler. Valla çok güzel şu anda da kızlarımla, hiç ne bir hani ergenlik sendromu yaşadık ne o 3 yaş sendromunu yaşadık.
1: Ah ne güzel,
0: çok güzel
1: ya.
0: Böyle minnoş minnoş geldik.
1: Ah ne güzel ya, süper. Peki şuradan yürüyelim şimdi, kurumsal hayat başarılı bir geçmiş mutlaka, müzik hayatının her safhasında aslında seninle beraber yürümüş. Evet. Seni hiçbir zaman bırakmamış ya da sen onun elini hiçbir zaman bırakmamışsın, her zaman var olmuş ki çok da iyi yapmışsın. Sonrasında verilen uzun bir ara var tabii.
0: Çok.
1: Çok uzun bir ara var. Ondan sonra bir takım kararlar alıyorsun tekrar. Evet. Öyle değil mi? Neydi o? Oradaki başlangıç süreci neydi?
0: Yani işte dediğim
1: Ferhat
0: gibi.
1: Ferhat Göçer'le yaptığınız pandemi döneminde özel izinle gittiğin çekim vardı falan değil mi?
0: Nasıl, ne kadar değerli bir şey bu söylediğin şey. Çünkü incelemişsin.
1: Tabii ki. Burada bir sürü şey var.
0: Evet, çok teşekkür
1: ben
0: ederim.
1: Ben teşekkür
0: bu
1: ediyorum.
0: Bu çok özendir.
1: Varsın.
0: Artık çünkü insanlar birbirlerine özen göstermiyor. Kimse kimseyi dinlemiyor. Bu çok büyük bir yara bence. Toplumun gidişatı biraz
1: genelde böyle bir şey
0: sıkıntı.
1: Var. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. İşte sonra ben müziğe döndüm. Üretiyorum içimden çünkü akıyor artık. Hani tabii acı da var, üzüntü var. Bir yandan bir şeyleri böyle kendime ispat etme var. Her şey var, her duygu var. O dönem çok yazdım, çok şarkı birikti. Ama işte yani bu çok artık klişe gelecek belki dinleyicilere. Belki buna çok katılan insanlar var ki umarım buna katılsınlar. Hayat, sen bir şey istersen, o yola baş koyarsan gerçekten önündeki taşları diziyor sana. O yolu yapıyor. Bir şey kursuna gittim, Reiki. Ruhuma iyi geliyordu, hala da yaparım. Orada işte 20 kişi var, hoca işte eşleşin dedi. Biz de biriyle eşleştik ve ben Oya Ayman'la eşleştim. Oya Erkaya'yla. Işıl Ayman'ın annesi.
1: Evet.
0: Bahçekat'ın sahibi.
1: Evet, Bahçekat'ın.
0: Ve ben o dönem üretiyorum fakat hiçbir fikrim yok. Bir şarkı nasıl büyük geliyor çünkü bana, yani o sanatçılar ulaşılmaz bizde, benim için. Nasıl şarkı yapılır, stüdyoya nasıl girilir, maliyeti nedir, nasıl çıkar, nasıl sunulur, radyoya nasıl çıkarım falan, bunların hakkında hiçbir fikrim yok. İşte çalışma bittikten sonra Oya'yla sohbet ederken, sen ne iş yapıyorsun? Aa dedi, işte stüdyom var benim. Aa dedim, ben aradığım şey ayağıma geldi.
1: Allah Allah. Evet. Çok iyi ya. Çok
0: böyle bir şey
1: ya.
0: Olamaz. Yani başka biriyle de eşleşebilirdim ve Oya'yla hiç tanışmayabilirdim.
1: Aslında bu bile bir dönüm noktası.
0: Evet.
1: Yani.
0: Belki gecikmeli olarak ben yine biriyle tanışırdım. Yine belki Oya'yla tanışırdım ama o an olması gerekiyormuş demek ki. Sonra ben Oya'nın stüdyosunda 4 tane şarkıma, biri işte Aşkından Ölsem, biri Sorarlarsa. Evet, iki şarkımız daha var.
1: Sorarlarsa'nın bu arada iki versiyonu var. Ya iki versiyon derken
0: bir de
1: şöyle bir sevgili Neşe'nin okuduğu var, çok güzel. Bir de Ferhat Göçer'le beraber okuduğunuz var. Yani işte ilki de yani şarkı bir kere gerçekten çok ama çok güzel bir şarkı.
0: Evet.
1: Ya insan,
0: güzel şarkı.
1: Ya hakikaten ya, bazen insanın şey diyesi geliyor ya. Bunu yazan insan olamaz ya. Bunu yapan insan olamaz ya.
0: Ay evet, güzel, etkileyici bir şarkı oldu.
1: Ama bak mesela bu en güzel şey Neşe galiba, yazdığın sözlerin ve bestelediğin müziğin başkaları tarafından
0: i̇şte bu,
1: söyleniyor olması.
0: Tek istediğim şey bu.
1: Değil mi?
0: Başka bir şey istemiyorum. Yani ben o yüzden çok tırmalamıyorum. Mine bana kızıyor. Ya biraz şey yapman gerekiyordu, işte tanıtım yapalım, şöyle yapalım. Yani ben çok tırmalamak değil de...
1: Dur, lafını unutma.
0: Tamamen ürettiğim şeyi birileri duysun istiyorum. Instagram'dan yayınlamak bile hoşuma gidiyor.
1: Dur, duyacak.
2: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

0: Hanımlar beyler, radyonuz Radyo Sputnik'te gerçekten çok hoş bir sohbetle bu haftayı kapatıyoruz. Sevgili Neşe Seçin, tekrar hoş geldin Neşe ya. İyi ki geldin valla.
1: İyi ki çağırdınız. Mine'ye de teşekkürler.
0: Mine Ayman'a da buradan sevgiler gönderelim. Sana şeyi soracağım. Aslında sen çok şarkı var dedin. Şu anda hali hazırda birikmiş şarkılar var o zaman. Bunlar herhalde gelecekler. Yeni projeler, yeni şarkılar. Ne diyorsun? Çalışmalar devam edecek anladığım
1: yani
0: kadarıyla.
1: Yani ben... Bütün şarkıları ben söyleyemem ki.
0: Ne yapayım, ben mi söyleyeyim Neşe?
1: Vereyim
0: valla. Okan sen ne valla bir söyle.
1: Okan bir şarkısı.
0: Ay çok var teşekkür hazırda. Ederim ya. Hayatım
1: düşünürsen
0: bu.
1: Düşünürsen vereyim.
0: Bir şey söyleyeyim mi bak, evet. Sana çok teşekkür ediyorum. Canlı yayında olmasak
1: Sesun,
0: kalkıp sarılacaktım hayatımda.
1: Sesunun çok güzel. Çok teşekkür ederim ya.
0: Çok teşekkür ediyorum. Hayatımda ilk defa aldığım ama çok güzel bir teklif. İyi ki varsın. Senin de seslendireceklerin olacak. Başkalarını da onu da soracaktım aslında. Başkalarına da bu şarkılar gider mi? Planlıyor musun? Ya da sana böyle bir talep geliyor mu? Ne diyorsun?
1: Yani şimdi şöyle, aslında amacım o. Ben söz yazarı ve besteci olarak devam etmek istiyorum. Evet, sahnede olmayı çok seviyorum. Ama benim istediğim sahne biraz böyle dinleti sahnesi. Hani böyle sakin, insanlar böyle bar ortamında harala gürele yemek yerken şarkı söylemek istemiyorum ben. Ben göz teması kurarak şarkı söylemek istiyorum.
0: Ah ne güzel
1: i̇şte
0: ya.
1: Bu konser olabilir, bir dinleti ortamı olabilir. Küçük bir mekan olabilir ki zaten küçük bir mekanda sahnede alıyorum.
0: Aa çok güzel.
1: Bir şey yok, periyodu yok. Kendim karar veriyorum. Şeyi sevmiyorum dediğim gibi. O popülist sahneleri sevmiyorum.
0: Aslında bu rahatlık bence çok güzel bir şey değil mi? Özgürsün yani, tamamen her şey senin kontrolünde. Bir acelen yok,
1: yok.
0: Bir koşuşturman yok, bir savaşın yok. Tam tersine çok mutlu olduğun, çok mutlu olduğun bir şey yapıyorsun.
1: Evet aynen öyle, ama tabii parayla satın alınamayacak bir şey. O yüzden de hani bir şirkette bir bağlantım yok, bir şey.
0: Tam
1: yok.
0: Tersine sen bir şeyler harcıyorsun.
1: Evet,
0: bununla
1: her
0: ilgili
1: şey,
0: olarak her
1: şeyi cebimden harcıyorum ben. Bir bağlı olmamak adına. Ama tabii işte her şarkıyı da çıkartamıyorsun bu durumda. Çünkü yani her ne kadar artık bazı şeyler dijitalde kolaylaşsa da ben hala o eski kafadayım. Yani canlı çalınmalı o şarkılar. Tabii ki ben de kullanıyorum yapay zekayı.
0: Ama biraz uzak mı duruyorsun? Ne diyorsun?
1: Uzak durmuyorum. Şöyle söyleyeyim yani. Şimdi bir şarkıyı ben mırıldanarak ürettiğim için onu tabii bir aranje, bir müzikle beraber duymak istiyorum. Bunun için önceden ne yapıyorduk? İşte ya bir gitar çalan arkadaşıma, piyano çalan arkadaşıma diyordum, bana eşlik et, bu şarkıyı bir dinlenebilir hale getirelim. Ya da varsa param demo yaptırıyorsun. Küçük bir aranje yapılıyor. Dinletmek ve birilerine sunmak için. Çünkü mırıldandığın şekilde gönderemezsin kimseye şarkıyı. Şimdi şu kolaylık var. Atıyorsun sisteme mırıldandığın parçayı. Envai çeşitte sana şey çıkartıyor, aranje çıkartıyor. Ve oradan hani mesela gönderebiliyorsun. Ben de kendi şarkımı oradan dinliyorum. Ama iş, ha ben bu şarkıyı sevdim, çıkartmak istiyorum dediğim zaman stüdyoya girmemiz gerekiyor. Ki işte hayatta da öyle oldu. Hepsi canlı çalındı. Şimdi Özgür Kanat'la beraber yeni şarkımız çıkacak 11 Eylül'de.
0: 11 Eylül'de evet. Mi çıkıyor? Ciddi misin
1: aynen.
0: Sen? Aa sabırsızlık tabii. Nasıl bir şarkı?
1: Bir aşk şarkısı, ayrılık sonrası
0: çok
1: şarkısı.
0: Çok aşk şarkısı olmasına çok şaşırdım.
1: Ama bak bir önceki hayattı. Hayatta şaşırtmış olmam gerekiyordu zaten. Şimdi normale döndüreceğim. Sürekli de şaşırtamam.
0: yine söz müzik
1: sana ait. Bana ait. Özgür Kanat'la beraber, o da çok değerli bir müzisyen. Onun da çok güzel şarkıları var. Onunla beraber bir işbirliği yaptık. Yani böyle işbirliği yaparak ancak kotarabiliyorum.
0: Şeyi az önce bir girmedik o konuya. Ferhat Göçen'le sizin yollarınız
1: işte,
0: nasıl kesişti?
1: Tamam.
0: Sonra o şarkılar nasıl ortaya çıktı? Ne oldu?
1: Şöyle işte o dört tane.
0: Şey de olmadı değil mi?
1: Ne oldu?
0: Yaza veda, yaza merhaba partisi var bizim Ferhat Göçer'in. Mangal yapıyor falan böyle.
1: Beni hiç çağırmıyor.
0: Çağırmadı
1: bunlara.
0: Mı?
1: Çağırmıyor çünkü tabii. Sadece radyoculara özel.
0: Söyle niye radyoculara özel. Ferhat abi gözülüse 14'üne geliyor
1: Ferhat.
0: Çünkü. Tarihi de söyledim.
1: 17'sinde mi gidiyorsunuz?
0: Yok, buraya gelecek. Radyo programına
1: gelecek.
0: Canlı canlı yayın alacağım.
1: O ayrı bir şey.
0: Görmedim
1: yani,
0: seni zaten. partide. Yalnız çok
1: biz hiç konuşmadık bunları.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Yalnız çok komik. Bildiğin gibi değil. Erhat yani değil elinde tepsiyle.
1: Gördüm.
0: Siyah eldivenler. Şeyle maşayla beraber.
1: Zaten komik bir adam.
0: Çok komik.
1: Yani ben mesela Twitter X şeylerini çok beğeniyorum. Yazılarını, cevaplarını. Neyse nasıl tanıştığımı anlatacağım ama hep soruyorsun
0: ya, tamam,
1: soruyorsun.
0: Ben şeydir, köfteyi de bir şey yapayım dedim.
1: Tamam, onu kıskanıyorum, o ayrı. Burçay, ben de orada gibi olmak istiyorum.
0: Oradan yaratı var çünkü.
1: Evet var. Var. Oya Ömür Gedik'in üniversiteden arkadaşıymış. Ben de sorarlarsa gerçekten hani böyle hep Ferhat Göçer'in, yani bazı şarkılarım var ki diyorum ki ya bu bunun sesine çok güzel yakışır, ona ulaştırsam. Ama çok zor Okan,
0: şey
1: ulaştırmak. Kimse dinlemiyor.
0: Sen mi düşündün bunu?
1: Ben düşündüm.
0: Of. Bu da ayrı bir şey ya.
1: Dedim ki bu şarkıyı Ferhat Bey'e nasıl ulaştırsak? Yani sohbetimizin arasında şey dedi, yani Ömür'le arkadaşım ama dedi hani senelerdir görüşmüyoruz ama gönderebilirim istersen. Biz bu 4 tane şarkıyı gönderdik. Ertesi gün Ferhat Bey ben sorarlarsa istiyorum dedi.
0: Vay, çok iyi ya. Çok iyi.
1: Ve tabii benim için böyle hadi ya falan oldum ben birdenbire. Ama mesela orada hatam benim. Tabii hani Ferhat Bey öyle uygun gördü. Feat olarak çıkmadı o şarkı. Yani bir Neşe Seçil ismiyle çıkmadı. Çok sevilen şarkı. Benim olduğu bilinmiyor.
0: Evet.
1: Ben böyle hani benim şarkımı, benim şarkıma şeklinde.
0: Yani insanın kapı
1: i̇şte
0: dolaşası
1: bu,
0: geliyor.
1: Asıl yaram bu. Asıl yara aslında söz yazarlarının, bestecilerin böyle çok geri planda kalması. Bilmiyorum, öyle bir radyo programı, öyle bir sırf radyo belki kurulmalı. Sırf böyle besteciler, söz yazarları, yeni çıkan şarkılar. Hep var olanlar, zaten ünlüler.
0: Bir şey söyleyeyim
1: dolanıyor
0: mi? Bak o kadar... O doğru bir şey söylüyorsun ki yani bu şarkı da onun muymuş?
1: Ya.
0: Bu şarkı mesela Ümit Sayın'ı burada misafir ettiğimizde harika bir yayın oldu, sağ olsun, selamlar olsun. Ya şarkıları duyuyor insanlar. Ya Türkiye'deki hemen hemen herkese şarkı vermiş zaten.
1: Ümit Sayın'ın mıymış?
0: Değil mi? Yani o da mı onunmuş? Bu da mı? Çok güzel bir şey söyledin aslında gerçekten.
1: Yani o yüzden ben buradan dinleyicilere sesleniyorum.
0: Evet, şu kameraya.
1: Lütfen.
0: 3 numaralı kamera.
1: Lütfen bu şarkıyı kim yazmış? Bakın yahu. Yani çünkü emek var orada.
0: Bak bir şey söyleyeyim mi sana? Ben bu örneği hep veriyorum sevgili Neşe. 90'lı yıllarda ben çok şükür bu mesleğe ilk başlayanlardanım. Ve benim ilk radyoculuk mesleğine başladığım dönemlerde bizim arkamızda raflar olurdu. Önce kasetler, sonra CD'ler. Mesela o CD'ler ya da kasetler bize geldiği zaman tabii açardık, fotoğraflara bakardık.
1: Çok keyifli bir şeydir.
0: Ya sadece var ya oradan o bir tane albümden koca bir yayın çıkardı. Şarkılar, söz müzik kime ait? O sözü yazan kim? Ondan bahsederdik. Ya fotoğrafı çeken kim? Bunlardan
1: tabii
0: bahsederdik. Şimdi
1: çok keyifli.
0: Bu dediğin
1: yani
0: konu gerçekten önemli bir konu. Yani insanların dönüp o şeyi, duyguyu yaşayan insana da bir bakması lazım.
1: Yani şimdi artık şeye dönüştü olay. Yani ben o döneme maalesef denk geldim işte. Hep bir şey bekliyorlar. Sonra. Arkadaş sonra da yani bir şarkı kolay çıkmıyor ki. Acı çekeceksin, aşkı yaşayacaksın, şarkıyı yazacaksın, stüdyoya gireceksin. Yani bir dur, bunu bir hazmet, bir tüket. Yok.
0: Anlaşıldı, yani yeni bir şarkı henüz gelmeyecek şu anda.
1: Şikayet etmeye gelmişim. Yok. 11'inde çok güzel bir şarkı geliyor. Acısı yaşanmış.
0: Şarkı yine acılı bir şarkı.
1: Acılı bir şarkı. Dinletirim programdan sonra sana.
0: Klip minik bir şey oldu mu?
1: Çektik.
0: Ciddi misin sen?
1: Çektik klibini.
0: Sen bayağı para harcamışsın, ben sana söyleyeyim.
1: Ya ne yapayım? İşte o yüzden...
0: Ne bileyim, para senin paran yani. Bana ne soruyorsun?
1: Yok, bitti artık, bitti.
0: Klip mi bitti, para mı bitti?
1: Para da bitti. Klip bitmedi. Hayat zor. O yüzden yani biraz böyle takip edilelim, dinlenelim, talep edilelim ki biz de üretmek için bir bütçe yaratalım, kaynak yaratalım. Bu arada yani işin şakası bir tarafa, gerçekten hani söz yazarı ve besteci olarak devam etmek istiyorum derken, yani her şarkıyı da benim sesimin şarkısı olmayan şarkılar var.
0: Mesela
1: bir rock şarkı var şu an elimde. Çok güzel, çok güçlü bir şarkı. Hatta Tansel Doğanay, biliyor, Tansel Bey bilirsiniz.
0: Evet, biliyorum.
1: Tansel Bey bayılıyor şarkıya. Böyle muhakkak birine vermemiz lazım bu şarkıyı diyor. O mesela benim sesimin şarkısı değil. Onu böyle...
0: Aa, mesela aklıma Pera geldi, bizim Pera geldi
1: olur,
0: mesela.
1: Olur, Pamela olur, Teoman olur. Of. Ama işte yani şarkı gönderdiğin zaman da hani elimde malım var al bak dediğin zaman kimse bakmıyor. Bir de o ünlüler diyeyim tırnak içinde ne demek istediğimi anlıyorsun. Artık bir noktaya gelmiş sanatçılar da artık bıkmışlar. Şarkı yağıyordur onlara.
0: Tabii tabii doğru.
1: Hangi birini dinleyecek?
0: Bazıları kendileri dışında çalışmıyor.
1: Aynen, o yüzden... Ben hayattan şunu öğrendim ki hayattaki en önemli şey network. Birebir de tanıştığın zaman işler yürüyor.
0: Tabii, tabii ki.
1: Şimdi mesela ben seninle tanışmadım ama benim sana daha önce çok şarkım düşmüştür eline.
0: Tabii ki.
1: Neşe Seçil şarkı çıkar. Sürekli bülten geliyor cuma
0: evet,
1: günleri.
0: Evet, evet.
1: Ama şimdi mesela Neşe Seçil Gönül ne yapmış acaba bu kız diye bakarsın çünkü tanıyorsun.
0: Çok doğru bir tespit.
1: Ama herkesle birebir de tanışma imkanı da yok.
0: Bir de şöyle i̇şte bir de şöyle bir şey var. Şimdi biz bugün bu yayını gerçekleştiriyoruz ve insanlar Neşe Seçil'i yazar, sosyal medyadan bakar, YouTube'a girer, YouTube'dan bakar, şarkılarını dinler ve kendileri orada bir şey düşünür, bir fikir olur. Ama şimdi burada gerçekleştirdiğimiz bu yayında konuşuyoruz, sohbet ediyoruz, gülüyoruz, hüzünleniyoruz vesaire, hikayeni dinliyoruz. Aa diyorlar, o zaman bambaşka bir şey çıkıyor karşımıza, hikaye değişiyor.
1: Gelirken Asil Gök'ü dinledim programını. Yani çok çok özür diliyorum. Takip ettiğim, tanıdığım biri değil ama o kadar samimi, o kadar tatlı geldi ki girdim sonra şarkılarını dinledim. Yani tanıyınca bir insanı bir şans veriyorsun.
0: Çok güzel ya. Çok güzel bir tespit. Şimdi şu sarı arkadaşlardan bir çekmeni rica edeceğim.
1: Sürpriz soru de.
0: Ya ne bileyim artık, sürpriz mi, içinde soru var ya.
1: Çok sevindim. Çikolatası nerede bunların? Çikolatalarını yemişler.
0: Ya arkadaş ya.
1: Bize bunu vermişler.
0: Evet yani Öznur ne yapalım, bunların içine çikolata mı koyacağız o zaman, yapacak bir şey yok.
1: Çikolatası da olsun sonra yiyelim
0: yani. Aslında güzel fikir be.
1: Evet.
0: Vallahi güzel fikir verdin. Ama yani.
1: Ya şuraya bakın mı yani?
0: Ne yapayım, gideyim ben o zaman Neşe. Gideyim o zaman Neşe.
1: Gitme şaka kal. İmkanın olsa hangi huyunu sildirirsin?
0: Hadi buyur bakalım. Hadi.
1: İki tane var. Biri karamsarlığım.
0: Öyle mi?
1: Evet, her şeyi böyle en kötüsünü düşünüyorum ama Oğlak burcu olduğum için herhalde. Ama beni çok yoran bir şey. Yani sonunda mesela çok basit bir şey. Birine bir şey soracağım. Ben onu yazana kadar şöyle mi der, böyle mi der, böyle derse ne derim, öyle derse ve onu yaşıyorum ben. Üzülüyorum, sinirleniyorum, öyle dedi diyorum, kızıyorum. Sonra atıyorum, ha tamam olur diyor karşımda. Böyle kalıyorum. Niye üzüldüm ben o kadar? Niye ben o kadar kötü düşündüm? Çok yorucu bir şey. Bunu sildirirdim.
0: Başka?
1: Bir de çok böyle gözyaşı gözucunun da biriyim ben.
0: Ciddi
1: bir
0: misin
1: güzel
0: sen?
1: Güzel bir şey söyle, bir de
0: çok mu duygusalsın?
1: Zaten gözlerim
0: bak,
1: bir doldu.
0: Hakikaten şimdi de doldu gözlerim.
1: Doluyor hemen ağlarım.
0: Vallahi hemen ağlayacak ha. Dur ağlama, ne
1: yani
0: güzel gülüyor. Ya
1: sigara marş çalar ağlarım.
0: Ciddi misin sen ya? Sen var ya, film izlesen perişan olursun.
1: Kaç kere ağlıyorum. kızlarımın şeyine katıldım işte, veli toplantısına. Övdüler. Ben orada... böyle hocam sağ olun falan şeklinde. Dedim bir daha katılmayacağım ya. Rezillik yani.
0: Evet, Neşe'yi alalım, sildirme bölümünü alalım Öznur'cum.
1: Makyajımızı tazeliyorum. Evet.
0: Yok, huyları sildiriyoruz tabii canım, anında.
1: Şahane, ilk gelmişim.
0: Bir tane daha çeksene.
1: Buradan çık.
0: Neşe, güzel. Vallahi bir tane daha. Korkma canım, Allah Allah ya.
1: Böyle ani sorulardan çok korkuyorum.
0: Niye? Hiç korkma canım, Allah Allah. Bak ne kadar güzel şey yaptın işte, cevapladın işte. Zaten fırçayı da yedik, şey
1: ya,
0: yok diye, çikolatayı.
1: O da Oğlak çok fena. Ha, ay
0: ne
1: çok kötü bir soru geldi. 24 saatliğine tamamen görünmez olma şansın olsa o günü nerede ve kimleri izleyerek geçirirdin?
0: Haydi buyur bakalım. Var mı buna bir cevabı?
1: Ya 24 saatimi harcayacağım biri var mı şu an ya?
0: Bak sen.
1: Ya.
0: Bak sen.
1: Önemli olan onu hak eden biri var mı? 24 saatimi harcamazdım ama şöyle bir gidip bakmak istediğim var tabii yani.
0: Gidip bakmak istediğim.
1: Ne yapıyor? Yani ama yani öyle bakmak değil. Beynine girmek isterdim. Hissine.
0: Ciddi misin sen?
1: Ne hissediyor? Çünkü insanlar göründüğü gibi değil.
0: Neşe, kıvrandırma bizi. Aşk mı bu? Nedir?
1: tabii aşk yani. Ne yapacağım? Kimin?
0: Biri mi var?
1: Biri yok.
0: Nasıl yok?
1: Ya olmasın da aşk hastalık ya.
0: Ya bırak Allah'ı seversen.
1: İnsanı hasta ediyor.
0: Sen daha var
1: ya. Aradı mı? Aramadı mı? Ha. Yok ne demek istedi?
0: Kesin biri var.
1: Bunun bir altyazısı mı var?
0: Kesin biri var.
1: Biri olsa böyle konuşmam ki.
0: Yok gayet de güzel konuşursun yani. Tam biri olacak biri var gibi
1: vallahi
0: konuşuyorsun.
1: Vallahi biri yok. Kimse üstüne alınmasın. Ama olsa keşke. İsterim tabii güzel bir şey ama sıkıntılı.
0: Sıkıntılı diyorsun.
1: Sıkıntılı. Doğrusuna denk gelmezsen sıkıntılı.
0: Nasıl boş vakitlerin nasıl geçiyor, ne yapıyorsun?
1: Seramikle uğraşıyorum.
0: Ciddi
1: ben.
0: Ciddi misin?
1: Evet. Şey yani çok evde böyle atamadığım ama kimseye de hediye edecek kadar güzel olmayan bir sürü kupam var.
0: Onları boyuyorsun.
1: Boyamak değil yapıyorum yani.
0: Yani sen kupaları kendin yapıyorsun.
1: Kendi kahve.
0: Fırınlıyor mırınlıyor musun
1: tabii,
0: ya?
1: Tabii.
0: Ciddi misin
1: tabii,
0: sen?
1: Arkadaşımın atölyesi var. Seramikle uğraşıyorum. Kızlarımla birlikteyiz zaten. Hı.
0: Onlarla vakit geçiriyorsun.
1: Yazıyorum, çiziyorum.
0: Çok
1: yani,
0: güzel.
1: Kurumsal bir hayatta olmadığım için aslında şanslıyım.
0: Yani hiç kurumsal, geride kurumsal hayatı bırakmış gibi de değilsin zaten yani. Hani insan kurumsal hayat deyince böyle çok daha ciddi, çok daha böyle ağır, ulaşılmaz.
1: Ama olmam gerekiyor.
0: Görünüş olarak aslında sanki yanına yaklaşılmaz gibi duruyorsun.
1: Öyle
0: böyle. Ciddi duruyorsun gibi ama insan konuşunca, sohbet edince falan yani işin rengi değişiyor.
1: Sadece bir tık yaklaşsa.
0: Peki. Nokta nokta nokta şimdi olsa dayanamam yerim.
1: Ay lahmacun.
0: Ciddi misin
1: evet,
0: sen?
1: Evet çok severim.
0: Lahmacunu.
1: Evet.
0: Yemeklerle aran nasıl? Yapar mısın?
1: Yaparım. Hı. Elimde lezzetlidir.
0: En güzel yaptığın yemek?
1: Café de Paris soslu mantarlı.
0: O ne Allah'ını seversen ya. O ne
1: ya
0: Allah'ını.
1: Ya şey yaparım, tamam dolma yaparım çok güzel.
0: Yani bizim anlayacağımız şekilde.
1: Tamam dolma yaparım.
0: Allah Allah ya.
1: Ya krema
0: adını
1: çok severim.
0: Adını söyleyemiyoruz
1: krema.
0: Nasıl yiyeceğiz onu?
1: Kremalı soslu yemekleri çok seviyorum.
0: Hmm.
1: Evet.
0: Hiç kilolu oldun mu?
1: Olmadım.
0: Olmadı.
1: Olmadı.
0: Spor falan yapıyor musun? Dikkat ediyor musun?
1: Yani yürüyüş yapmaya gayret ediyorum. Öyle sıkı spor yapan bir insan değilim ama pilates yapmaya kendimi zorluyorum.
0: Kişisel gelişimde falan bir şeyin var mı? İlgin var,
1: var
0: mı?
1: Tabii.
0: Neler
1: var.
0: Mümkün yani, falan diyorsun yani.
1: Nasıl?
0: Bundan daha iyi nasıl olur? Neler mümkün? Öyle diyorlar ya.
1: Ya yani birkaç şey okuduktan sonra artık hep aynı cümleler. Hep aynı minvalde dönüyor. Dolayısıyla artık bir noktada kendini de biliyorsun. Neyden zenginleştiğini, neyin seni körelttiğini tanıyorsun. Bir yaştan sonra da bunu tanıyorsun. Dolayısıyla hani kişisel gelişim bence hani okuyarak değil, kendini dinleyerek, kendini fark ederek, kendi farkındalığını ulaşarak oluyor. O farkındalığa ulaştığın zaman da aslında hani seni aşağı çeken şeylerden uzak durmayı başardığın zaman gelişiyorsun. Başka şeylere vakit kalıyor. Çünkü öteki tarafta bir çukurun içine düşüyorsun ve çıkamıyorsun.
0: İsviçre'den Kenan Dağdeviren selamlarını göndermiş.
1: Merhaba.
0: İyi yayınlar demiş. Merhaba Okan Bey, iyi yayınlar demiş. Bir başka dinleyicimiz Bursa'dan selamlar göndermiş. Altan Bey. Manisa'dan Okan Bey merhaba. Güzel bir yayın oluyor. Sevgili Neşe Seçin Hanım hoş geldiniz. Sizi dinlemek çok keyifli.
1: Merhaba.
0: Müziğinizle, sohbetinizle haftaya güzel bir kapanış oldu. Başarılarınızın devamını diliyor. Selam ve sevgilerimi gönderiyorum demiş. Nihal Aras Manisa'dan göndermiş. Sevgiler, saygılar Neşe Seçil demiş. Sevgili dinleyicimiz Halit Bey göndermiş. Size de çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Hayat bana nokta noktayı öğretti.
1: Hayat bana her an her şeyin olabileceğini, iyi de kötü de. Her an her şey olabilir. Herkes her şeyi yapabilir.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Benim en büyük şansım nokta nokta oldu.
1: Ailem.
0: Ailen.
1: Evet. Yani hiçbir zaman yarı yolda bırakmadılar.
0: Ne güzel.
1: Hep destek oldular. Yani mutlu bir çocuk olarak, mutlu bir ailede büyüdüysen daha sağlıklı bir hayatın oluyor.
0: Harika.
1: Kesinlikle.
0: Ben nokta noktalara çok kızarım.
1: Saygısızlığa çok kızarım.
0: Öyle mi?
1: Evet. Hadsizliğe çok kızarım. Ya zaten sıkıntımız o şu an. Yani medeni bir insanın medeniyetsiz bir toplum içerisinde yaşaması en büyük işkencelerden biri. Hani yani sürekli böyle birilerini uyarmak zor. Yani yüksek sesle konuşarak telefon işte Marmaray'da gezme arkadaşım. Yere tükürme. Yani zaten işte bir toplumun şey seviyesi de oradan bellidir ya, tabelalardan. Bacaklarını açarak oturma. Böyle bir tabela mı var ya? Yani bu uyarılacak bir şey mi? Veya işte yere tükürme. İşte bunlar saygısızlık. Bunlara çok sinirleniyorum ve gözümü kaçıramıyorum.
0: Dolayısıyla eğitimle ilgili herhalde bazı şeyleri bir düzene sokmak gerekiyor anladığım kadarıyla.
1: Neyse, o konulara girmeyelim. Daha da böyle şeye doğru gidiyoruz.
0: Birlikte yaşadığın hayvan evde var mı?
1: Evet. Kedi, köpek? Sahiplendiğim.
0: Sahiplendiğim.
1: Bir kedim, bir köpeğim var.
0: Ah ne güzel. Evet. İsimleri ne?
1: Biri Molly, yani köpeğim Molly. Kedimiz Oreo.
0: Oreo.
1: Oreo.
0: Ne kadar
1: zaman? Siyah beyaz.
0: İkisi de siyah beyaz.
1: Evet. Oreo 7 senedir benimle. Molly'yi 2 sene önce sahiplendim. Ben sokak hayvanları, daha doğrusu sokak hayvanları değil, bütün hayvanlarla ilgili yazdığım bir şarkım da var. Bir tane şarkım var. Bana Ses Ol diye.
0: Evet.
1: O da aslında hani oradan da çok beni takip eden, orada daha çok tanınıyorum. Hayvanseverler camiasında Bana Ses Ol çok paylaşılan bir şarkı. İyi ki de varlar.
0: Çok güzel ya, çok güzel. En büyük hayalin ne? Hiç düşündün mü?
1: En büyük hayalim, yani mesleki açıdan bakarsak başkalarına da şarkı vermek çok istiyorum. Şimdi en son Nilüfer'in okuduğu Gökyüzü şarkısının sözleri benim.
0: Çok güzel.
1: Evet. Ferhat Bey'in müziği. Sözler benim. Ferhat Bey'le bu arada çok şarkımız var. En son onun çıkardığı Hesap Benden Üstü Kalsın söz müzik benim. Yani şöyle çalışıyoruz Ferhat Bey'le. Beste yapıyor. Bana atıyor. Seçil buna tabii birçok çalıştığı söz yazarı arkadaşı vardır ama bana attıklarından bahsediyorum. Atıyor ve ben üzerine sözleri döşüyorum.
0: Vay be. Hangisi daha kolay bu arada?
1: Bana yani, bu çok keyifli geliyor. Müziğin üzerine söz yazmak inanılmaz mi? Keyifli geliyor.
0: Daha mı kolay yani zamanında bu?
1: Çok kolay geliyor bana, evet. Yani çünkü ben müzisyen olmadığım için bir şiiri alıp besteleyemem. Sadece mırıldanarak bir şeyler üretebilirim ama o çok verimli bir şey çıkmıyor ondan. Ama bana bir şey geldiği
0: müzik
1: zaman, müzik geldiği zaman o duygudan mesela şeyi çok severim. Yani yaptığım bence en güzel işlerden biridir. Yüzleşme. Dik durdum, devrilmedim, nefsime yenilmedim. Yani o şarkının ve bir saatte yazdım ben onun sözlerini.
0: Hadi be.
1: Bir kere de yazdım. Evet. Böyle bir kere de çıktı o.
0: Ciddi mi? Değiştirmedin bile yani.
1: Hiç değişmedi. İlk benim Ferhat Bey'e gece yarısı yapıp okuduğum kaydı bile hala duruyor. Mesela çok sevdiğim sözlerdir onlar. Böyle birdenbire çıkıyor, akıyor. Bana çok daha kolay ve çok daha keyifli geliyor.
0: Ah ne güzel. İnşallah daha ne güzel şarkılar duyacağız. İnşallah. Hem senden duyacağız hem de anladığım kadarıyla başkalarından İnşallah. Duyacağız. Çok güzel olacak.
1: İnşallah.
0: Şimdi kelimeler bölümü, aklına ilk geleni alacağım senden. Hayat.
1: Bize sordun mu? Yıkıp geçerken.
0: Vay.
1: O geldi direkt. Yani hayat sormuyor. Hayat gidiyor. Dolayısıyla yaşayalım. Her anı.
0: Telefon.
1: Bekleme.
0: Bekleme.
1: Evet.
0: Yalan.
1: Sevmem telefonu. Yalan. Ya aklıma ilk gelen kelimeyi mi söyleyeceğim?
0: Evet. Aklına
1: gelmedi yalanla ilgili.
0: Hiç şey. Yalan söyler misin? Küçük yalanların falan var mı?
1: Söyleyemem ben, hiç yalan.
0: Ciddi misin sen?
1: Hiç beceremem.
0: Kalem.
1: Şiir.
0: Para.
1: Para lazım.
0: Lazım. Aile.
1: Çok güzel bir duygu.
0: Tatil.
1: Tatil. İyi ki.
0: Nereye gidiyorsun sen? Bu arada tatile gidiyorsun.
1: Bozcaada.
0: Bozcaada'ya gidecek. Ne zaman? Önümüzdeki hafta mı gidiyorsun?
1: Pazartesi
0: gidiyorum. Pazartesi. Ne kadar kalacaksın? Bir hafta.
1: Bir hafta kalacak.
0: Vay arkadaş ya.
1: Herkes gitmiş.
0: Bakmayayım.
1: Sahiller,
0: paylaşımlarına
1: boş.
0: Paylaşımlarına bakmayayım. Hikayeyi görürsem girip bakmayayım. Gıcık gıcık ayaklarını ayaklarını çeker.
1: Mecbur kalır. Ne dedi acaba benimle çeker. İlgili?
0: Şimdi var ya bu muhabbeti yaptım ve kesin girer bakar. Önce bir sıkarım kendimi.
1: Değil mi? İnsanoğlu böyle. Yapma deliline gider eli.
0: Vallahi billahi ya. Renk.
1: Hayat.
0: En sevdiğin renk ne?
1: Gri.
0: Gri.
1: Evet.
0: Su.
1: Su. Valla su konusunda da çok hassasım.
0: Niye?
1: Yani ben Oğlak burcuyum. Çok tasarruflu bir insanımdır. Ve yani böyle sinir olurum açık bırakılan ışıklara.
0: O konuda ben de.
1: Şey, elini sabunlarken akan boşa suya. Evet. Kızlarımı da öyle yetiştirdim.
0: Çok
1: onlar
0: güzel,
1: da öyle.
0: Helal olsun.
1: Dolayısıyla su benim için çok çok değerli bir şey. Çok değerli. Sularımızı
0: çok güzel. İsraf etmeyelim.
1: İsraf etmeyelim.
0: Radyo Sputnik.
1: Ay iyi ki gelmişim ya. Çok güzel bir anı olarak kalacak aklımda.
0: Ama son olarak düşünme yani. Sen daha şarkı yapacaksın ondan sonra tekrar
1: gelecek miyim? Herhalde. Çağıracak mısın beni? Gelirim değil
0: mi? Tatildeki performansına bağlı.
1: Tamam ya. Tamam.
0: Sahne.
1: Dağılamayacağım. Sahne olmayı en sevdiğim yer. Çok seviyorum.
0: İdol.
1: İdol. Sezen Aksu.
0: Sezen Aksu. Evet. Bu arada en sevdiklerin bir Sezen Aksu. Sezen Aksu. Evet. Başka?
1: Yani söz yazarlarını takip ediyorum daha çok. Yani Ülke Akerler.
0: Ah çok güzel.
1: Eskilerden yani neler Şehrazatlar. Yani o beynimize kazınan sözler. Diyorum ki yani her şey yazılmış ya. Aşkın bin türlü anlatış şekliyle anlatılmış.
0: Ve nasıl
1: seni
0: anlatılmış?
1: Seviyorum bin türlü daha nasıl anlatacağım ki ben diyorum. Yani ne koyayım üstüne? Çıkıyor bir şekil ama onlar bir başka.
0: Ama gerçekten öyle ya. Şimdi başka. Sen öyle deyince. Veda vakti gelmiş. Evet ya. Vallahi su gibi akıp geçti biliyor musun? İyi ki varsın, iyi ki geldin. Çok güzel bir sohbet oldu.
1: Çok
0: biz de harika bir hafta sonuna gideceğiz. Ağzına, yüreğine, ayağına sağlık.
1: Ben çok teşekkür ederim. Çok keyif aldım. Kendimi ifade etmek de çok iyi geldi bana. Şimdi daha rahat gideceğim tatile.
0: Ay çok iyi ya. Pekala. Hanımlar, beyler. Sevgili Neşe Seçil bugün konuğumdu. Harika da bir sohbet gerçekleştirdik ama tekrar ederiz. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Bir gülde bin diken var. Kan revans gördünüz. Alt tarafı biraz gülüp çokça sevip gidecektik. Geçtiğimiz tüm yollara dikenli tel ördünüz. Tek anlaymış tüm bir hayat. Takmamakmış tek çözüm. Çözdüm seni ben hayat. Bundan sonra sen düşün.

0: Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik özel haber.
1: Rusya Dışişleri Bakanlığı özel yetkili büyükelçisi Rodion Miroshnik, Zelenski'nin tüm güvenlik ve istihbarat kurumlarını kendisine bağlamak istediğini ve Ukrayna Güvenlik Servisi'ne bu yapıları tek elde toplaması için geniş yetki verdiğini belirtti. Rus basınına konuşan Miroshnik, Ukrayna Güvenlik Servisi'ne vekaleten başkanlık eden Alexander Poklat'la Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı ve eski Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü Başkanı Kiril Budanov arasında ciddi bir yetki mücadelesi yaşandığını söyledi. Miroshnik, Zelenski'nin Ukrayna Güvenlik Servisi'ne tüm güvenlik birimlerini tekelleştirme konusunda açık çek verdiğini belirterek, Budanov, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü'nü kendi kontrolünde ve kendisine bağlı bir güvenlik dayanağı olarak tutmak istiyor. Zelenski ise tüm bu yapıların doğrudan kendisine bağlanmasını arzuluyor ve Poklan'da daha fazla güveniyordu. Öte yandan Ukrayna'da yayın yapan bir haber sitesi, çarşamba günü Ukrayna Savunma Bakanlığı, Ana İstihbarat Müdürlüğü ve Ukrayna Güvenlik Servisi personeli arasında Kiev'de dolandırıcılık amaçlı çağrı merkezlerinin kontrolü nedeniyle silahlı çatışma çıktığını aktarmıştı. Habere göre çatışmada bir Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü görevlisi hayatını kaybederken iki kişi de yaralandı. Ukrayna Güvenlik Servisi ise olay sonrası yaptığı açıklamada özel bir operasyon yürüttükleri sırada askerlerin kendi personeline saldırdığını iddia etti. Ukrayna medyası olayla bağlantılı 3 Ukrayna Güvenlik Servisi mensubunun gözaltına alındığını aktardı. Ukrayna'daki haber sitesine göre çatışmanın temel nedenlerinden biri Poklat'la daha önce Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü'nün başında bulunan Budanov arasında eski bir anlaşmazlığa dayanıyor. Habere göre Budanov, Rusya ile yürütülen müzakerelerde Kiev heyetinde yer alan ve Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü çalışanı olan Denis Kirev'in öldürülmesinden Ukrayna Güvenlik Servisi'ni sorumlu tutuyor. Siteye göre yaygın iddia söz konusu cinayetin Poklat'a bağlı kişilerce işlendiği yönünde. Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroshnik, Zelenski'nin ülkedeki tüm güvenlik ve istihbarat kurumlarını kontrolü altında toplamaya çalıştığını söyledi. Miroshnik'e göre bu süreç, Ukrayna Güvenlik Servisi'ne vekaleten başkanlık eden Alexander Poklant'la Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Kiril Budanov arasında ciddi bir yetki mücadelesine yol açtı. Miroshnik ve Ukrayna medyasındaki iddialar, güvenlik kurumları arasındaki gerilimin Zelenski yönetimindeki güç müdahalesiyle bağlantılı olduğu yönünde. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Melih Seymen'le Çalışma Hayatım tekrar yayını.
2: Merhabalar, ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen. Radyo Sputnik'te sizlerle buluştuk. Birlikte sosyal güvenliğe ait yeni mevzuatları konuşacağız. Bilmediklerinizi size duyuracağım. Satır arasındaki detayları size iletmiş olacağım. Yani geçen sene 3000 liraydı. 3000 lira Ramazan'da alıyordunuz, 3000 lira Kurban'da alıyordunuz. 6000 liraydı. Bu sene 4000 lira Ramazan'da alıyordunuz. 4000 lira da Kurban'da, yani senelik 8000 lira size güzel bir ikramiye verildi. Bazen hatalı bir sistemde hatalı bir kod gelebiliyor ya da görmüyor sistem çocuğun okuduğunu. Hani okuldan çıkmış gibi oluyor. Okul değiştiriyor mesela, sanki okul devam etmiyormuş gibi görünebiliyor. Bu durumlarda kapatabiliyorsunuz. En ufak bir şeyde ben işte tazminatımı versin mobbinge uğruyorum diyor, ama bunun da tabii ki kanıtlanması ve çeşitli unsurları var. Buna sizin için değinmek istiyorum. İş yerinde mobbinge maruz kalıp kalamadığınızı bu sorulara cevap vererek aslında bulabiliyorsunuz.
3: Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatın programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te. Melis Elmen'le Çalışma Hayatın başlıyor.
2: Merhabalar, ben Melis Elmen, sosyal güvenlik uzmanı olarak ve çalışma hayatınıza da dahil olacak şekilde bugün gene konularımız var. Ama önce her zaman yaptığım gibi telefon numaramı vereceğim. Ya WhatsApp'tan sorularınızı sorabilirsiniz, çünkü bugün kademeliği konuşacağız. Detaya henüz girmiyorum ama gireceğim, sürpriz olsun. Ya WhatsApp'tan sorularınızı bana atın ya da en kötü bir selam verin. 0505 171 66 56 0505 171 66 56 nolu numaradan bana ulaşabilirsiniz. Şimdi kademeliğe biraz detaylı gireceğim ve bir bağlantım olacak. Federasyon başkanımız ve sözcümüz Fatma Hanım'la görüşeceğiz, ama önce şu asgari ücretle ilgili geçen hafta da bunu konuşmuştuk ve milyonların çok beklediği bir şey bu. Bununla ilgili yeni bir bilgiler var. Bir hafiften şuna bir gireyim istiyorum. 2027 yılı için Ocak'ta muhtemelen görüşmeler başlayacak. Ve asgari ücret için bazı kulis bilgileri var. Yani %50 mi olacak ya da yarı yarıya mı yapılacak? Bu sene sanıyorum ki duyduğum ve anladığım kadarıyla hem Ocak'ta hem Temmuz'da yapılacak gibi duruyor. Ama ben bir detayları anlatayım şimdi. Senaryolardan biri çok dikkat çekici şekilde asgari ücrete %50 zam görüşülüyor. Olur mu bilmiyorum. Sadece ben görüşülenleri anlatıyorum. Bu karar kanun değil, yasa değil, biliyorsunuz. Ve artırılarak 42 bin lira net olması şu an konuşulan senaryolardan biri. Ama yani uyarıyı kesinlikle yapacağım. Bu kesinleşmiş bir zam oranı değil. Tekrar bunu söylüyorum. Resmi olarak açıklanmış bir karar yok. Sadece konuşulan ve bir kulis bilgisinden size bahsediyorum. Yani 2027'de asgari ücretin 42 bin olma ihtimali var. Yeter mi bilmiyorum ama var. Onu söyleyeyim. Bunu konuşuyorlar. Neden? Çünkü bu 42 bin lira hesabı nereden çıktı? Esas yani hani ana şeyiyle konuşayım. Çünkü hep söylediğim gibi sosyal medyada bir sürü böyle video, o bu, her şey paylaşılıyor. Çok iyi biliyorsunuz. Ama bunun ana maddesi hiçbir açıklamada yok. Neden 42 bin lira konuşuluyor? Şimdi 2026 yılında ne oldu? 28.075 TL olarak bir rakam belirlendi. Net ücretten bahsediyorum bu arada, brüt değil. Ve bu rakama işte %50'lik zam geldiği zaman da 42 bin lira 113 lira, 42.113 lira olacak. Eğer olursa, kabul edilirse matematiksel karşılığı bu. Şimdi burada iki farklı formülden bahsedeceğim. Birincisi zamın tamamen

konuşulan senaryo, bunu unutmayalım. Şimdi peki 42 bin lira oldu diyelim, onaylandı diyelim. Peki alım gücümüzü ne kadar etkileyecek? Bizi ilgilendiren o. Çünkü market bizi ilgilendiriyor. Yani cebimizdeki para değil, yapabildiğimiz alışveriş. Çocuğumuzun okulu, çocuğumuzun okul kıyafeti. Ya da en kötü canımız börek çekti, kıymalı börek yiyebilecek miyiz? Mesela. Bunları bir düşünmek gerekiyor. Çalışan açısından en önemli şey bu. Yani %50 arttı diyelim. Peki asgari ücret daha %50 artmadan zaten market alışverişimiz %50 artacak. Ne kadar karşılayacak göreceğiz. Hep birlikte bunu göreceğiz. Çünkü hayat pahalılığı bu oranda da artacak. Şimdi mesela ben bunu daha önce söyledim bilmiyorum ama yani bu işte nasıl diyeyim size, mazot, benzin vesaire, bunun çok üstünde bir beyefendi danışanım vardı. Bir şey konuşurken bunu da duymuştum. Mazotun işte 2027 itibariyle 100 liranın üstüne çıkacağı ve benzinin 70'e yaklaşacağı ki gördünüz haberlerde. Benim ücretim %50 artsa ne olacak? Benzin zaten o kadar artıyor. Yani araba kimse kullanmıyor artık, yaşasın top taşıma. Oraya döndük artık, yani yapacak bir şey yok maalesef ki. Başka bir önemli konu tabii işveren tarafında konuş. Ben hep biliyorsunuz iki tarafta konuşuyorum. Evet, asgari ücretlinin de iyileşmesini istiyorum ama işverenin de asgari ücret arttığında çalışana eline geçen net ücret, tamam 42 oldu diyelim. Ama işveren ne yapacak? İşveren ne? Onun maliyeti muhtemelen 60 bin liraya falan yaklaşacak. Ne olacak? Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler açısından çok yüksek oranlı bir zam haline gelecek. Ve işveren desteği verilmez ise, herhangi bir teşvik vesaire verilmez ise, küçük ölçekli işletmeler bırakın asgari ücretin iki katı üç katı çalışanı, asgari ücretliyi çalıştıramayacak. Şimdi burada da bir sıkıntı var. Yani bu noktanın o yüzden altını çizmek istiyorum. Tamam, asgari ücretli 26 bin lirayla 28 bin lirayla geçinemiyor, kabul. Pardon, 28 ile geçinemiyor, kabul. 42 olsun, kabul. Ama işveren sizi barındıramayacaksa bunun olmasının ne mantığı var? Misila. Bu konuda da bana yazın. Ne olması gerektiği açısından. Birlikte tartışalım, çünkü bir şekilde bizi duyuyorlar. Sesimizi bir şekilde duyuyorlar. İnanın duyuyorlar yani. Bu çalışanın yıl içerisindeki enflasyona karşı, çünkü enflasyon beklentimiz bizim yıl sonu %30'lar civarı. Normalde %17 olması bekleniyordu geçen sene hesaplanan hesaplara göre. Bu da tabii ki bir şekilde bir şeylere yansıyacak. Eğer Ocak ayında yüksek bir zam yapılır ise yılın ikinci yarısında hiç yapılmaması gerekir. Ya da dediğim gibi ikiye bölünmesi gerekir. Yani ücretin yıl boyunca satın alma gücünü koruması gerekiyor ama koruyamayacak. Çünkü yıl sonu enflasyonu %30. Yani %50'lik bir asgari ücret zammı Ocak'ta geldi diyelim. Ama zaten o %50'nin %30'u geçen sene yemiş oldunuz. %30 oldu maalesef. Ya biliyorsunuz ben neden gülüyorum. İlk defa duyanlar için söylüyorum. Beni tanıyan da tanır. Alınacak halime gülmek zorunda kalıyorum. Çünkü yani kalben artık yapacak bir şey kalmadı. Ama belki önümüzdeki aylarda bu sıcak başlıklar içinde bu asgari ücretle ilgili ne olacağı netleşecektir. Çünkü daha Temmuz ayının enflasyonu yeni çıktı. Ve TÜİK verilerine göre biliyorsunuz davranmak zorundayız ama gerçek verilerle uyuyor mu uymuyor mu onu bir şey demiyorum. Yani 2020'de de asgari ücretin 42 bin lirayı geçme ihtimali var ama siz geçinebilecek misiniz? Olay orada. Yani bir şey, maaşın satın alabildiği hayat önemli bizim için. Yani paranın miktarı önemli değil. 100 bin lira da yapsınlar, 10 milyon yapsınlar, 1 milyon yapsınlar fark etmiyor. Ama maalesef alım gücümüzle alakalı. Şimdi ben size konuk bağlayacağım ama konu mu azıcık bekletebilir miyim? Mümkün mü? Bir önce konuya gireyim. Şimdi daha önce de bunu konuştuk. Kademeli emekliliği çok merak ediyorsunuz. Çünkü gene aynı şekilde sosyal medyada Sayın Cumhurbaşkanı'nın önünde olduğu ve incelediği konuşuluyor. Özellikle EYT'den sonra bu kademeli emeklilik meselesi çıktı. Neden? Madem EYT'den 42 yaşında 45 yaşında emekli oldular, bizim suçumuz ne kısmında, ve ben de bir kameriyim öyle düşünün, yaş olarak zaten 38 oluyorum be,

0: 19.50'de kutlarsınız doğum günümü. Ben de bir kademeli olduğumu farz ettiğim için destekliyorum ve derneklerle çok fazla iletişim halindeyiz bu sebepten dolayı. Şimdi kademeli emeklilik Cumhurbaşkanı'nın önünde Sayın Cumhurbaşkanı'nın neler olacak, kanun teklifi geçer mi, nasıl inceleyecek, bunları tam olarak tabii ki şu anda bilemiyoruz ama 9 Eylül 1999 itibariyle işe girenler kademeliye kalıyor. Yani yaş olarak yaş beklemek zorundalar. Buradaki şu an 5 Aralık Sayın Cumhurbaşkanım Aralık gibi sanıyorum inceleyecek anladığım kadarıyla. Duyduğum bu şekilde komisyon aşamasında bir komisyonla görüşecek. Dolayısıyla bugün itibariyle buradan hani kademeli yasası çıktı diyemeyeceğim. Neden özellikle buna değiniyorum konum bağlamadan önce? Çünkü gene şey başladı sosyal medyada. Kademeli çıkacak. Abiniz emekli olacaksınız. Ya arkadaşım bir dur. Nasıl olacaksın? Neye göre olacaksın? Yaş nedir? Tablolar nedir? Resmi metinler nedir? Bu yüzden ben bunu ortaya bir netleştirmek istiyorum. Yani neden kademeli emeklilik talebi ortaya çıktı? 2023 yılında EYT ile emekli olanlardan sonra emekli olamayanlar neden bunu istiyorlar? Komisyonda ne görüşülüyor? Özellikle buna değinmek istiyorum. Yani TBMM'de komisyon dediğimiz şey önce Cumhurbaşkanı'nın önüne geldi, komisyona sunacak. Aslında tam tersi oluyordu ama şimdi tam tersi oldu. Onun şey kısmına girmiyorum. Ben çok apolitik olduğum için bir şeye girmiyorum. Unutmuyorum. Fatma'nı birazdan bağlayacağım ama önce bir hani ön bir şey girmek istedim. Yani vatandaş açısından en önemli nokta bu. Sosyal medyada dolaşan bu kademeli emeklilik tabloları yok yürürlüğe girdi. Yarın girecek, o gün girecek. İşte gündeme geldi, o geldi. Ben bunlara inanmanızı istemiyorum. Çünkü zaten böyle bir şey olsa bir kere önce ben para kazanırım buradan ve önce size söylerim, böyle düşünün. Çünkü kademeli emeklilik diye bir şey çıkarsa ne olacak? Benim işim açılacak. O yüzden sadece şunu zaten birazdan Fatma Hanım'ı da bağlayınca o söyleyecek. 8 Eylül'de eğer Kadıköy tarafında karşıda bulunuyorsanız daha önce EYT derneklerinin de yani EYT için baskı yapılan bir biliyorsunuz toplantılar işte federasyon toplantısı oluyor. Kademeli Emeklilik Federasyonu 8 Eylül Salı günü saat 18.30'da Kadıköy İskele Meydanı'nda toplanıp bir basın açıklaması gerçekleştirecekler. Şimdi biz onu zaten Fatma Hanım'la görüşeceğiz, o size daha detaylı verir. Sayın Fatma Köseoğlu, Kademeli Emeklilik Federasyonu sözcüsü Sayın Fatma Hanım'ı yayınıma aldım.
1: Merhaba, Melisa
0: Hanım. Merhaba Fatma Hanım, nasılsınız?
1: Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun.
0: Öncelikle ben size teşekkür etmek istiyorum. Çünkü birçok sesi oluyorsunuz. Ve her şeyi çok güzel idare ettiğinizi bildiğim için öncelikle kendi adıma ve dinleyenlerim adına teşekkür ediyorum. Ve sorularıma başlıyorum. Hazır mısınız?
1: Hazırım ama öncelikle ben de size küçük bir teşekkür etmek istiyorum. Aslında çok büyük de buradan küçük gelebilir. Sesimiz olduğunuz bir sosyal güvenlik uzmanı olarak bu yayınlarla gerçekten daha büyük kitlelere ulaşmamızı sağladığınız için gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.
0: Fatma Hanımcığım ben de kademeyim. Tabii ki, tabii ki sorunacağım. Ama primlerimi sizin ödemeniz lazım ya artık. Onu da yaparsınız, o kıyada yaparsınız dernek olarak diye düşünüyorum. Evet,
1: gönülden sağ olsun. Prim ödemeye devam. 60'ı 58'i bekleyen bayanlar, 60'ı bekleyen erkekler durum vahim maalesef.
0: Maalesef, maalesef, maalesef. Peki o zaman şöyle yapalım. İlk olarak en temel soruyla başlıyorum. Herkesin en merak ettiği kısımdan. Şimdi EYT düzenlemesinin ardından kademeli emeklilik talebi bu kadar büyümesinin sizce temel nedeni nedir? Yani EYT'nin tek sorunu şuydu. Daha önce çıkan bir yasayla işe girdiler. Zaten 5000 günde emekli olabiliyorlar. Sonradan yasa çıktı, yaş geldi. Ama şimdi onlar 43 yaşında, 42 yaşında emekli olunca kademeli de bir şey istiyor. Ne istiyorsunuz? Bir bana bunu anlatın istiyorum. Adalet mi istiyorsunuz, erken emeklilik mi?
1: Gerçekten adalet istiyoruz Melisa Hanım. EYT'den sonra bu kadar kademeli çağrı yapılmasının temel nedeni 2008 sonrasında 60-65 yaş arasında kademe var. Hı hı. EYT'nin bu 7438 sayılı yasa çıkmadan önce bir kademelendirme var. Bunu geriye yönelik yaptıkları için biz arada kaldık. Büyük bir uçuruma maruz kaldık. Bizim en büyük problemimiz, en büyük adaletsizlik duygumuzu yükselten nokta bu. Çünkü arada 20 yıllık kadınlar için, erkekler için 17 yıllık bir uçurum açıldı. Biz bunu kabul edemiyoruz. EYT yasası çıkmadan önce zaten ikişer yıllık kademe vardı. Biliyorduk ki biz yine 58'de olacağız. İşte 56'da olan olacak, 54'te olan olacak gibi gibi. Ama o uçurum kalktı, yaşarsız çıktı ve bugün Türkiye'de maalesef sayısı az da olsa evet 38-43 yaşında emeklilerimiz var.
0: Peki Fatma Hanım, lafı gelmişken şunu sormak istiyorum. Çünkü bunu çok fazla kullanan ve aslında iyi niyetli değil, kötü niyetli kullanan var. Yani kademeli isteyenlerin derdi ben bedavadan emekli olayım, hemen olayım değil. Değil mi? Ya doğru anlıyorum. Yani biz gene yaş şartını kabul ediyoruz ama bu kadar yüksek olmasını kabul etmiyoruz. Primimize denk gelen yaşı istiyoruz. Doğru anlıyorum değil mi?
1: Şimdi şöyle Melisa Hanım, gerçekten bu uçurum sadece yaşla primle değil, bizim prim gün sayımız olarak uçurum var bazı EYT'li arkadaşlarımızın arasında. Yani bugün 10 bin günü tamamlamış insanlar var. 52 yaşında ama 60 yaşı bekliyor, ama diğer tarafa baktığınızda işte 43 yaşında 5975 günle emekli olmuş bir kesim var. Buradaki adaletsizlik çalışma hayatına da yansıdığı için, çünkü o insanlar hala çalışma
0: çünkü
1: hayatında.
0: Çünkü maaş düşüyor değil mi?
1: Tabii ki, bir de prim yükseliyor, maaş da düşüyor aylık bağlanma oranından.
0: Aynen
1: dolayı.
0: Öyle. Aynen öyle.
1: Bu dayanılmaz bir hal alıyor o yüzden.
0: Doğru doğru. Peki ben birkaç soru soracağım size, biraz sizi yoracağım Fatma Hanımcığım. Çünkü çok merak edilen bir konu ve çok yani o kadar sosyal medyada boş boş şeyler dönüyor ki bir uzmanından bunu duymak ve anlatmak istediğim için biraz sizi yoracağım. Öncelikle şimdi bizim temel mesajımız, yani kademeli emeklilik isteyenler ne diyor? Özellikle bir cümle istiyorum sizden. Erken emeklilik mi, adalet mi, yaş mı? Bana bunu söyleyin ya, bunu istiyorum.
1: Şimdi şöyle Melisa Hanım, bizler primimizin baz alınmasını, akranlarımızın arasındaki bu uçurumun kapatılmasını istiyoruz. Net. Bu konuda netiz. Biz işe giriş tarihi baz alınarak çıkartılan bir yasadan dolayı tarihe takıldık. Bu tarihe takılma olayını tekrar tekrar yaşamak istemiyoruz. Bu yüzden Sosyal Güvenlik Kurumu'nda İşe giriş tarihi değil, ödenen primler esas alınsın istiyoruz. Çünkü primlerimiz yok sayıldı. Tabii yaşımız da büyüdü. Şu anda 44 yaşında istese de artık insanlar emekli olamıyor. 3,5 yıl önce çıktı yasa. İşte kadınlar bile geldi 44 yaşına yani. Bunun yaşla bir alakası artık kalmadı. Evet, o adaletsizlik, o uçurum orada büyüdü. Ama işe giriş tarihi baz alındığı için büyüdü. Biz buna inanıyoruz ve tekrar bir adaletsizliğe maruz kalmamak için primlerimizin kıymetini bilinmeli, bağlanma oranlarında da düzenleme yapılmasını istiyoruz.
0: Zaten
1: genel anlamda.
0: Şunu da ben düşünüyorum mesela, doğru mu düşünüyorum, siz de teyit edin. Şimdi 2023'te EYT çıktı ya, en düşük emekli aile 5400 liraydı. Hiçbir şey yapmadan şu an 26 bin lira alıyorlar. Hiçbir şey yapmadan. Bakın hiçbir kazanç yapmadan o gün başvuran şu anda dümdüz zaten her yıl her 6 ayda bir yükselttiler en düşük emekli aylığını. Şimdi 60 yaşını bekleyen bir birey ister istemez çalışıyor, çünkü geçinmek zorundalar. Ailesini, çocuğunu, çoluğunu geçindiriyor. Ama bunlar EYT'de 5400'e başlayıp dümdüz hiçbir şey yapmadan 26'ya ulaştılar. Ama şu anda çalışıp en az asgarinin 3 katını bile ödeyen gene 26 bin lira alıyor. Bu da adaletsiz bence. Sizce doğru mu?
1: Kesinlikle Melisa Hanım, işte iş hayatında bu EYT'den sonra emekli olup iş hayatında çıkmayıp çalışmak zorunda olan insanlar var. Tabii emekli maaşlarının yetersizliğinden şikayet edip ama diğer tarafta hem prim ödemek, hem yaşı beklemek, hem ailesini geçindirmek zorunda olan emekçi kardeşlerimiz, arkadaşlarımız var. Şimdi biz bu iş hayatındaki zaten tolere edilemeyen, artık çekişmeye dönen durumla birebir 60 yaşına kadar maruz kalacağız. Kadınlar 58 yaşına kadar. Şimdi Türkiye'deki zaten özel sektör bunu kaldırmaz. Ve biz emekçilerin de yüreği bunu kaldırmaz artık. Yani bu peki, gerçekten ciddi bir adalet.
0: Fatma Hanım, şunu soracağım. Çünkü bunu özellikle EYT'den emekli olanlar çok rahat ettiği için. Şimdi şunu sormak istiyorum. yani bunun hesabını yaptığınızı biliyorum ama ben sadece hani dinleyenlerime aktarmak için söylüyorum. Yeni bir kademe çıktığında yani primini belli atıyorum 7000 günü doldurup yaşı beklemeden atıyorum örnek veriyorum yani kimse çünkü ekstra bir lütuf istemiyor bunun farkındayız artık. Atıyorum 7000 günü doldurdu diyelim 2000'de girenler. Bunun bütçesi var mı? Var. Değil mi?
1: Şimdi
0: bu hesaplar yapıldı.
1: Yani bütçe çalışması hükümet tarafından yapma bize net bir şey söylenmiyor. Fakat EYT'nin sürekli külfet olduğunu, işte şu andaki sistemsel maddi sıkıntının EYT'den kaynaklandığı söylemlerini yine bu yasayı çıkaran hükümetten duyuyoruz. Maalesef.
0: Şöyle bir araya gireceğim Fatma Hanım. Allah buyurun. Hükümetimize, devletimize zeval vermesin. O ayrı bir konu. Ama bizim ödediğimiz prim yani ya da şirketin ödediği prim fark etmez. Bunun emekli maaşına dönüşü %3. Yani 10 bin lira ödüyorsanız bunun %3'ü emekli maaşınıza yansıyor değil mi? Senede bir, 360 günde bir %3'ü yansıyor. Demek ki arada, ay pardon şey vurdum. Arada bir rakam var. Yani %97'lik bir vergi, işte işsizlik maaşı için alınan. Demek ki bir bütçe var. O yüzden bunu artık insanlar o kadar çok komik oldu. Artık mesela şey için beni desteklemeniz için söylüyorum. Destekleyin beni. ben bu işe ilk başladığımda 16 sene önce baktığım zamanki durumla şu an arasında garip bir fark var. Yani o zaman zaten aynı rakam geliyordu. %3'lük yansıyordu. İyi bir maaş alınıyordu. Devlet gene aynı parayı alıyordu. Şimdi siz EYT yük falan değil. Çünkü siz zaten 30 sene 20 sene o insanlardan aldığınız bir rakam var. Bu rakamın sadece %3'ünü aynı şey kademeli de yapılabilir.
1: Evet.
0: Yanlış mı?
1: Zaten Melis Hanım şöyle bir durum var. Bizde mesela EYT'de hala primini dolduramamış ve emekli olamamış insanlar da var. Yok değil.
0: Yani var. Primin
1: dolu olmadığı için sisteme giremeyenler var. Fakat zaten dediğiniz gibi biz sisteme her ay düzenli olarak o primlerin girmesini sağlıyoruz. Bunu sistemde tutup emekli aile olarak bize yansıtmak da zaten Sosyal Güvenlik Kurumu'nun görevi. Yani bugün geldiğimiz noktada dönüp de yük denildiği noktada ne yaptınız bu havuzu denir insana. Çünkü yine söylüyorum şimdi emeklilik hakkını kazanabilmek için insanlar prim yatırıyor. Çalıştıkları firmalar tarafından primleri yatırılıyor ve bu primler kolay kazanılmıyor. Türkiye'de şu anda gerçekten özel sektörde çalışma şartlarını ben her konuşmamda söylüyorum. Kolay değil. Kimse kolay demesin. Herkes için eşit değil.
0: Yok zaten yani biliyorsunuz bizler, durumu. Kendi işi sahip olanı da çok özür dilerim böldüm sizi ama kendi işine sahip olan da çalışan da herkesin işi çok zor.
1: Çok zor. Bir de bizler yani çoğunluğu artık 50 yaş üstü ne emekli olabilen ne iş bulabilen bir kesime dönüşmeye başladık.
0: Doğru.
1: Şartlardan dolayı. Bunun için de biz hükümetten aklı selim bir kademelendirme bekliyoruz. Bu 17-20 yıl gerçekten kabul edilemez ki düşünün şöyle bir durum da var. Melis Hanım şimdi atıyorum 8000 primi olan işte 13 yıl 14 yıl daha çalışmak işte 3,5 yılı gitti kadınlar için söylüyorum erkekler için ya bu dönemde de 3-4 bin prim eklenecek bunun üstüne yani 12 bin primler düşünebiliyor musunuz?
0: Ve toplam ortalamayı alınca maaş iyice düşecek.
2: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Tabii bu arada aylık bağlanma oranları düşmeye devam edecek. Bu insanlar neden çalışma hayatında kalmaya çabalaması gerekiyor onu bir anlatmamız.
0: Zaten şöyle bir şey var şimdi bir tane bir şey söyleyeceğim size. Bir bütçe yapılırken bütün devlet kurumları içinde söylüyorum. Tabii ben bir yani devlet kurum çalışanı değilim. Bir milletvekili değilim. Ama bir bütçe yapılırken en az 5 senelik bütçe yapılır. Zaten evet. Öngörürsünüz bunu bilirsiniz. Şimdi yani. Burada kademeli çıkarırken 5 sene içinde ne kadar zarar ne kadar ziyan ya da ne kadar kar olacağını zaten bilirsin. Bu bir. İkinci de şunu söyleyeceğim size. Ne söyleyecektim be. Ben hep unutuyorum böyle şeyleri. Kafam az çalışıyor ya benim. Bir dakika bütçe dedim. Bir şey daha diyecektim size. Onay almak için soracaktım. Aman unuttum ya. İyi bir şey söyleyecektim de. İyi bir şey söylemiştim. Neyse, o zaman şuna bağlayayım, hatırlayınca sorayım.
1: Yük konusuna biz girmiyoruz Melisa Hanım. Biz hakkımızı arıyoruz. Bu şeye benziyor. Yani bankaya yatırım yapıp dönüp sizin hakkınız yok, paranız yok, 20 yıl daha bekleyeceksiniz denmesi gibi bir şey geliyor bize basitçe.
0: Zaten öyle yani şu anki durum. O yüzden bu kadar çabalanıyor. Peki ben şey soracağım, soruyu hatırlayana kadar. Federasyon olarak şimdi 8 Eylül Salı günü, bir bunu bana anlatın. Bir de neler yaptığınızı bana bir özetleyebilir misiniz rica etsem?
1: Tabii Melis Hanım. Biz 8 Eylül Salı günü İstanbul
0: Kadıköy.
1: İskele'de saat 6.30'da, akşam 6.30'da
0: hafta 18.30.
1: Evet, ve 8 Eylül bizim hayatımızın kara bir günü gibi olduğu için akşamda olsa biz o basın açıklamasını yapma kararı aldık federasyon olarak. İlk basın açıklamamız bu arada. Biz federasyon olarak kurulduğumuz günden beri içinde bulunan derneklerle birlikte işte doğum yılına dayalı emeklilik sistemini savunan Emeklilikte Tarihe Takılanlar Derneği ve Emeklilikte Kademe Bekleyenler Derneği EMESDER olarak, prime dayalı kademeli emekliliği savunan bir dernek olarak federasyon bünyesinde Salı günü basın açıklamamızı yapacağız. Bizler Melis Hanım neler yapıyoruz? Siyasette bütün vekillerden destek istemek için meclisteyiz. Bütün sosyal medyalarda sesimizi duyurabildiğimiz,
0: aktifsiniz evet.
1: Evet, ulaştırabildiğimiz her noktada aktif olmaya çalışıyoruz. Biz bir an önce bunun artık yasalaşması, bunun mecliste konuşulması gerekip çok kısa bir zamanda da karara bağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Artık insanların gerçekten bekleyecek çok da sabrı kalmadı. Şimdi bugün bir soru önergesi verildi mecliste. Yine Refah Partisi İstanbul Milletvekili.
0: Onu biraz açar mısınız çok rica etsem dinleyenlerim için? Lütfen tekrar baştan alıp açar mısınız? Çünkü merak edilen çok önemli bir konu bu.
1: Tabii. Bugün çok sıcak. Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Sayın Doğan Bekin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a bir soru önergesi verdi. Bu soru önergesinde 2023 yılında işte yürürlüğe giren EYT düzenlemesinde kaç kişinin faydalandığı, sonrasında kapsam dışında kalan vatandaşların sayısını, kademeli emeklilik talebinde bulunan vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için herhangi bir çalışma yapılıp yapılmadığını, altı soruluk bir soru önergesi bu. Ve bizim için de çok faydalı buluyoruz ve buradan da vekilimize sonsuz teşekkürler ediyoruz meclise bizim sesimizi duyurma çabası için. Soru önergesinin cevabını da en kısa zamanda bekliyoruz bu arada.
0: Valla Fatma Hanım, kimse kusura bakmasın ama zaten meclis ve milletvekilleri bizim için var. Bizi temsil etmek için var ve bizi korumak için oradalar. Yani sağ olsunlar, Allah zeval vermesin, yapıyor her şeyi. Ama bunu yapmaları zaten gerekiyor aslına bakarsanız bir yandan da. Yani çünkü vatandaşını korumak için oradalar. O yüzden seçildiler ve o yüzden orada bulunuyorlar aslına bakarsanız. Peki size başka bir soru soracağım. Sorayım mı?
1: Buyurun.
0: Hazır mısınız?
1: Buyurun.
0: Şimdi mantıken tabii baktığımız zaman örneğin Ahmet koyalım, bir de yanına Mehmet koyalım. Şimdi iki kişi, biri EYT'den emekli oldu. Hem emekli maaşı alıyor hem de iş yerinde çalışıyor. Ne oldu? 26 bin lira oradan alıyor. Çalıştığı maaşta 50 bin lira diyelim. Bu adam kazanıyor 76 bin lira. Bir de diğeri var, emekli olmayan. O sadece 50 bin lira alıyor. Şimdi eşit ekonomik koşullar da oluşmuyor. Yani aile artırmaya çalışmaya çalışıyorlar ama tek gelir ücretiyle emekli maaşı ve gelir birbirine çarpıştığı için sorun şuradan gelecek. Kademeli emeklilik tam olarak eşitlik sağlayacak mı?
1: Şimdi şöyle bu konuya şöyle cevap vereyim. Şimdi insanım kazanılmış bir hak var bir tarafta EYT ile beraber. Ama çalışma hayatında sizin de söylediğiniz gibi süre gelen ve ucu maddiyata dayanan çok büyük bir çıkmaz var. Bunu sadece alıp cebe koyma açısından değil, işverenlerle benim işçi arkadaşlarımın yaptığı görüşmelerde çok daha sıkıntılı süreçler yaşıyorlar. Bir maaş iş yerine girerken yaptıkları pazarlıkta hak ettiklerini düşündükleri ücreti aşağıya çekmede büyük problemler yaşıyorlar bu konuda. Çünkü diğeri sigortası problemi yok. İşveren sigortasını devlet destekli alıyor. Hı hı. İşte bir dediğiniz gibi emekli maaş katkı payı gibi cebine giriyor. Maaşını daha aşağıya çekebiliyor. Ne oluyor bu iş gücü piyasasında? Karşı tarafın zaten alamadığı bir emekli maaşı var ama ihtiyacı da var. Yani piyasadaki bütün iş gücünü maaş dengesini alt üst etmiş durumda.
0: Yani neticede siz federasyon olarak daha adaletli ve prim o bu yerine hakkaniyetli bir sistem istiyorsunuz. Doğru anlıyorum değil mi?
1: Biz primin hakkaniyet sağladığını düşünüyoruz. Hı hı. Melis Hanım, primini dolduran kişilerin emeklilik hakkını kazanmasını ve priminin yüksekliğine göre de emekli maaşının aylık bağlanma oranının yükselmesini talep ediyoruz.
0: O biraz aylık bağlanma oranı. Yani zaten mantıken yani şurada bir sıkıntı var. Şimdi biz maaş hesabını yıllardır elle de yapabilenlerden biriyim. Neydi? Siz zaten biliyorsunuz 2000 öncesi, 2000 ile 2008 Ekim arası ve 2008 sonrasıydı. Şimdi şu anda işe girenler 2000 öncesi hiç yok en yüksek bağlanma oranı olan. Ama oradan da oran veriyorlar, sıfırdan sıfır veriyorlar. Mesela bunun da düzenlenmesi dediğiniz gibi gerekli. Yani bir komisyon kurulup bir önce bu işi uzmanları olanlar, yani üstatlarımız, müdürler, hani devlet içinde olanlar. İki, vatandaşın içinde olup da bizim gibi bu işi yapıp hesaplama yapıp kimin ne aldığını görenler. Bunların toplanıp aslında oturup bir sene içinde bunu düzenlemesi gerekiyor. Ama şu anda herhangi bir adım atıldığını düşünmüyorum. Sanıyorum siz de duymadınız. Doğru anlıyorum değil mi?
1: Doğru. Şu anda herhangi bir adım yok. Bir de şöyle bir söylem de var. Siz de söylediniz. Cumhurbaşkanının masasında biz böyle resmi bir açıklama almadık. Hı hı. Cumhurbaşkanının
0: polis bilgisi diyelim biz bunlara.
1: Hı-hı. Evet. Yani dediğiniz gibi sosyal medya bu konuda çok karmaşa içinde, çok olmayan haberler de çıkıyor. Bunlar bize iyi yönde de kötü yönde de yansıyor. Bizlerin kulaklarının ve duyularının açık olması gerekiyor. Çünkü şu anda resmiyette evet bu mecliste şu anda
0: görüşme aşamasında
1: görüşülüyor. Görüşme aşamasında vekillerimizin işte takdirinde gibi bir şey şu anda yok.
0: Doğru.
1: Yani olması gerekiyor artık.
0: İşte aynı şey hep ben en sinirlendiğim şey o ya zaten. Yani beni az çok tanıyorsunuz Fatma Hanım siz de. Evet. En sinirlendiğim şey bu bilgi kirliliği. Sadece izlenmek ve takip edilmek için sayfası sadece bakılsın, videosu bakılsın diye yalan yanlış. O yüzden her şeyi aydınlatmaya çalışıyoruz. Yani bir konu, ben o yüzden sizde konu kalmak istedim. O yüzden bütün dernek görevlileriyle biliyorsunuz görüşüyorum, ediyorum. Hep birlikte zaten iletişim halindeyiz. Çünkü ben o kadar sinirleniyorum ki sadece sayfası izlensin diye yalan yanlış, yulan yanlış bir sürü şey yazıyorlar. Kadem öyle çıktı, yarın çıkacak, 43 yaşında çıkacak ve buna inanmamalarını istediğim için netleştirmek istiyorum. Bir de size şeyi aktaracağım, oradan soru vereceğim hazırsanız. Şimdi Sonar Araştırma Şirketi şöyle bir araştırma yapmış. Verilerden biri şu, vatandaşların %84'ü EYT sonrasında ortaya çıkan mevcut durumu adil bulmadığını söylüyor. Yani kademeliye aslında değiniyorlar. %76'sı yeni bir emeklilik reformu talep ediyor. %71'i de kademeli emeklilik sisteminin uygulanmasını destekliyor. Bakın bu çok yüksek rakamlardan bahsediyorum. %71. Evet. Ayrıca %8'lik bir kesim var. Emeklilik yaşının da aynı şekilde sizin savunduğunuz gibi düşürülmesini istiyor. Şimdi burada küçük ama önemli bir not yapıp soru soracağım. Federasyonun yayınladığı açıklamalarda, kararlarda, fikirlerde, yanıtlarda ve sizin vereceğiniz bana yanıtlarda oransal olarak aynı şeyi destekliyor musunuz? Yani talep ettiğiniz hükümetten seçim yaklaşınca mı konuşulacak? Şimdi mi konuşulması gerekiyor ki? Çünkü planlanması gereken bir şey bu. Nasıl EYT'de yapıldı? Yani bu 3 günde, 5 günde, 1 ayda çıkacak bir şey değil. Doğru değil mi Fatma Hanım? Yani kademelinin şu an çıkması önemli değil. Belki bir sene sonra çıkacak ama şimdi konuşulup planlanıp düzenlenmesi ve EYT sürecinde olduğu gibi tarihe takılanlardan ziyade primini dolduranlar üzerinden de yürülmesi ve bunun şu andan planlanması gerektiğine inanıyorum. Siz de aynı fikirde misiniz?
1: Kesinlikle aynı fikirdeyim Melis Hanım. Şöyle bir durum da var. Biliyorsunuz şimdi yani bir hani ne diyorlar, o sıraya bir giremedik biz zaten henüz. Yani bu toplumsal mağduriyetin sırası henüz alınmadı bütün çabalara rağmen. Biz tabii ki bunun devlet hükümet olarak işte bunun araştırmasının yapılmasına, işte kaç kişi kademeli emekliliği, hangi haklarla, neden talep ediyor? Bu toplumsal mağduriyet için bu kadar çığlık çığlığa insanlar yapmayın etmeyin, böyle bir adaletsizliğe maruz kaldık diyor. Bunu tabii ki hani biz istiyoruz ki bir açıklama yapılsın. Hani EYT'de yapıldı ya Cumhurbaşkanı, hayır kesinlikle yapmayacağım etmeyeceğim, biz onu bile bekliyoruz. Olsun ki.
0: Canı sağ olsun be. Canı sağ olsun be. Ya biz adalet arıyoruz, başka bir şey aramıyoruz ya. Herkesin canı sağ olsun. Yani her şeyin bir düzeni var. Her şey iki taraflı bakmamız gerekiyor.
1: Bu tarz problemlerin biz seçim yatırımı olarak görülmesine de çok karşıyız. Seçimden seçime aniden çıkarılan yasalarla işte böyle sosyal güvenlik kurumu delik deşik süzgece dönebiliyor.
0: İşte maalesef. Tam onu aslında söylemeye çalıştım. Yani bunu artık hani siyasi yanında bıraktım yani. Attım kenara. Ama bir şey planlanırken şimdiden planlanması lazım. Bu bir sene, iki sene sonra bile çıkıyor olsa bunun şimdiden bir somut çalışma olması gerekiyor. Ve kademelinin de aynı şekilde hesaplanması gerekiyor. Çünkü artık yaşlar çok uzadı. Yani bugün bir danışanım geldi. Örnek de hatta vereyim. 42 yaşındaydı danışanım. 7000 günü var. Emekli sandı hatta. Bak 7000 günü var. Adam 60 yaşını bekleyecek. Şimdi 9000 günü tamamlamamız gerekiyor değil mi? 2000 gün sonra aslında bu adamın emekli olması lazım. Çünkü günü doluyor. Sonra boş boş duracak mesela. Şimdi bu mantıklı değil. Madem bana koyduğun 9000 gün, 7000 gün, 7200 gün neyse, ben bunu doldurduktan sonra mesela 4C emekli sandı hakkımı kaybetmek istemiyorum mesela diyor adam. Çünkü derecesi var, kademesi var. Ama adam 12 yıl daha şeyi bekleyecek, yaşı. Mantıklı bence, mantıksız yani baktığımız zaman.
1: Aynısını biz yaşıyoruz Melis Hanım. Bizim arkadaşımız yönetim ekibimizde işten ayrıldı. Sağlık problemleri nedeniyle işten çıkarıldı geçen sene. Kendi ayrılmadı hatta. Çıkarıldı zorunlu olarak. Şimdi emekli aylığı E-Devleti'nde 55.000 TL olarak gözüküyor. Fabrika yüksekten yatırmış. Şimdi ben işe girdiğim anda diyor direkt benim maaşım düşecek diyor. Yani benim zaten primim 7-8 bin olmuş. Maaşımın düşmesi için ben 15 yıl daha çalışmam gerekiyor normalde. Çünkü sağlık sigortası da gerekiyor. Ama beni sistem öyle bir durumda ki durup düşünmek de zorunda kalıyorum. Girsem mi sisteme, girmesem mi?
0: Şimdi bunu da hatırlatmak isterim. Konuya iyi değindiğiniz için. Ocak 2026'da biliyorsunuz ki tavan ücreti 7,5 katından 9'a çıkardılar. Bu ne demek oldu? Normalde asgari ücretin 3 katından çalışan ve iyi bir maaş alabilecek, yaptığımız maaş hesaplamaları üzerine konuşuyorum, şu anda ödemesi gereken 6 kat. Çünkü 9 kata çıktı tavan. Mesela bu da bir sorun. Şimdi ben size birkaç soru gelmiş. Bir saniyenizi alarak şey yapacağım. Önce Levent Bey'e selam vermiş. Selam vereceğim. Emekli maaşlarının iyileştirilmesi amaçlı sürpriz var mı? Fatma Hanım yok diyor. Ben Fatma Hanım'ın yalancısıyım. Bilmiyorum yani, sizi suçlayacağım.
1: Allah devletimizde zeval vermesin. Söylentiler var.
0: Ama bu komisyon toplanmadığı için yani bana yani emekli maaşının düzenlenmesi için bir komisyon toplanması gerekiyor. Herkese bunu hatırlatmak istiyorum. Çünkü emekli maaşı hesabı dediğiniz şey kurumdaki gibi ya da E-Devlet'e girdiğiniz gibi maaşım kaç para olacak falan değil. Bunun özel hesaplamaları var. Bunu elle yapabilen sosyal güvenlik uzmanları var. Bunun için komisyon toplanmadığını bildiğimiz için o yüzden cevap vermeyeceğim. Zafer Işık Bey selam vermiş. Teşekkür ettik. Bakayım size soru var mı? Özkan Tez Bey yazmış. Bakayım neymiş o ya? Onu sonra cevaplayacağım Özkan Bey. Çünkü başka işsizlik maaşıyla alakalı bir şey sormuş. Yani bana EYT ile ilgili, bana kademeliyle ağız alışkanlığı. Kademe var mı? Şey demişler. Şahin Bey şey demiş. 8 sene geç emekliliği hak gören SGK'yı kimi şikayet edebilir? Cimere yazın.
1: Şikayet etsin.
0: Şikayet değil, desteğe gelsinler değil mi?
1: Desteğe gelsinler Melis Hanım. Biz birlik olursak başarırız. Bakın bugün bize verilen tüm örnekler EYT çok güzel savaştı. EYT sokakları doldurdu. EYT sesini duyurdu. bizler de kademeli emeklilik mağdurları olarak bu mağduriyetimizin, artık mağduriyet demek de bize çok şey geliyor ama yani bunun için birleşelim, bütünleşelim, işte bu mecralarda olsun, sahada olsun, mecliste olsun, destek verelim arkadaşlar, bir zincir oluşturalım birbirimizle el ele, bunu büyütelim ki maalesef ki seçim yakın ve bir şansımız olduğunu biliyoruz. Yani bir şansımız var arkadaşlar.
0: Yani görüşülüyor olması bile güzel bir şey. Çünkü kimse hakkı olmayan bir şey istemiyor. Hak istiyor insanlar. Yani 43 yaşındaki bir gencin emekli olup da ama işe işte ne bileyim, geçen hafta aslında söylemiştim. Onu hatta size tekrar hatırlatayım. Bir hanımefendi bana yazmış, şey diyor. Biz diyor şey istiyoruz diyor. Ben diyor doğurdum diyor. Sonra işe girdim diyor. Çünkü yaşlım vardı, belki ona baktım. Çocuğuma baktım, sonra girdim. Sonra girdiğim için diyor, çocuğu borçlanamıyorum diyor. Mesela bunun gibi bir şey bu. İnsanlar işe geç girmesinin, mesela 2000'de girmesinin ya da 1900'de girmesinin keyfi olduğuna inanmıyorum. Bu keyfi değil. İnsanların bir sebepten dolayı geç başladılar.
1: Basit ve geçerli bir sebep vereyim size. İnsanlar eğitim hayatında üniversite okudu diye şu anda emekli olamıyor. 20 yıl beklemek zorunda.
0: Çok komik.
1: Yani çok artı komik. Biliyorsunuz ki 99 depremi, Ağustos depremi,
0: Allah rahmet eylesin,
1: sigorta girişlerinin durdurulmasından dolayı, o dönemdeki problemlerden dolayı çalışıp sigortası başta yapılamayan arkadaşlarımız var.
0: Evet,
1: yani
0: doğru.
1: Bizim istediğimiz hak arkadaşlar temeli kuvvetli bir hak. Veya işverenin sigorta girişini yapmamasından dolayı geriye yönelik dava açamayan birçok arkadaşımız var.
0: Son 5 sene içinde açılması gerekiyor çünkü geriye dönük açılamıyor, evet. Reddediliyor dava maalesef.
1: Evet, evet. Yani bunun gibi işte dediğiniz gibi kadınlar için çalışma hayatı zaten zor. Şimdi hem nüfusu yükseltmeye çalışıyoruz, Türkiye'nin nüfusu düşüyor diyoruz, hem çalışma hayatında zorluk yaşıyoruz işte, hem şimdi evlenip doğum yapıp iş hayatına geçerse çok geç kalmış oluyor. Değil mi?
0: Tabii yani ister istemez ya yaşlısına bakıyor, ha, ya çocuğuna bakıyor.
1: Pastasına bakıyor, anasına, babasına.
0: Aynen öyle yani.
1: Sıkıntılı. Şimdi ben...
0: Erkekler için de geçerli bu arada. Bazen hani tabii, eşi olmayan da kendi annesine babasına da bakan bir sürü tabii düzgün adam var diye düşünüyorum.
1: Tabii ki yani sonuçta ama işte bu annelik, işte anne evde dursun çocuğuna baksın, hani çalışırken de o izinler falan veriliyor ya, yani oradaki o doğum borçlanması isteği esası, insanlar diyor ki ya ben doğumumu önce yaptım ama sonuçta çalışma hayatında primim var, benim bu primimi doldurabilmem için de bana bir şans verin, bunu geriye çekin, benim doğum yaptığım tarihi borçlanabileyim ve emeklilik hakkını alabileyim diyor.
0: Ya zaten baktığınız zaman şöyle de bir sorun var. Mesela 6 yaşında çocuğunu yazdırmış. Sadece 25 yıl hizmet yılını bekleyip EYT'li emekli olan da var biliyorsunuz. Evet. Bir de bu sorun da var. Yani 6 yaşında bir çocuk ne kadar çalışabilir? Ama onlar da emekli oluyorlar. Yani hizmet yılını tamamlayınca. Bu arada şeyi söyleyeceğim, güleceksiniz. Şahin Beş'e yazmış. Kasım'da İstanbul Maratonu'nda koşacağım. Davanızı desteklemek için slogan, görsel, tişört ile koşabilirim yazmış. Varsa böyle kocaman kademeli emeklilik tişörtü bana yollayın da Şahin Bey'e yollayın.
1: Bana yazabilir beyefendi. Emekler olarak ikisi bulabilir.
0: Fatma Köseoğlu. Aynen. Evet. Varsa öyle bir şeyiniz belki hani desteklemek için Şahin Bey bir kıyak Allah yapar.
1: Destekleyecekse tabii ki federasyon, dernek, tişörtlerimiz, şapkalarımız canı sağ olsun.
0: Var mı gerçekten mi?
1: Tabii ki yani.
0: Bana hiç yollamadınız ya, saygısız.
1: Deniz işte. Hanım sizin en güzel annek için gönderiyorum.
0: Sizinle önce dedikodu yapmamız gerekiyor.
1: Evet, evet, onu yapalım. Şeyi söyleyeceğim ben.
0: Süpermiş. Pardon böleceğim. Şahin Bey, Fatma Köseoğlu olarak yazın. X'ten mi dediniz, Twitter'dan mı?
1: Tabii. Ha,
0: oradan yazın, size göndersin. Öyle koşun, bir de fotoğraf bekliyorum.
1: Evet, emekler. Lütfen bana ulaşsın, oradan DM'den bana yazsın numarasını, ben ararım kendisini hatta. Çok sevinirim.
0: Vay, çok ya böyle güzel arkadaşlar. Bak ne kadar görüyorsunuz değil mi? Bakın dinleyin. bakayım şuna bir saniye, bu da size mi? Ödenen prim rakamı değil, süresi açısından bakılmalı. aynı şeyi söylüyor. Yani sizin söylediğiniz gibi emekli maaş hesaplanmasında evet ben 55'im ve 52'de emekli oldum. Geldi geçti ama haksızlık çok büyük yazmış. Bak mesela EYT'den emekli olmuş beyefendi ama haksızlığın farkında.
1: Evet evet, EYT'den emekli olan ve bu uğurda savaş veren birçok arkadaşımız, destekçimiz sağ olsunlar. Çünkü onlar da bu süreci dibine kadar yaşadıkları için birçoğu da biliyorsunuz zaten yaşında emekli oldu. Hı hı. O şeyi dertlerini anlatıp duyurana kadar.
3: 100 yıl çalıştılar çünkü.
1: Evet evet. Şimdi bizim şöyle zaten E-Devlet'ten bakınca Melis Hanım şey oluyor. Liste çok karışık. 25 yıla doldurmuşuz. Prim dolmuş. Yaşı bekliyoruz. 60'ı bekliyoruz. 58'i bekliyoruz.
0: Yani mezar vardı.
1: 40 yıla çıkmış yani çalışma süremiz. Düşünebiliyor musunuz? Direkt.
0: Zaten yani mantık uymuyor ki. Bir insan neticede hadi mezun oldun diyelim. 22 yaşından 60'a kadar zaten kaç kat çalışıyor baktığınız zaman. Yani hadi yüksek lisans da yaptı diyelim. Hadi onu da yaptı. Girdiği şey 25'inde 26'sında gene karşılamıyor. Karşılamadığı için zaten herkesin şeyi bu. Ama ben EYT'leri çoğuna kızıyorum. Çünkü kendileri emekli oldular diye hava atıyorlar. EYT bir dövücük işte. Onlar olmasın. Ne istiyorlar falan. Yapan da var biliyorsunuz.
1: Psikolojik saldırıları
0: var. Var. Yorumlardan da görüyoruz farkındasınız. Sizden ricam sanıyorum. Ne kadar vaktim var? 3 dakikam var. O zaman sizden şunu isteyeceğim. 1. Konuyu tamamen tekrar en son belki açan duymayanlar için. 1. Yaptığınızı özetlemenizi istiyorum kısaca ve şu 8 Eylül'ü tekrar anlatmanızı istiyorum.
1: Tamamdır Melis Hanım. Şimdi şöyle arkadaşlar, biz KADEMEFED, Kademeli Emeklilik Federasyonu olarak 8 Eylül 1999 sonrası işe girmiş çalışanların kademeli emekliliği hak ettiğini düşünüyoruz. Emeklilik sisteminin bu şekilde düzenlenmesini istiyoruz ve bunun için de 8 Eylül 2006'da İstanbul Kadıköy İskele sahilinde bir basın açıklamamız olacak. Bütün mağdur arkadaşlar kendi emeklileri için, yani verdikleri emek için oraya bekliyorum, davet ediyorum. Tek ses tek yürek şeklinde olursak çok sevinirim. Bizler kademeli emeklilik isteme sebebimiz EYT ile aramızda oluşan uçurumu kapatmak, kadınlarda 20, erkeklerde 17 yıl olan yaş farkını kabul etmiyoruz. Bizler primlerimizin esas alınmasını ve akla, mantığa, vicdana sığacak bir kademelendirme yapılmasını istiyoruz.
0: Yani sonuçta sanıyorum Fatma Hanım, ne kadar kalabalık olursak o kadar güçlü oluyoruz. Kesinlikle. Çünkü bu bizim hakkımız ve yapılan... tamam işte onların hakkı öyleydi, bunların hakkı böyleydi ama bu kadar yıl çalışıp da 60'ı bilmem kaçı beklemek yorucu. O yüzden ben de hani gitmek isteyenleri eline eğlenirsiniz. Yani artık alınacak halimize gülüyorum diyorum ya. En kötü gidin dernekle tanışın, Fatma Hanım'la tanışın, diğer dernek üyeleri tanışın. En azından bir sohbet edip hayatınızda bir farklılık belki olmuş olur. En kötü destek olup biraz kalabalık olmuş oluruz. Çünkü EYT hakkını da böyle aldılar. Kimse bunu unutmasın. Ne kadar uğraştılar biliyorum ama kalabalık olarak aldılar. O yüzden eğer gidebilen var varsa Kadıköy İskele Meydanı'na en kötü deniz havası alırsınız. Ne olacak ki?
1: Evet. Evet. Şunu da bir,
0: buyurun.
1: Küçük bir ekleyeyim hemen.
0: Lütfen.
1: Uzatmak istemiyorum.
0: Estağfurullah.
1: Şuna inansınlar. EYT çıkmayacaktı, çıktı. Hı-hı. Yaş şartsız çıkmayacaktı, o da çıktı. Hı-hı. Kademeli emeklilik de çıkacak Melis Hanım. Kademeli emeklilik de çıkacak. Bunun belirleyicisi olan kitledir. O kitleyi biz o meydanda bekliyoruz.
0: İnşallah. Çok teşekkür ederim Fatma Hanım. Katkılarınız ve güzel sohbetiniz için. Umuyorum ki dinleyenlerim de çok net bir şekilde bu konuda bilgilenmiştir. Dediğim gibi sosyal medya haberleri değil, uzmanından her şeyi öğreneceğiz tabii ki. Size çok çok çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Dedikodu için arayacağım ayrıca.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum. Yayın için seviliyorsunuz.
0: Sizler de öyle.
1: Yayınlar diliyorum.
0: Çok görüşmek üzere. Çok öpüyorum size.
1: Ben de.
0: Evet, bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Bugün kademeliyi size anlattım. Neden anlattım? Biliyorsunuz ama maalesef çok boş haber olduğu için ben vallahi netleştirdim. Artık anlamayan da bana yazsın. Tekrar anlatırım. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya kadar görüşmek üzere.
2: Melih Elmen'le çalışma hayatım sona erdi. Ne zaman emekli olurum? Ne kadar prim ödemem lazım? Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir? Tazminat hakkım var mı? Kaç yıl çalışmam gerekiyor? Kafanıza takılan tüm sorular ve daha fazlası. Artık yanıtı Radyo Sputnik'te. Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatım programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te.
3: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım programının tekrarını dinlediniz.
4: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
5: Radyo Sputnik.

0: kısa, gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: İnanç bazen küçük bir gözlemle yeniden filizlenir. Bir çocuk, bir taş ve bir kuyu. Tarihte deyime dönüşen sade bir buluşma. Aklı kesme. Ünlü hekim İbn-i Sina çocukken cevir derslerinden umudunu kesmiş, okuldan kaçar. Ama bir gün kuyudan su çekerken ipin zamanla taşın nasıl oymuş olduğunu fark eder ve kendi kendine şöyle der: İp taşı keserse benim aklımda cebir keser. O an karar verir, vazgeçmeyecek. Bu gözlemle birlikte azimle derslerine döner ve sonunda tarihin en büyük bilginlerinden biri olur. İşte o söz yüzyıllar sonra halk arasında bir deyime dönüşür. Aklı kesmek, artık bir şeyi yapabileceğine inanmak, kavrayabileceğine güvenmek anlamına gelir. Günümüzde bir çocuk bir problemi çözdüğünde ya da biri özgüvenle işe giriştiğinde hala şu söz tarif edilir: aklı kesmeye başladı. Bazen büyük kararlar en küçük anlarda alınır. Bugün aklı kesmek deyiminin kuyudan çıkan hikayesine indik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Bunu biliyor muydunuz? Dünyadaki suyun yaklaşık %2,5'i tatlı sudur. Bunun da sadece %0,3'ü yerin yüzeyinde ulaşılabilir haldedir. Yani canlı yaşamının devamı için ihtiyaç duyduğumuz tatlı suyun sadece %1'i insanlar tarafından kullanılabilir durumdadır. Bunu biliyor muydunuz?
0: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
2: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 4 Eylül 2026 günlerden cuma. Bir haftayı daha bitiriyoruz. Dünyadan gelişmelerle karşınızdayız yine. İran savaşı, Trump'ın Amerika'da ara seçimlere giderken gündemimizin önemli en öne çıkan konularından bir tanesi etkileriyle birlikte. Tabii ABD ara seçimleri Trump'ın akıbeti açısından önemli, iktidarının gücü açısından. Başkan yardımcısı J.D. Vance'in dün akşam saatlerinde düzenlediği basın toplantısında çıkışları oldu. Financial Times gazetesi yine bir takım pazarlıklardan bahsediyor. Artık bezdik açıkçası, nereye gideceğini bilmiyorum. Diğer yandan tabii bu hafta Amerika İran'ı vurdu ve bir düğün katliamı olmuştu. Bununla ilgili takip haberleri var. Amerikan ordusunda gelişmeler söz konusu. İsrail tarafı ABD'yi bir kara savaşına sürüklemek istiyor gibi görünüyor. Jerusalem Post gazetesinde bu konuda enteresan haberler var, paylaşacağım sizlerle. Diğer yandan İsrail Lübnan'ın güneyini bombalıyor, ateşkes filan hak getire ve kritik stratejik bir tepe, orada çok ağır saldırılar, savaşlar olmuştu. Hizbah altında tünel ağı vardı. Ali El Tahrir, buranın İsrail'in kontrolüne girdiği iddiaları ortaya atılıyor. İsrail'de seçime gidiyor tabii. Netanyahu'nun kampanyasında sadece Netanyahu değil, bütün İsrail siyaseti öyle anlaşılıyor, Filistinlileri Gazze'den nasıl teşhir ederiz tartışmaları aldı yürüdü. Netanyahu tabii AI ile yapılmış, yapay zeka ile yapılmış videolar yayınlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da var bu videolarda. Gerçekten artık Orta Doğu'nun ya da Batı Asya demek lazım tabii, bezdirici haberleri var. Diğer yandan tabii bu hafta Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi vardı, ardından Vladivostok Ekonomi Forumu, Doğu Ekonomi Forumu başladı Rusya'da. Avrasya coğrafyasının kalbi atıyor. Bir yandan da BRICS zirvesi Yeni Delhi'de yapılacak. Aktarmaya çalıştım gelişmeleri. Çin ve Rusya arasında stratejik ilişkilerin ne kadar sağlamlaştığı bir kez daha görüldü. Arkasından pek çok mesaj geldi. Bugün programın son bölümünü de aslında tabii diğer güncel gelişmelerle birlikte buna ayıracağım. Profesör Barış Doster konuğumuz olacak. Biraz Avrasya coğrafyası, Trump'ın Hürmüz'ü açma, petrol fiyatları ile ilgili sıkıntıları, aynı şekilde Ukrayna krizi var tabii. Bu hafta Zelenski'nin Türkiye'yi çok yakından ilgilendiriyor, Türk Hava Yolları'nı sivil uçuşlara yönelik tehdidi, bunları sorup değerlendirmelerini alacağız Profesör Barış Doster'den. Tabii Rusya'dan mesajlar var. Ukrayna kriziyle ilgili de aynı zamanda Avrupalılar bir Leipzig olayı üzerinden Rusya'nın hibrit saldırılarını ilan ettiler. Bir sabotajlar silsilesi, maalesef kendi halklarını diplomasiyi seçmek yerine kimsenin işin aslını bilemeyeceği bir sabotaj döngüsüne sokmuş gözüküyorlar. Hafta sonu Almanya'da tabii eyalet seçimleri var. Friedrich Merz için önemli. Rusya'yla bir bilek güreşi var. Almanya'nın Ukrayna için 5000 kilometreden fazla uzun menzilli SİHA üretimine başlamış Almanlar. Açıkça savaşa koşmaya arzulu gözüküyorlar. Rusya'dan da uyarılar var tabii ki. Avrupa'dan da notlarım olacak. Bir de tabii Latin Amerika'dan da dikkat çekici gelişmeler var. Özellikle Arjantin, Javier Milei, Trump'ın desteklediği Latin

0: karasal yayın frekanslarından radyomuzu takip edebilirsiniz. Bunun dışında internet üzerinden Sputnik Türkiye'nin web sitesi hemen sağ üst köşede kulaklık sembolü, X hesabı Radyo Sputnik'in ve aynı zamanda da Telegram hesabından bizi takip edebilirsiniz diyelim. Başlayalım.
1: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
0: Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nin 28 Şubat'ta İsrail'le birlikte İran'ı vurması, zaman zaman alevlenen periyodik olarak saldırılar, Hürmüz Boğazı'nı açma odaklı politikalar artık bütün dünyayı da bezdirmiş durumda. Ama tabii İran teslim olmuyor. Amerika Birleşik Devletleri de mutabakat yapılmasına rağmen işine gelmeyen hiçbir şeyi imza bile atsa uygulamıyor diyebiliriz. Durum bu. Bugün en son Financial Times gazetesi ABD'nin mutabakata geri dönmekle ilgilenmediğini, artık İran'ın ise herhangi bir anlaşma, yeniden bir görüşme yapmak için mutabakata dönülmesini şart koştuğunu söylüyor. Bir sıkışmışlık hali. Amerikalılar iddiaya göre Hürmüz'ü nükleer programı görüşelim, bir anlaşma yapalım diyorlar ama mutabakat yok. Mutabakat da bir daha çok İran, İran'ın petrol çıkartması, İran'a vaatler üzerinden şekilleniyordu. Aktarmıştım size Haziran sonlarında, ortalarında imzalandığında, ama Amerikalılar uygulamadı. Şimdi de geri dönmek istemiyorlar. Tabii bütün bu süreç İran'a pahalıya patlıyor. Bu hafta tekrar İran içine baktık. Oral Toğan ile birlikte değerlendirmelerini aldık ama Amerika içinde Kasım ayında kongre arası seçimleri var. Trump'ın son anketlerde oy oranı eriyor. Massachusetts Amherst Üniversitesi'nin son yaptığı Eylül başı anketine bakılırsa görev performansı %32 ile bugüne kadarki en düşük seviyeye düşmüş. Savaşı da çok iyi yönettiğini düşünmüyorlar. %68'den fazlası kötü yönetiyor diyor. Ne yapsa Trump seçmene çok yaranabilmiş gözükmüyor. Tabii ne çıkacak sandıktan orasını bilemiyoruz ama kendi cumhuriyetçi seçmenleri bile şikayet ediyorlar. Dolayısıyla bu savaş ve enerji krizi biz daha çok şikayet ediyoruz. Bizi vuruyor. Araba otomobillerimizin depolarını doldurmakta zorlanıyoruz. Gerçekten Trump'ın bu krizi deyip geçecek durumda değiliz. Amerikalıları dert ettiğim için değil ama işim gereği size Amerika'daki olayları, gelişmeleri aktarıyorum. Amerika'da bu arada dizelin galon fiyatı 3.8 litreye denk geliyor. 5.6 doları geçmiş. 5 dolar eşikti, psikolojik eşikti. Dolayısıyla artık psikolojik eşikler her yerde aşılmış vaziyette. Bunlar tabii Trump'ın anketlerde performansının niye bu kadar düştüğünü de ortaya koyuyor. Zaten bir dizel kıtlığı da var. Ukraynalılara Rusya'da rafineri vurdurup alkışladılar bir de. Çok da böyle stratejik düşünce falan, rasyonel düşünce hiçbir yerde yok zaten. Trump sosyal medya hesabından ya da gazeteciler soru sorduğu zaman Hürmüz'ü açık tuttukları, Hürmüz'ü kontrol ettikleri, Hürmüz'ün kendilerinde olduğu, adını Trump Boğazı olarak değiştirmekten söz ediyor. Sosyal medyada petrol akışını günde 18 milyon varile ulaştığını iddia etti. Savaş öncesi yaklaşık 20 milyon varil biliyorsunuz. Tabii deniz taşımacılığını takip edenler bunun bir yalan olduğunu söylüyorlar. Yani nasıl olabilir? 130'a yakın her gün gemi boğazı geçiyorlar. Bunların hepsi petrol olmayabilir ama sonuç itibariyle şu anda 3-5, yani 1 Eylül'de mesela 5 gemi geçmiş. Nasıl oluyor da 18 milyon varili çıkartabilirler? Üstelik de bu 5 gemiden hiçbiri de petrol, ham petrol tankeri de değil. Yani dolayısıyla yalan söylüyorlar açıkçası. Hürmüz'den geçen, bilmiyorum, petrol piyasalarında manipülasyon için mi Trump bunu yapıyor diye herkes soruyor tabii. Bütün bunlar hal böyleyken diyelim ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance Beyaz Saray'da bir basın toplantısı düzenledi. Ellerinde İran konusunda tüm seçeneklerin masada olduğunu söyledi. Her şey masada. Ekonomik baskı, askeri baskı, diplomatik baskı, gizli baskı, alet çantası dolu başkanın dedi. Bunların içerisinde tabii

0: Vize operasyon, İranlı muhalif grupların silahlandırılması, gemilerin korunması, koruyoruz onları, çıkarıyoruz, enerji krizi yaşamadık. Yani bu içinde yaşadığımız koşullarda enerji krizi yaşanmadığını iddia ediyor J.D. Vance. Yani Türkiye'de bile mazotu, dizeli mazotu düşünürseniz ne haller aldığını bilmiyorum ne demeli. Yani hayatımızı tabii Amerikalılara ayarlayacağız. İşte tabii bedel ödetirken ilginç laflar da etti. Türkiye'yi zan altında bırakacak. Azerbaycan, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar, tüm dünyaya bakarsanız aslında çok sayıda ülke, bu ülkelerin isimlerini saydı tek tek ve çok sayıda ülkenin kamuoyunda söylemeseler bile özelde İranlılara bedel ödetmelerine yardımcı olduklarını söyledim. Nasıl acaba diye tabii bir soru düşüyor aklımıza. Bunun dışında tabii bu hafta Amerika İran'ı vurmuştu. Hürmüzgan eyaletinde bir düğün vurulmuştu. Çocuklar da hayatını yitirdi. J.D. Vance düğün katliamıyla ilgili sorular sorulunca Amerika'nın bu konuda tabii tarihi çok kalabalık. Pek çok katliam var Afganistan'da, Irak'ta. ABD başkan yardımcısı işte İran medyasındaki haberleri gördüğünü söyledi. Sadece İran medyası da değil bu arada, yani Reuters'ta, New York Times'ta hassas mühimmatlarla, öyle 130 metre falan sapacak şeyler değil bunlar, öyle deniyor. Ama tabii ki J.D. Vance Amerika savaşta asla sivilleri hedef almaz diye bir iddiada bulundu. Tabii bu konuda tarihleri çok kanlı, o yüzden komik, herkese komik geldi. Hassas güdümlü glide bomb denen bu süzülen bombalarla yapılıyor. Bir 1 Eylül'deki 4 yaşında bir çocuk dahil 5 sivilin öldüğü, 68'inin yaralandığı düğün katliamı tabii ki bu konuda İran Kızılay'ı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne mektup yazmış, düğün saldırısını buraya taşımış durumdalar. Kasti olduğunu söylüyorlar. Yani bu hassas mühimmatların yüklü olduğu F-18 Super Hornet savaş uçağı, yani havada da yani bir hedef sorunu olursa yön değiştirebiliyor. Dolayısıyla kasıt arıyor İranlılar tabii ki. Böyle bir durum var. Evet, şimdi Amerika içeride sıkışıyor. Hürmüz'ü açtık, petrol vesaire mesajlar veriyor. Bir yandan da Savaş Bakanı Pete Hegseth, Wall Street Journal gazetesine bakarsanız asker konuşlandırma meselesini sessizce bölgede, Batı Asya bölgesinde uzatmış. Özellikle Amerikan ordusunda sıkıntılar var biliyorsunuz. Bir uçak gemisi çok uzun süre denizde kaldı. İsyanlar çıktı. Komutanların rahatsızlığı var. Ordu sekreteri Dan Driscoll, J.D. Vance'in yakın arkadaşı, okul arkadaşı, istifasını sunmuştu Trump'a. Dolayısıyla sessizce bütün bu Pentagon içinde tartışmalar yansırken asker konuşlandırma süresini uzatmışlar. Amerika'nın 50 bin kişilik askeri varlığı var bölgede ve denizlerde 2 uçak gemisi, 13 güdümlü füze destroyeri dahil 19 savaş gemisi olduğunu Wall Street Journal tekrardan hatırlatıyor. Dan Driscoll'in yerine de bir atama yapıldı vekaleten. Kara Kuvvetleri Sekreterliği, Ordu Sekreterliği diye de geçiyor Amerika'da. Adam Tell, bu aslında asker kökenli değil ama bu pozisyona illa asker gerekmiyor benim bildiğim. Daha çok bayındırlık işlerinden sorumlu, bakan yardımcılığı yapmış, senato ilişkileriyle Beyaz Saray'ın ilgilenmiş bir isim. İbrahim Anlaşmaları'nda da çok etkili, kritik rol oynadığı söyleniyor. Şimdi Ordu Sekreterliğine Dan Driscoll yerine atandı. Evet, tabii hal böyleyken İsrail bir kara savaşı derdinde gözüküyor İsrail yönetimi. Jerusalem Post gazetesinde enteresan haberler çıkıyor. İşte bir sanıyorum bir baş yazı yayınlamışlar. İşte ne kadar asker gerekiyor, 750 bin ila işte 1,5 milyon arası asker, kocaman Batı Avrupa büyüklüğünde bir coğrafya tabii İran. Ama tabii askere alma değil, borç affına gidilebilir. Amerika'da 18-34 yaş arası ipotekleri olan 40 bin dolar ortalama borcu olan pek çok insan var. Onları askere alıp 24-36 aylık hizmet karşılığında borçlarını silmek, borçlu gençlerden asker devşirmek, İran'a ölmeye göndermek gerçekten çok parlak fikir. Tabii aynı zamanda ayrılıkçı hareketler, Kürtler, Araplar, Beyluçlar, bunları zaten şu an biz konuşurken desteklediklerine bu arada kimsenin şüphesi de olmamalı bence. Ayrıca Çin de var bu senaryolarda. İşte Çin'in Tahran'a verdiği desteği kesmesi karşılığında İran petrolüne erişim garantisi. Çinlilerin bunu kabul edeceğini doğrusu düşünmüyorum. Yeni Venezuela'da şirketlerin haklarının peşine düşmek zorunda kalıyorlar. Başkanı kaçırdıktan sonra petrole el koydu Amerikalılar, biliyorsunuz. Dolayısıyla Çinlilerin buna kanacaklarını zannetmiyorum. Neyse, böyle bir Amerikan durumu, savaş durumu var. Hazine Bakanı Scott Bessent'da G20 toplantısı yeni yapıldı, aktarmıştım biraz size, Amerika'da Asheville'de. AB'nin de İran'a yönelik, İran'a ve ticaret ortaklarına yönelik ekonomik savaşta Amerika Birleşik Devletleri'ne katıldığını duyurdu. Mali can simitleri kesilene kadar durmayacağız dedi. Brüksel'den henüz bir tepki görmedim ama zaten onlar da çok farklı davranmayacaklardır diye düşünüyorum. Evet, bunun dışında bölgeden önemli haber olarak tabii işte Yemen'de Husilerin, Ensarullah Hareketi'nin Taiz eyaletinde Suudi destekli güçlere ağır saldırısı var. Saldırıya geçmiş gözüküyorlar operasyonlarla. El Sisi, İtalyan Savunma Bakanı ağırlıyor Mısır'da. Çin Devlet Başkanı ziyaret etmişti hemen sonrasında. Kızıldeniz güvenliğine odaklı seyir sefer serbestisinden bahsediyorlar ama Yemen sorunu, Babil Mendeb, Hürmüz tabii çözülmeden bunlar nasıl mümkün olacak? Tabii kimse bilmiyor. Ama asıl gelişme Lübnan'da tabii. Lübnan'da günlerdir aslında, bu hafta her gün haberler geldi. Lübnan'ın güneyinde çok ağır İsrail bombardımanı oldu. Topçu atışları, hava saldırıları, karadan sızma girişimleri ve sonuçta bütün bu krizde Hizbullah savaşçılarının tuttuğu çok kritik bir tepe olan Ali El Tahrir Tepesi, bunun tarihi önemi de var, direniş güçleri açısından İsrail ordusu tarafından ele geçirildiği söyleniyor. Tabii bir altında devasa bir tünel kent olduğu belirtiliyor. Bir takım video görüntüleri yayınlandı. Yerel kaynaklar konum bilgisi olmadığını söylüyorlar. Fakat benim Beyrut'taki arkadaşlardan aldığım bilgilere göre gerçekten öyleymiş gibi gözüküyor. İsrail'in Ali El Tahrir'i ele geçirdiği iddiaları gerçeğe yakınmış gibi duruyor. Bütün bunları yaparken İsrail'in tünelleri gazladığı bir süre önce çok özür dilerim. Evet, yani Ali El Tahrir tepeleri ve tünelleri içeride bulunan savaşçıları kapaklarından gazladıkları yolunda haberler var. Henüz doğrulanmadı ama İsrail kaynakları artık işin bittiğini söylüyorlar. Lübnan'dan önemli bir gelişme. Tabii bunu İran'a bir darbe olarak da aktarıyorlar. Seçim yaklaşıyor. Tabii Netanyahu için seçimde bir koza dönüşebilir bunlar. Bir başka İsrail seçim kampanyasının vurgusu Filistinlilerin Gazze'den tehciri. Herkes aslında bahsediyor hemen hemen. Ama en çok tabii aşırı sağcılar. Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir canlı yayında duyurmuş. İlk yılda 250 bin, 7 yıl içinde 1.9 milyon Filistinli Gazze'den ayrılacak diyor. Anket yapmışlar İsrail toplumunda. Güneyde %86, Batı Şeria'da %89, yani işgal altında Batı Şeria'da bir yerleşimler var orada. Ve İsrail toplumunun genelinde %76 Gazze'den göçün teşvik edilmesini destekliyorlarmış. Ayrıca iddiası Filistinleri kabul etmeye hazır olduğunu söyleyen ülkeler olduğu. Tabii para karşılığı, yani bütçe karşılığı ve sanıyorum İsrail devletiyle pazarlık yaptıklarını da söylüyor. Evet, gerçekten trajik tabii. Gazze'deki gelişmeler nereye varacak bilmiyoruz. Trump'ın barış planına da Türkiye'ye dair pek çok ülke imza koymuştu ama İsrail'deki planlar sürgün, tehcir. Batı Şeria'da yeni konut inşasına da onay verdiler bu arada. 1516, yani hani Gazze'den sürdüler, ne yapacaklar? Batı Şeria'dan da mı ileride sürecekler diye insana sorduracak gelişmeler tabii. Netanyahu bir de seçime artık 27 Ekim'de, 2 aydan az zaman kaldı. AI, yapay zeka ile bir video hazırlamış ve bu videoda New York Belediye Başkanı Mamdani, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ın dini lideri Hamaney, Filistin yönetimi lideri Abbas buluşuyorlar bu videoda ve buluşuyorlar, ne yapıyorlar? İşte telefonda birbirlerine, işte Mamdani diyor ki dostum Erdoğan, Netanyahu sonrası parti yapacağız, geliyor musun? Erdoğan tabii diyor, Müşteba'yla kalanlarla geliyorum diyor. İşte hastane yatağında Müşteba Hamaney var, Netanyahu'yu deviriyoruz diyor. Abbas ben zaten yoldayım diyor vesaire. Yani hani Netanyahu İsrail halkına, herkes beni devirmeye çalışıyor, bütün İsrail düşmanları dolayısıyla beni seçin diyor. Tabii bilmiyorum buna yaşadıklarından sonra ne kadar kanacaklarını göreceğiz. Maalesef medya artık zaten bir de her şey yapay zekaya dönüşüyor. Gerçek bilgiler değil. Wikipedia'da, Google'da arama yapıyorum, bilgiye ulaşıyorum falan diye düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Şimdiden söyleyeyim, onu da vaktim yeterse aktaracağım. Ama bu hallere düştü artık siyaset. Bir de özgürlük filosu yola çıkacakmış efendim, Avrupa'dan hareket edecek. Bu Sumut filosu, küresel Sumut filosu ayrı karıştırmamak lazım ama birbirlerine destek veriyorlar. Ekim ayında yola çıkmayı planlıyorlarmış. İspanya, Portekiz, İtalya limanları umurayacaklar. Tabii İsrailler filoları durduruyorlar biliyorsunuz. Aktivistlere de oldukça kötü muamele yapıyor. İsrail'in Suriye sınırında bir tatbikatı var. Savaş senaryolarını Golan Tepelerinde test etmişler. Washington Post gazetesi ilginç bir, ben dün dikkatimden kaçtı, belki benim saatimden sonra yayınlanmıştır. Suriye Irak'la birlikte efendim günde yaklaşık 5000 tanker kamyonla petrol ürünlerini Akdeniz'deki Banyas limanına getiriyor. Yani yeni yönetim, El-Şara yönetimi istikrarlı bir kara koridoru kurdu. Yani Trump'ın petrol piyasalarını rahatlatacak şekilde işlev görüyor. Zaten bir de boru hattı, 5.7 milyar dolarlık boru hattı inşası var. Günde 2 milyon varil kapasiteli olacak. Yani tabii 2,5 yıl süreceğini söylüyorlar. Siz onu uzatın biraz daha. Trump bunu çok beğenmiş ve Suriye için bu harika diyor. Hürmüz Boğazı'na alternatif. Şimdiden bu rotalar tartışılıyor. İyi de yani Avrupa'ya gidecek ya da batıya çıkacaklar, tamam da bu Banyas'tan Akdeniz'e, asıl Asya'nın petrole ihtiyacı var. Üretici güçler, batı firmaları da Asya'da yatırım yapıyorlar, fabrikaları orada. Dolayısıyla bilemiyorum tabii tam olarak neye yarayacak. Daha karmaşık bir durum elbette. Evet, bunun dışında İngiltere'de yeni yönetim, Andy Burnham yönetimi üzerinde baskılar artıyor. Filistin'le dayanışma kampanyası düzenlenmişti. 55 bin imzalı bir dilekçeyi Başbakanlık konutu 10 numaraya teslim etmişler. Uluslararası hukuk ve Filistinlerin haklarının korunması için baskı unsuru oluşturuyorlar. Tabii İsrail'de İngiliz yönetimiyle papaz olmuş durumda. Andy Burnham yönetiminin başında dertler var diyebiliriz. Tabii eski sömürge gücü olarak İngiltere'de daha canlı bir konu bu, onu da hatırlatalım. Benim atladığım bir haber vardı, onu da aktarayım. Almanya İsrail'e 930 milyon dolarlık silah ihracatını onaylamış. En son bir Dolphin sınıfı Dragon denizaltısı İsrail'e teslim edilmek üzere yola çıkmıştı. Ama tabii ki bunun ötesinde soru önergesi verince ortaya çıkmış. Aslında tabii Batı Şeria Gazze'de çok olumsuz şeyler yaşanınca Almanya İsrail'le ticaret konusunda karar almıştı. Bir dondurma kararı, kısıtlama diyelim. Tam dondurma değil ama topu topu 3,5 sürmüş. Ardından tabii tarihsel sorumluluğumuz var Yahudilere karşı diyerek silah ihracatı toplamda 15.8 milyar dolara ulaşmış Almanya ile İsrail arasında. Evet, Doğu Akdeniz'den bahsederken bir de Avrupa Parlamentosu'nda 1974 Kıbrıs Barış Harekatı darbe sonrasında Türk askerlerinin cinsel şiddetine maruz kaldığı iddia edilen Rum kadınlar için Lefkoşa'da bir anıt finansmanı gündeme alınmış. Dışişleri Bakanlığı sert tepki göstermiş ve gerçeklerin çarpıtılıp siyasallaştırıldığını söylüyor. Kıbrıs Türk halkının yok edilmesini engelleyen bir harekat olduğunu söylüyor. açıklamada ve AB yetkililerine, AB kurumlarına çözüme katkı sunmak yerine propagandalara alet olmakla eleştirmiş. Bugün Mitsotakis Yunan Başbakanı'nın ayrıca Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ile görüşmesi, basın toplantısı var. Mitsotakis Türkiye'nin Avrupa yolunun Yunanistan'la iyi komşuluk ilişkisinden geçtiğini söylemiş. Avrupa'ya gitmek gerekmiyorsa demek ki Yunanistan'la iyi komşuluk ilişkisi kurmayacak mıyız? Yani bu mu bütün mesele? Yani Avrupa yüzünden Türkiye Yunanistan'la iyi komşuluk ilişkileri mi kuracak? İlla onların şartları. Neyse bir şey diyemeyeceğim doğrusu. Ege'de Türk provokasyonları hakkında bilgilendirmiş Costa'yı Mitsotakis. Bizimle iyi geçinin bakın, yoksa sizi Avrupa'ya almayız gibi de tehdit etmiş Mitsotakis. Bildik meseleler. Evet efendim, bir de Amerika'dan bir aktarım da var, daha var. O da ABD'de üniversitelerle ilgili Temsilciler Meclisi Kongre'nin alt kanadı 169'a 237 oyla İsrail'i boykot etmek ve öğrenci değişimlerinin kısıtlanmasını yasaklayan bir tasarıyı onayladı. Tabii daha Senato'ya gidecek ve 33 Demokrat vekil lehte oy kullanmış buna. İki cumhuriyetçi farklı oy kullanmış, kabul etmemiş. Artık yani zaten üniversite kampüsleri Amerika'da Gazze krizi yüzünden biliyorsunuz çok gösteriler olmuştu. 2023 sonrasında 2024'te Trump gelince bunlar kesildi. Şimdi de Senato onaylarsa, Trump da imzalarsa artık tabii değişim programlarının etkileyecek, fonları, üniversitenin fonlarını etkileyecek, akademiyayı etkileyecek diyebiliriz. Federal fonlardan yararlanamayacaklar İsrail'i boykot eden ya da eleştirenler. Evet, bu hafta Şangay İşbirliği Örgütü'nün Kırgızistan başkenti Bişkek'te toplantısı vardı. Elimden geldiğince görebildiklerimi aktarmıştım. Ardından neredeyse eş zamanlı olarak zirve toplantısı, devlet başkanları toplantısı hemen bitti. Vladivostok'ta Doğu Ekonomi Forumu yapıldı. Özellikle ekonomi forumunda bir işbirliği Avrasya coğrafyasında öne çıktı. Çin ve Rusya'nın dayanışması öne çıktı diyebiliriz. Hürmüz kriziyle ilgili deklarasyon, ticarette reform, pek çok çok kutuplu dünyanın talepleri dile getirildi ama tabii en göze çarpan Rusya-Çin ilişkileriydi doğrusu. Bu Vladivostok'ta hemen ardından Şiye sonrası düzenlenen enerji iş forumu. Tabii pek çok etkinlik yapılıyor Çin-Rusya arasında. Xi Jinping mesajlar göndermiş durumda. Başbakan yardımcısı Çin'in Vladivostok'ta. Rusya lideri tabii orada bir takım projeler daha Rusya içini ilgilendiren projeler özellikle uzak doğuyu, Rusya'nın uzak doğusunu kalkındırmakla alakalı lojistik merkezler, Çin'le birlikte uluslararası tren seferlerinin başlatılması, ulaşım bağlarını güçlendirmek, efendim mineral gübre fabrikaları, tünel inşaatları, pek çok şey, madencilik, pek çok başlıkta açıklamaları oldu. Arktik bölgesi de tabii yoğun tartışılıyor anladığım kadarıyla Doğu Ekonomik Forumunda. Bir haber var Reuters'ta bugün Çin'le alakalı dikkat çekici. Bir takım bilgili kaynaklara dayanarak aktarmışlar. G20 toplantısında ortak bildiri çıkmamıştı ticaret konusunda. Tabii Amerika ile Çin arasında henüz tam gerginlik teskin olmuş değil. Bu ay sonlarında da Çin liderinin ABD'ye gitmesi bekleniyor. Henüz kesin bir şey açıklanmadan büyük olasılıkla gidecek öyle anlaşılıyor. Öncesinde Reuters haber ajansı bazı Çin nadir toprak element tedarikçisi şirketlerin yönetimden endişe ettikleri için Amerika'ya sevkiyat yapmayı reddettiklerini aktarmış Reuters. Tabii çifte kullanımlı, askeri kullanımlı bir takım malzemelere kısıtlamalar da getirilmişti. Pek çok toprak elementi, mıknatıs, itrium, indium, fosfit, tungsten gibi malzemeler, bunlar çok kritik malzemeler. Arz sıkıntısı ortaya çıkacağı endişeleri öne çıkmış haberde. Yaptırımlar tabii Çin'in elindeki en önemli silahlardan bir tanesi bu. En başta Batı savunma sanayi için gereken nadir toprak elementleri, mıknatıslar olduğunu tekrardan hatırlatayım. Tabii olası Trump-Xi zirvesinin gündemine bu konuyu özellikle de almışlar. Planlama gündemine aldıklarını aktarıyor Reuters Haber Ajansı. Evet, gelelim Ukrayna gündemine. Doğu Ekonomi Forumu'nda önce Bişkek'te, Şiyo'da, sonra Vladivostok'ta Rusya Devlet Başkanı dün ana oturuma katılmıştı. Bu hafta Ukrayna krizinde de önemli gelişmeler oldu. Çünkü mesajlarını aktarmıştım Batı'ya. Dışişleri Sözcüsü Maria Zaharova, Batı'nın Putin'in verdiği mesajları, özellikle Zelenski'nin sivil havacılığı tehdit etmek dahil tehditlerine verdiği tepkileri görmezden gelmemesi gerektiğini vurguladı. Dikkatle değerlendirmesi gerektiğini söylüyor. Tabii pek çok şey söyledi Putin. Ben de aktarmaya çalıştım sizlere. Rusya'da bu konuda Dış Savunma Politikası Konseyi Araştırma Direktörü Yardımcısı Dimitri Suslov'un 3 mesaj olarak özetlediği bir şekilde bizim Sputnik'te güzel aktarmışlar. Değerlendirme olarak onu aktarmak istiyorum. Ben de size ne dediğini söylemiştim zaten. Çözüm müzakereleri Rusya ve Ukrayna arasında birinci mesajı bu, sağlanması gerekiyor. Yani arabuluculuk yapabilir Batılılar ama anlaşma iki taraf arasında olabilir. Tabii Batılılar Ukrayna'yı düşünmüyorlar. Önemli olan onların derdi Rusya'ya zarar vermek. Ne kadar zarar verirlerse. Tabii Batı'yla anlaşmak zor bu koşullarda. Zaten şimdiye kadar olumsuz deneyimleri var. Minsk anlaşmaları daha öncesinden ve sonrasında. Geçen sene Anchorage'da Amerikalılar geri adım atmıştı. İkinci önemli açıklama, mesaj diyor. Özellikle de tabii Rusya derinlerine uzanan terörist saldırılar. Bunları kınamak yerine aslında yardım ederek suç ortağı haline geldikleri.
1: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Bu sivil havacılık tehdidi biliyorsunuz Türkiye İstanbul Havalimanı bu arada bir hub oldu. Bütün Avrupa'dan, Batı'dan, dünyanın her yerinden uçuşlar İstanbul'dan yapılıyor. Bu en çok da Zelenski'nin sivil havacılık tehditleri, dün de aktarmıştım, bizi ilgilendiriyor. Bunu kitlesel bir devlet terörizmi, kitleleri yok etmeye yönelik açık devlet terörizmi olarak nitelendirdiği Putin'in böyle bir değerlendirmesi var. Ve burada Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'un Rusya'da sivil hedefleri de teşvik ettiklerini, açıkça bunlar hani çok stratejik önemde gibi laflar etmesi de ayrıca hemen not edildiğini anlıyoruz. Rusya'da herkes bahsediyor zaten. Üçüncü mesaj tabii aslında Amerika ile ilişkileri yeniden tesis etmeye Rusya'nın açık olduğu ama ABD'nin hazır olmadığı. Tabii Scott Bessent, Amerikan Hazine Bakanı, Rusya Maliye Bakanı'yla o da katılmıştı. G20 üyesi çünkü Rusya. Avrupalılar niye katıldı diyorlar ama Rusya Federasyonu hala G20'nin üyesi. G8'den dağıldı zaten G8 ama G20 duruyor. Neyse, Scott Bessent böyle Rusya'ya da sıcak mesajlar vermeye de çalıştı aslında ama hani konuşmak lazım diye. Sonuç itibariyle ilişkilerin tesisi ancak ateşkes sonrası mümkün olabilir diye de eklemişti. Tabii Rus uzman Dimitri Suslov bunun kusurlu bir yaklaşım olduğunu Rusya açısından, her şeye rağmen Rusya'nın ilişki tesis etmeye hazır olduğunun Putin tarafından dile getirildiğini söylemiş. Bugün Putin'in danışmanlarından Anton Kobyakov'un da mesajları var. Vladivostok'ta Doğu Ekonomi Forumu'nda artık Ukrayna'da geri dönüş noktasının ötesine geçildiği değerlendirilmiş. Yani ölmekte olan bir ülkeye dönüştü. Nüfus gidiyor. Kadınları askere almaktan bahsediyorlar. Doğum oranları felaket durumda. Batı'dan paralarla bütün bu savaş Rusya'ya karşı veriliyor. Ve çatışmayı uzatmaya çalışıyorlar. Oyalayacaklar, terörize edecekler, baskı uygulayacaklar, aldatacaklar, kandıracaklar, entrikalar çevirecekler diyor. Diğer yandan da Rusya'nın her zaman Rus dünyasının bir parçası olduğunu hatırlatmış. Yani bütün şehirler Rus şehirlerinin anası, işte Odessa'sından Kiev'ine, bunları da hatırlatmış. Geçici bir iktidar var, yakında kendini tüketecek diyor. Tabii Avrupa'ya da mesajlar var. Duma Başkanı Vyacheslav Volodin, sanıyorum aynı yerden, yanlış söylemeyeyim ama 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası ve militarist Japonya'nın dünyada yol açtığı tahribata değinmiş. Sovyetler Birliği'nde 27 milyon insan öldü. 14 yılda Çin'de 35 milyon insan hayatını yitirdi. Yeni yıl dönümü vardı. Amerika'da 413 bin, İngiltere'de 450 bin, yarım milyon yani, ne kadar düşük görüyorsunuz. Bütün bunları hatırlatmış ve görevimiz diyor, bugünkü yaşamımızı mümkün kılanların kahramanca eylemleriyle ilgili gerçeği korumak için elimizden gelen her şeyi yapmak. Yani bu tarihsel bir misyon da aynı zamanda, böyle gördükleri anlaşılıyor. Bugün Dmitri Peskov'un açıklamaları var. Özellikle bu havacılık tehdidiyle ilgili olarak özel bir toplantı düzenlenmesine şimdi gerek görmediklerini dile getiriyor. Aynı zamanda Ukrayna'da bir çözüm süreci hiçbir zaman dışlamadıklarını tekrarlamış ama henüz somut bir emare yok. Bu Batı kaynaklarında Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın bu hafta tekrar Moskova'ya gideceği haberleri var. Bu konuda bilgilendirme yapılacak demekle yetiniyor Peskov. Oysa Jack'leri söylüyor. Bilmiyorum ne kadar doğru. Haftaya netleşir yani. Yani gelecek sene terör faaliyetlerini durdursunlar demiş Dmitri Peskov. Putin'in 2 yıl önce Rusya dışişlerinde yaptığı konuşmadaki pozisyonlarını koruduklarını tekrarlamış. Yani yeni bir fikir yoksa niye geliyorlar diye de bir açıklama olmuştu Sergey Lavrov'dan. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Bakalım yeni bir şey gideceklerse götürecekler mi? Asıl tabii Batı menşeli silahların Rusya'ya yönelik kullanılmasıyla ilgili açıklamaları var. Özellikle Almanya ve Fransa'nın uzun menzilli füze ve İHA sistemleri geliştirme planları, bunları duyduk, not ettik diyor. Batı menşeli bu silahların üretildiği tesislerin kendileri için meşru hedef olduğunu da dile getirmiş Dmitri Peskov son yaptığı açıklamada. Evet efendim, tabii Rusya İHA, Ukrayna, Batı destekli Ukrayna'nın İHA'larının hedefi oluyor elbette ama bir de Rusya'nın vurduğu yerler var ki görüntüleri görmeniz lazım. Onları pek haberleştirmiyorlar. Dün Ukrayna 500 aşkın İHA fırlatmış, 548. Bunların sadece 143'ü Moskova bölgesine yaklaşırken, yani kent değil de çok büyük bir alan çünkü, çok dış kesimleri, orada da hepsi vurulmuş. Bazı yerlerde tabii parçaları düştüğü için yangın çıktığı, iki kişinin yaralandığı bilgileri var ama muazzam bir hava savunması var yani. 548 fırlatıyorlar, sıfır yani, enkaz düşmeler sayılmazsa. Büyük ölçüde başarısız olduğu anlaşılıyor ama tabii ki bir kaos da yaratıyor. Aynı şekilde sabah yine başka İHA'lar, Zelenski'nin tehdidinden sonra Soçi, Krasnodar bölgesinde. Yani bunlar tabii ki cepheyi etkilemiyor, cephede bir şey değiştirmiyor. Özellikle New York Times gazetesinde Ceren 4 ve Ceren 5 jet motorlu İHA'larının Kiev'e nasıl bela olduğuna dair haberler gördüm. Haber var daha doğrusu. Batı'nın yani 10 gün önce Palantir depoları da vurulmuş. Tabii Zelenski'nin 40 günlük savaşı döndü dolaştı. Ukrayna'yı depolar her yeri vuruyor yani açıkçası. Rusya'da hasar meydana geliyor ama bunun 10 katı Ukrayna'da meydana geliyor diyebiliriz rahatlıkla. Kiev'de tren istasyonu yakınları yine hedef olmuş. Askeri hedefler seçiliyor. Tabii elçiler hep o trenlerle gidip geliyorlar. Bunu hatırlamak gerekiyor. Donbas, Kuzey Donbas'ta çöküyor. Slavyansk, Kramatorsk, Konstantinovka, Zaporojye bölgesinde, daha güneyde Orehov, Harkov'da Bolçansk'ı Rusya güçlerinin ele geçirdiği bilgilerini gördüm. 3000'e yakın askerin sıkıştığı haberleri var. Ukrayna askerlerinin o bölgede akıbetleri ne olacak bilmiyorum. Silah taşıyan Karadeniz'de gemilerin vurulduğu açıklamaları var Rusya Savunma Bakanlığı'nın. Dün gece saatlerinde Ukrayna kanalları Coca-Cola fabrikası ceranyumlarla vuruldu diye iddia ettiler. Ben görmedim böyle bir şey ama onlar öyle iddia ediyor. Zelenski de hemen ayağına gelen topu Trump'a doğru savurdu ve tabii bakınız işte sizin Amerikalıların Coca-Cola fabrikası gibi açıklamalar yaptı. Trump'ı belki etkilemeye çalışıyor, bilmiyorum. Bugün Cumhurbaşkanlığı ofisinin başındaki Budanov'un New York Times'a demeci var. Bayağı bir sallamış açıkçası, dosyayı bilenlerden biri olarak söylüyorum. Neyse, çok önem vermedim doğrusu açıklamalarını ama herhangi bir taviz vermediklerini söylüyor. İşte Ocak ayında bu yılın bir takım görüşmelere atfen kendince bilgiler vermiş. Bu ay yeniden görüşmelerin başlayabileceği, 2027 ihbarından önce ateşkesin sağlanamayacağı gibi bir takım öngörüleri var. Ciddi almak gerekiyor mu emin değilim. CIA'yı yetiştirmesi bir alt düzeyde askeri istihbaratçıyken bir anda yolsuzluklarla koltuğundan olan Yermak'ın yerine Cumhurbaşkanlığı ofisinin başına geçti Budanov. Evet, Trump'ın açıklamaları var. Trump İngiliz GB News'a röportaj verdi. Burada bir şey demiyor aslında. Başaracağız bence. İşte sona ermesini istiyorum. Çok düşmanlar birbirlerine gibi böyle saçma sapan şeyler söylemiş Donald Trump. Miami'de Aralık'ta G20 zirvesi var. Liderler zirvesi. Putin'i davet etmeye henüz karar vermediğini söylemiş. Ama tabii diğer söyledikleri daha ilginç. Daha doğrusu sosyal medyada açıkladıkları. İşte mühimmat eksikliği tartışılıyor İran Savaşı nedeniyle. Onlara haber yapanları hain pislikler diye nitelendirmiş Trump ama bir de dönüyor, biz stok yapıyoruz burada diyor. ABD yani mühimmat stokluyor bir yandan. Müttefiklere de satış yapılacak tabii, yakında başlayacak diyor. Fakat diyor Biden yönetimi Ukrayna'ya boş beleş bir sürü mühimmat verdi, silah verdi. Onların parasını da Avrupalılardan tahsil edeceğiz diyor. 100 milyar dolar değerindeki kaynak bedelsiz verildi Ukrayna'ya ve NATO'ya. O parayı yine de talep edeceğiz. Yani biraz gecikmeli olsa da diye Avrupalılar ne düşünmüştür bilmiyorum açıkçası. Evet, ABD'nin NATO temsilcisi Whitaker'ın açıklamaları var. Rusya'nın acil bir tehdit teşkil etmediği yolunda. Neden etmiyormuş dersiniz? Çıkmaza girmiş. Yani sürekli her yerde bu değerlendirmeleri görüyorum. Bir şey diyemiyorum açıkçası. Dediğim gibi Hitler Almanya'sında herkes Berlin çökerken, Almanya gerilerken ordularının Moskova önlerinde olduğunu zannederlermiş. Tarih maalesef trajikomik biçimde tekrarlıyor, kendini tekerrür ediyor. Wall Street Journal'da yine militarist bir haber, makale var. Rusya'nın Avrupa'ya daha cüretkar biçimde saldırdığını iddia ediyor. Sabotaj, kundaklama, suikast girişimleri. Ya habire Moskova'da ya da başka yerlerde Rus generallere suikastlar yapılıyor bu arada. Yani kime suikast yapılmış? Benim bildiğim Ukrayna'nın çok ciddi Avrupa'da suikastleri var bu arada. Yani kendi Avrupa medyasının filan yazdığı suikastlar bunlar. Ben demiyorum yani. En son hani Portekiz'de işte en son nerede oldu? İspanya'da mı oldu? Madrid'de mi oldu? Bir başka iş adamını öldürmeye kalkıştılar. Hepsi neyse. Bu tabii herhangi bir kanıt falan ortaya konmadan halka bakın Rusya size saldırıyor diye mesaj vermek üzere giderek daha cüretkar oldu şeklinde. İttifak liderleri ikilemle karşı karşıya kalıyorlar. Yaptırımların ötesinde başka bir şey yapabilirler mi? Ne yapabilirler mesela? Dünya savaşını çıkartabilirler, asker göndermeye kalkabilirler mi? Bence kalkamazlar. Yani boş beleş, provoke edici boş beleş yazı diye ben buna derim. İşte alıntılar yapmış. Bir tane eski Alman Savunma Bakanlığı Genelkurmay Başkanı Nikolaj Putin'i acıtacak noktalara baskıyı uygulamalı. Her hibici saldırıda Almanya yardımı arttırmalı falan filan. Yani sanki yardım etmiyormuş gibi. Gerçekten çok acayip. Benim görebildiğim kadarıyla bu Leipzig olayı dün aktarmıştım size. Bunu bir döngüye çevirecekler ve kimse ne olduğunu bilmeyecek. Zavallı Avrupa halkları, onlara da propagandayı gazlayacaklar. Dün gece bile vardı Münih'te Rohde Schwarz, bu önde gelen savunma elektronik şirketlerinden birisi, ona molotof atılmış. İşte iki Bulgar vatandaşı, birisi gözaltına alınmış filan. Yani kimur diye gidecek zavallı Avrupalılar, yapacak bir şey yok. Almanya'da seçimler var tabii. Merz kendini ispatlamaya çalışıyor. Ayakta kalmamızın tek yolu bir arada durmak. Hem Amerika ile hem Çin'le anlaşmazlık yaşıyoruz filan gibi laflar ediyor büyük kahraman. Almanya'da durum yani tabii ki zengin bir ülke ama en son gördüğüm yine otomotiv sektöründe sıkıntı var. Volkswagen yeniden yapılanma çerçevesinde ek 50 bin kişiyi daha işten çıkartma planını onaylamış. Zaten bir 50 bin kişiyi çıkartıyorlar. 100 bin kişiyi işten çıkartacaklar. Bugün olmasa bile yarın bunların hepsi tabii ki ekonomik duruma yansıyacak. Onlar Rusya ile İHA'cılık oynuyorlar. Herkes dalga geçiyor havaalanında. Üzerindeki patlayıcı falan tartışmalı. Bir tane otobüs şoförü 4 saat orada duruyor. Apron'da gidiyor. Ayağıyla vuruyor falan. Böyle gerçekten millet dalga geçiyor. Yakınlarda Rus pasaportu bulunmuş falan. Onunla dalga geçiyorlar. Açık bir yanıltma operasyonu olduğu ortada bana sorarsanız. Neyse. Sonuçta ne oldu? Bonn Başkonsolosluğu kapatma kararını duyurdular. Rusya'da Goethe Enstitüsü'nün şubelerini kapatıyor şu anda. Almanya Dışişleri Bakanı Vadepul çok üzüntü duyuyorum demiş. Goethe Enstitüsü kapatıldığı için böyle Almanca zaten öğretilmiyor artık falan gibi şikayet ediyorlar. Sanki Almanya'da Rusça öğretiyorlarmış gibi. Gerçekten enteresan bu Batılılar. Evet, bu arada Almanya Ukrayna için 5000'den fazla 5000 kilometreden uzun menzilli pardon 1500 kilometrelik menzili 5000'den fazla SİHA üretecekmiş Rusya'yı vursun diye. Yani bunları göstere göstere yapacaklar ama Rusya'da hiçbir şey yapmayacak tabii. Çok enteresan bir bakış açısı. Berlin'deki Rusya Büyükelçiliği uzun menzilli füze uyarısı yayınlamış. Meşru askeri hedefler haline geleceğini söylüyorlar. Evet, 1500-2000 kilometreye kadar bu SİHA'lar aynı zamanda füzelerde tabii yapıyorlar. Şöyle deniyor elçilik açıklamasında, Almanya'nın sınır tanımayan militarizasyonunu eleştirenler haklı olarak bu tür silahların konuşlandırılacağı yerlerin kaçınılmaz olarak Rusya için meşru askeri hedefler haline geleceğini belirtiyorlar. Dimitri Medvedev'in tabii onun da bir Almanya'ya yönelik açıklamaları var. İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarını hatırlatıyor Almanya'ya. Alman nazizminin ülkeyi getirdiği yeri. Aklı selime dönmeli Alman hükümeti ve dengeli bir politika izlemeli diyor. Bandera yanlısı bir rejimi destekleyerek Rusya'ya karşı mücadele etmeye çalışıyorlar. Neo-Naziler gibi davranıyor Alman yetkilileri. Üstelik de Rusya ile işbirliğini reddettikleri için kendileri ekonomik olarak zarar görüyorlar diyor. Yani rasyonel bir biçimde açıklanacak bir psikoloji değil bu. İngiltere'de Andy Burnham tekrardan o da Leipzig vakasına sarmış. Tam bir uluslararası dayanışma vurgusu yapıyor. Maslahat Güzar'ı çağırmışlar. Andrei Kelin artık görev süresini tamamlamıştır Rusya'nın büyükelçisi. Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev eleştiriyor Avrupa politikalarını. Ukrayna'ya uzun menzilli silahlar, istihbarat, eğitmen sağlandığını hatırlatıyor. Binlerce kilometre derinliklerinde saldırılar düzenlemek için böyle sistemler göndermek akılsızca değil mi diyor. Başka bir devletin arkası, savaşta da değiller bu arada Rusya'yla hiçbiri. Başka bir devletin arka cephesine saldırarak ne bekleyebiliriz diyor. Evet, ayrıca zafer kazanma çabaları gerçekçi değil. Nükleer bir güç Rusya diye eklemiş. Efendim, Norveç bu arada bir Svalbard'da bir Rus gemisi, bu gemi çift kullanımlı, hem ticari bilimsel bir gemi hem de düzenli kargo yolcu da taşıyor. Profesör Molchanov'u gasp etmişler. Ukrayna şirketi Naftogaz'ın mahkemeden çıkardığı karara dayanıyorlar. Ama aynı zamanda Norveç'in Rusya'yla bölgeyle ilgili bir Svalbard anlaşması var. Bu anlaşmaya göre son derece hasmane bir hareket olarak algılanmış Moskova'da. Dışişleri Sözcüsü Zaharova gerçek bir korsanlık bu diye nitelendiriyor. Tabii itiraz ediyorlar. Ta 1920'lerde imzalanmış bu Svalbard takım adalarının egemenliğini Norveç'e devrederken tanınan haklarla ilgili bir anlaşma, bu Svalbard anlaşması. Evet, hal böyleyken Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Grushko'nun Doğu Ekonomi Forumu'nda açıklamaları ilginç. Tabii LNG boru hattı gazını artık almak istemiyorlar. Pahalı gaz istiyor Avrupalılar. Rusya'nın gazını istemiyorlar. Fakat bazı Avrupa ülkeleri gaz tedarikini sürdürmek istiyorlarmış. Grushko'nun açıklamasına göre. Bu kış pek de dolu gözükmüyor ama çok da endişeli gözükmüyor Avrupalılar. Bilmiyorum ne olacak, hep beraber göreceğiz. Rusya'ya yönelik son yaptırımların uzatılmasını yine Slovakya reddetmiş gözüküyor Avrupa içerisinde. Tabii sıkıntılar eksik değil. Herkes hem tamamen aynı görüşte bazı ülkeler farklı düşünüyorlar. Efendim, bu hafta çok da bahsedemedim jeopolitik gündemden ama Nepal'de bu 26 Ağustos'taki sel heyelan felaketi gerçekten feci bir felaket. 1290'a ulaşmış durumda can kaybı. Bir de 9. günde mucize bir kurtuluş var. Yerin 170 metre altındaki tünelde iki işçiyi 9 gün sonra canlı çıkarmışlar. Çok başarılı yani bu tarz facialarda. Çok da gündem olmadı ama iyi bir haber. Onu da aktarmış olmak istedim. Şimdi bir de Latin Amerika'dan tabii İngiltere'nin başına bela. Donald Trump İngiliz, geleneksel İngiliz müttefiklerle aslında çok da sıkı fıkı durumda değil. Tabii iktidara bakıyor olabilir. Yani şu an daha İşçi Partisi'nin sözde sol kanadı var. Pek bir şey değişmiyor ama neyse. Başka bir dosya bu. Arjantin'de meşhur Falkland Adaları ya da Malvinas Arjantinliler de burunlarının dibinde bir ada var biliyorsunuz. 1982'de Margaret Thatcher döneminde savaş çıkmıştı. Kısa süreli bir savaş. İngilizler yenmişti. Daha sonra 2013 mü? Bayağı bir geç bir dönemde. Evet, 2013'te referandum düzenlediler. %99'un üzerinde oyla Falkland sakinleri İngiltere'ye, tabii İngilizler insanların beyinlerini emerek emperyalizm yaptıkları için o yüzden İngiltere'de kalmayı tercih etmişlerdi. Şimdi tabii Trump bu İngiliz yayın organı GB News'a, Great Britain News herhalde bu, bilmiyorum ilk defa duydum, röportaj verirken Falkland Adaları konusunda bir kriz çıkarsa İngiltere ile ya da Britanya ile Arjantin arasında destek verir misiniz diye sormuş muhabir. O da ya çok uzak o adalar. O adalar İngiltere'ye çok uzak demiş. Çok şey yapmamış. Ardından da Hürmüz krizi, İran krizinde Londra bize yeterince destek vermedi demiş. Ama Trump tabii bu kırmızı yeşil ışığı alan Javier Milei, Arjantin'in aşırı sağcı devlet başkanı, özellikle Falkland Adaları'nda, Malvinas açıklarında hidrokarbon kaynakları aranıyor. İngilizler tabii petrol projeleri peşinde oralarda anladığım kadarıyla. Milei onlara yaptırım paketi duyuruyor ve adalar bizim olmalı diyor açıkçası. Bilmiyorum ne olacak buradan. David Miliband, yeni İngiliz Dışişleri Bakanı, İngiltere'nindir adalar, İngiltere'ye ait kalacaktır diyor. Kendi kaderini tayin etme hakkı önde gider. Bu hak uluslararası hukuka dayanır ve kararlı bir biçimde savunacağız. Tabii Donbas halkının da kendi kaderini tayin hakkı var ama Miliband'a kimse sormuyor. Malvinas'ın kendi kaderini tayin hakkı olup da Kırım'ın ya da Donbas'ın kendi kaderini tayin hakkı olmuyor diye sormadıkları için rahat rahat bu yanıtları veriyorlar elbette. Savunma Bakanı Streeting de aynı şekilde yanıt vermiş. Kararlıyız. Hiçbir şekilde vermeyiz demişler. Bakalım nereye varacak Falkland Adaları meselesi. Çok vakit kalmadı efendim ama yapay zeka hakikaten çok acayip şeyler oluyor. Önümüzdeki hafta bir ara sevgili Serhat Ayan'ın da vakti olursa konuşmak istiyorum. OpenAI en gelişmiş GPT-6 Astra, en gelişmiş yapay zeka modelini açıkladı. Bu tabii yani araştırma, kodlama, insanların yaptığı işleri yapıyor ama çok ürkütücü, artık yazan çizen hiç kimseye ihtiyaç kalmayacak bir dünyaya mı koşuyoruz diye sorduruyor bize. Fakat vaktim bitti burada, bunu konuşacağım. Şimdi Profesör Barış Toster'le konuşacağız, dünya işleri konuşacağız. Bizden ayrılmayın.
1: J Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
0: Evet, programın son bölümüne geçtik. Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda Profesör Barış Dostlar hocamız var. Hoş geldiniz hocam yayınımıza.
2: Çok teşekkürler Ceyda Hanım. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim hocam. Şimdi aslında ben 3 konu konuşuruz istedim. Çünkü bu hafta böyle çok gündemde öne çıkan 3 konu. Bir tanesi Avrasya'daki toplaşma diyelim. Bişkek'te, Kırgızistan'da Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesi vardı. Çok çarpıcı da bir deklarasyonla sonuçlandı. Hindistan falan da katıldı. Hürmüz'ü, İran'ı. Dünya ekonomik sisteminde reform talepleri, küresel güney vurgusu vardı. Tabii İran meselesinde Amerika yine İran'ı vurdu. Düğün katliamı, Trump'ın bir petrol sıkıntısı var bir türlü. Bir sürü yalan rakamlar açıklıyorlar ama vallahi biz de hissediyoruz. Durum vahim. Bizim gibi ülkelerde belki daha beter. Amerika'da da petrol fiyatları varil başına 5.6 dolara çıkmış durumda. Ara seçim geliyor. Hürmüz meselesi ikinci mesele. Bir de tabii Türkiye'yi doğrudan ilgilendiren Zelenski'nin sivil havacılık tehdidi, zaten drone saldırıları Rusya'ya yapılıyordu. Bir anda çıkıp Avrupa ile koordineli bir biçimde Rusya hava sahasını kapatma tehdidi savurdu. THY'ye tabii büyük bir hub oluşturdu Türkiye. En öne çıkan herkesin aklına THY geliyor tabii. Doğrudan tehdit altındayız. Denizcilerimiz de ölüyor son dönemde. Dolayısıyla 3 konu var. Hocam hemen şiirden başlayalım istiyorum. Önemli mi bu zirve? Türkiye'de katıldı. Nasıl bir doğrultu sunuyor? Siz nasıl değerlendirdiniz deklarasyonla birlikte?
2: Bir kere Şanghay İşbirliği Örgütü'nü ister Şanghay Beşlisi olarak ete kemiğe büründüğü 96'dan alalım. Rusya ve Çin'in öncülüğünde Kırgızistan, Kazakistan ve Tacikistan. İster 2001 yılında Özbekistan'ın da bu yapıya dahil olmasıyla adının Şanghay Beşlisi'nden Şanghay İşbirliği Örgütü'ne dönüşmesi sürecinden alalım. Yani ister 30 yıl olsun, ister 25 yıl olsun, bu bir örgütün, bir uluslararası örgütün neleri nasıl yaptığı ve neyi neden yapamadığı konusunda bir muhasebe yapmak için, bir öz eleştiri vermek için çeyrek yüzyıl ya da 30 yıl elbette önemli. Dahası Şanghay Beşlisi devamında İşbirliği Örgütü neredeyse 6 üyeli oldu. İddialı bir giriş yaptı. Hindistan ve Pakistan'ı aldı. Ettiğimizde 8 üye. Sonra İran ve Rusya ile çok iyi ilişkiler olan Belarus'u, Beyaz Rusya'ya aldı. Ettiğimizde 10 üye. Şimdi 5 üyeyle kurulan ve bugün 10 üye artı diyalog ortakları falan olan bir örgütten bahsediyoruz. Kurumsallaşması var, sekreteryası var, sürekli ve düzenli şekilde istikrarlı biçimde yapmış olduğu zirveleri var. Buna kimi meslektaşlar? Avrasya NATO'su diyorlar ki ben meslektaşlarımın önemli bir bölümüyle arası pek de iyi olmayan bir arkadaşım olarak buna itiraz ediyorum. Neden? Şundan itiraz ediyorum. Birkaç gerekliyle Ceyda Hanım dostum. Bir, NATO başka bir coğrafyanın, başka bir dünya konjonktürünün, başka bir dönemin, başka önceliklere olan bir örgütüydü. Soğuk Savaş'ın hemen başında, İkinci Cihan Harbi'nin hemen ardında ABD öncülüğünde kurulmuş ve ABD'yi Avrupa'nın içinde, Almanya'yı kendi sınırları dahilinde, Sovyetleri ise olabildiğince Avrupa dışında tutmaya odaklanan bir emperyalist aygıt idi. Soğuk Savaş'a kadar 12 üyeli NATO küçük küçük, minik minik büyümelerle, yeni üye katılımlarıyla 16 üyeyle tamamlamıştı. Mesela Türkiye ve Yunanistan 52 dahil olmuşlardır 49'da kurulan NATO'ya. Bugün bakıyoruz ki bu NATO 32 üyeli olmuş. Soğuk Savaş'ı 16 üyeyle tamamlayan NATO bir o kadar üyeyi alırken kime doğru genişlemiş? Rusya'yı çevrelemek, yakın çevresinden evet, kuşatmak amacıyla Balkanlarda, Karadeniz'de, Doğu Avrupa'da o şekilde genişlemiş ki en son İsveç'e Finlandiya'ya bunun örneği. Bir yandan Şanghay İşbirliği'ne bakarsak başka bir coğrafyada, başka ülkeler tarafından başka önceliklerle kuruldu. Kuruluş döneminde Rusya'nın önceliği neydi? Örgütten beklediği daha bir güvenlik odaklıydı.
0: Evet.
2: Ayrılıkçılığa karşı, aşırılıkçılığa karşı, terörizme karşıydı. Çin'in önceliği neydi? Daha bir ticaret, ekonomi ağırlıklıydı. Ama gerek 5 üye, gerekse de bugün 10 üye, ki üyelerin de ölçekleri, hacimleri, beklentileri, devlet kapasiteleri farklı farklı bunların. Artık beklentilerini, menfaatlerini, çıkarlarını, önceklerini uyumlulaştırma yönünde de adımlar atıyorlar. Yani Rusya'nın beklentileri ticarete, ekonomiye doğru yakınlaşırken Çin'in beklentileri de Rusya'nın güvenlik kaygılarına doğru yakınlaşıyor. Bu şüphesiz önemli. Evet. Dahası küresel güney adına, çok kutuplu bir dünya adına, Türkiye gibi hani orta ölçekli bir aktör olarak, bunu adeta ansiklopedik tanımını yapabilen bir ülke olarak, orta büyüklükteki devletler, bölgesel aktörler adına da küresel güneyin örgütlerinin çoğalması, çeşitlenmesi, kutuplu, çok merkezli bir dünya adına ete kemiğe bürünmesi kıymetli şüphesiz.
0: Evet. Hocam tabii deklarasyonda hakikaten sadece hani tam da sizin dediğiniz gibi aslında Amerika'nın böyle Avrasya coğrafyasında radikal İslamcılık, işte terörizm vesaire belalarına karşı ilk başta 90'larda şekillenmişken bayağı bir dönüşüm var tabii çeyrek yüzyılda, eğrisi doğrusuyla. Ama şu an böyle tabii üretim potansiyelleri, nüfus potansiyelleriyle dünyada hakikaten gözden kaçırılamayacak güçler, dolayısıyla onların deklarasyonları biraz yani dünya ekonomik sistemini de içine alacak girişimleri var. Yani Yeni Kalkınma Bankası, yani bir BRICS zirvesi de var şimdi. Tabii elimizi şaklatınca olacak işler değil bunlar, ama alternatif arayışlar olarak önemli platformlar diyebiliriz belki. Peki
2: diyebiliriz. Şöyle ki şimdi BRICS de henüz kurumsal bir yapı değil böyle. Evet, ama bir platform olarak önemli.
0: Evet.
2: Dahası şimdi Şangay İşbirliği'nde Çin ve Rusya'dan gayrı kim var? Hindistan var. Nükleer bir güç ve dünyanın en kalabalık nüfusu.
0: Evet.
2: Kim var? Pakistan var. İddialı bir devlet ve nükleer güç sahibi. İran var, Orta Doğu'nun önemli bir bölgesel aktörü. Yani bütün bunları alt alta yazdığımızda devlet ölçekleri olarak, kapasiteleri olarak, nüfusları olarak, enerji zenginleri olarak, nükleer caydırıcılığa sahip olanları olarak dünyanın ekonomisinde de, dünyanın siyasetinde de, dünyanın üretiminde, ticaretinde de, dünyanın güvenliğinde de çok önemli işlevleri olan devletlerden bahsediyoruz.
0: Evet, biraz da onun için ekleme yapmak istedim hocam. Tabii mesela o deklarasyonda Hürmüz de vardı, İran'da vardı, Amerika'nın saldırısı da vardı ve aslında genelde İsrail müttefiki olarak gördüğümüz Hindistan deklarasyona imza attı. İlginç geldi bana, İran'la ticaret yapacağını söyledi. Şimdi tabii Trump biraz hemen buradan İran'a getirirsek, Trump herkesi zorda bırakıyor, yani müttefikleri zorda bırakıyor, ekonomilerini zorda bırakıyor. Şimdi Hindistan'ın petrol ihtiyacı var tabii. Çin'in tabii kendilerini her ne kadar garanti altına almış olsalar bile körfez hattıyla ilişkileri kopartacak bir operasyon yaptı. Çin'de çıkamıyor işin içinden. Amerika'yı da etkiliyor. Buradan İran'ı alırsak bir döngüye çevirdiler işi. Yani küresel güney bu sesleri çıkartırken Trump da Hürmüz'de gerek ekonomik mali boğma, gerek arada işte sivillerin de öldüğü son düğün saldırısında olduğu gibi İran'ı periyodik olarak dövme gibi bir sarmal yaratmış durumda. Kimileri yani İran çöktü çökecek diyor. Kimileri Amerika uzun savaş istiyor diyor. Alırsak, buraya getirirsek dosyayı, yani Batı ne yapıyor burada?
2: Bir kere ABD'nin İsrail saldırganlığıyla beraber hani geçtiğimiz aylardaki 40 günlük yoğun, geniş bir yüz ölçümüne yayılan İran'ın askeri tesislerini, sivil altyapısını, enerji tesislerini, ulaşım, iletişim altyapısını, çoluk çocuk, genç yaşlarından vuran ölçekte, gaddarlıkta, barbarlıkta, haydutlukta bir yeni saldırısını beklemiyorum ben. Az evvel sizin de değindiğiniz üzere daha küçük ölçekte, daha vurkaçlarla, daha daraltılmış bir yüz ölçümünde İran'ı rahatsız etmeye, İran'ı taciz etmeye yönelik ve ABD'nin tek başına olduğu, yanına İsrail uçaklarını, roketlerini, füzelerini almadığı bir saldırı süreci bekliyorum. kapsam olarak da, yoğunluk olarak da, şiddet olarak da daha dar, daha kısıtlı bir saldırı sürecinden bahsediyorum. Bu birinci saptama. İkinci saptamam şu: ABD İran'da ne siyasi hedeflerine ulaşabildi, ne askeri hedeflerine ulaşabildi. Evet, İran'ı yordu, yıprattı. Gerek idari anlamda, gerek dini anlamda, gerek siyasi anlamda, gerek askeri anlamda. İran'ın yüksek heyetinin, komuta heyetinin, velayeti fakih müessesesinin pek çok önemli aktörünü katletti İsrail'le beraber. Ama İran'daki devlet düzeni, İran'daki müesses nizam, İran'daki millet bilinci, İran'daki tarih bilinci başka bir coğrafyaya, yani bir Irak'a, bir Libya'ya, bir Suriye'ye benzemediği için İran yorulmakla, yıpranmakla, hırpalanmakla beraber diz çöktü.

0: İran'ın teknolojik olarak da üretim kabiliyeti ve kapasitesiyle de tahminlerden daha dirençli olduğu, ABD'nin stoklarının erimesinin de ABD'ye ilişkin tahminlerden takvimi daha erkene, daha öne çektiğine tanıklık da ediyoruz. Hı hı hı. Yani ekonomik olarak yaptırımlarla, ambargolarla, ablukalarla İran'ı diz çöktürebilir mi? Hayır. 79'dan beri iktisadi yaptırımlarla diz çöktüremediği bir ülkeye bugün hiç mi hiç diz çöktüremez? Yani bu iktisadi abluka, ambargo, her türlü vahşice, barbarca uygulanan, yani çocuk maması dahil, en temel ihtiyaçta ilaçlar dahil, bunları bile düşünmeden devreye sokulan iktisadi yaptırımlar şüphesiz bir ülkeyi hırpalar, zor duruma düşürür, ama İran'ın buna karşı dirençli olduğu, hatta ve hatta bunu da kendince fırsata çevirerek bazı alanlarda üretim kabiliyetini, teknolojik kabiliyetini arttırmaya çabaladığı da görüldü.
1: Evet, yani tabii nereye yöneleceğini bilmiyoruz. İran içerisinde de doğal olarak tabii bu kadar Amerika gibi bir ülke size saldırdığında öyle hayat çok güzel olamaz zaten. Ben bazen şaşırıyorum yani insanların eleştirilerini. Yani ne yapacaklar, teslimiyet bayrağı mı çekecekler? Hakikaten zor durumlar bunlar nihayetinde. İran hakikaten ilginç bir duruş sergiledi. Pek çok dünyadan gözlemcinin de görüşü bu yönde. Peki hocam, şimdi tabii Trump aynı zamanda Orta Doğu'yu da yoğurmaya da çalışıyor. Batı Asya diyelim, Orta Doğu, İngiliz ağzı kullanmayalım. Batı Asya'yı da yoğurmaya çalışıyor ve tabii İran dışında İsrail, Türkiye, Suriye üzerinden bir bilek güreşi başladı. Arada onu da Ukrayna'ya geçmeden önce sormak istiyorum. Çünkü bu şey nereye gidiyor bilmiyoruz. Netanyahu seçim kampanyasında Türkiye'yi sürekli malzeme yapıyor. Yani son yapay zekada işte Hamaney, Erdoğan, Mahmut Abbas, Mamdani, New York Belediye Başkanı Netanyahu'nun yenilgisine oynuyorlar. İsrail halkına böyle sunuyor. Tabii bir yandan Suriye üzerinden bir kapışma da oldu yaklaşık 2 hafta kadar önce. Dolayısıyla da bir takım senaryolar, yani İran'dan sonra bir de Türkiye hedefte gibi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu İsrail ve Türkiye'yi karşı karşıya durdukları, geldikleri? Gerçekten Netanyahu ile mi alakalı, onun gidişi değiştirir mi işleri, yoksa çok yapısal bir mesele mi var burada?
0: Hem o, bir kere İsrail siyonizmi, İsrail barbarlığı, İsrail haydutluğu ABD emperyalizmi olmadan bu yaptıklarını yapamaz. Ne Türkiye'ye yapabilir, ne Suriye'ye, ne de İran'a. Dolayısıyla yani İsrail'de bir iktidar değişirse, efendim İsrail politikaları tepeden tırnağa değişir şeklindeki beklentilere ben katılmıyorum. İkincisi, elbette Netanyahu, ki bir barbar, bir soykırımcı, bir katil, bir canavardan bahsediyoruz, hakkındaki gerek yolsuzluk iddiaları, ki eşini de kapsıyor bir yolsuzluk iddiaları, gerekse güvenlikçi politikaları, savaş döneminde, çatışma döneminde, silahlı gerginlik döneminde güvenlikçi politikaları öne çıkararak hem iktidarı uzatmak hem de hakkındaki yolsuzluk iddialarından eşiyle beraber, ki bunlar deve dişi gibi kanıtlanmış şeyler, onlardan bir parça kurtulmak istiyor. O yüzden tempoyu arttırıyor. O yüzden eli yükseltiyor. Yalnız burada bir dezavantajı var. O dezavantaj da şu: ABD sahada, er meydanında, muharebe meydanında bizzat olmadan İsrail ABD'nin diğer bütün desteğini, katkısını arkalasa bile, parasını, pulunu, silahını, aracını, gerecini, mühimmatını, istihbarat desteğini vesaire, ama havada ABD uçakları yoksa İsrail'in İran'a karşı başarılı olamadığı görüldü. Bu Netanyahu'nun elini zayıflatıyor. Bir. İkincisi, İran'ın İsrail'i vurabilecek cesareti, teknolojisi, askeri kabiliyeti, füze vesaire sistemi olduğu görüldü. Ve iç siyasetteki bir diğer dezavantajı da şu Netanyahu'nun: karşıdaki en güçlü aday eski İsrail Genelkurmay Başkanı. Yani karşısındakine, efendim sen yumuşaksın, sen eli alttan açıyorsun, sen Filistinlilere tolerans gösteriyorsun şeklinde eleştirecek biri değil. Karşıdakinin eski bir Genelkurmay Başkanı olması, Netanyahu'nun o anlamda güvenlikçi politikalarını İsrail toplumunu, İsrail seçmenini, İsrail kamuoyunu kendi ekseninde birleştirme çabalarını boşa çıkarıyor. Niye? Karşıdakine sen askerlik bilmiyorsun diyemez. Savaşmadın diyemez. Müslümanlara karşı yumuşak.

0: davranıyorsun diyemez. Niye? Adam eski Genelkurmay Başkanı çünkü. O yüzden bu da Netanyahu'nun bir diğer dezavantajı. Ha şimdi maalesef ABD emperyalizmi artı İsrail siyonizmi Irak'ta çok yol kat ettiler ne yazık ki. Yine ne yazık ki maalesef ABD emperyalizmi artı İsrail siyonizmi Suriye'de de çok fazla yol kat ettiler, mesafe kat ettiler. Bugün Şam üzerinde dünyadaki en etkili, en nüfus sahibi iki devlet hangisi dersek ABD ve İsrail deriz. Golan tepelerini düşünelim. Artık Ahmet Eşar'ı ağzına bile almıyor. İsrail'in canı istediğinde, gönlü eylediğinde kalkıp Suriye'yi vurmasını fonda tutalım. Suriye buna itiraz bile edemiyor. İsrail tanklarının Şam'a 15-20 kilometre kadar yakınlara gelmesini düşünelim. Ahmet Eşar'ın buna da bir itiraz yok. Hatta tersine ABD'ye söz verdi. Biz İsrail'de de güvenlik kaygısı oluşturmayacağız. Hatta İsrail'in endişe ettiği devletlere, bölgelere de engel çıkaracağız gücümüz yettiğince. Şimdi İsrail açıktan dört parçalı bir Suriye'den bahsederken Araplar, Nusayriler, Kürtler ve Dürziler. Açıktan İsrail Dürzilerin ve Kürtlerin hamisi, arkası, koruyucusu olduğunu ilan ederken canı istediğinde gelip vururken buna dikkat ederseniz sizin sıklıkla ifade ettiğiniz gibi iktidar blokundan da çok yüksek itirazlar gelmedi. Hatta iktidar blokunu destekleyenler Ahmet Eşar'ı davulla zurnayla selamladılar. Ama bakıyoruz ki işler öyle gitmedi. PYD, YPG terör örgütü evet istediğinin tamamını alamadı. Evet o bizim iç siyasette de kullandığımız jargonla maksimalist taleplerin tamamına ulaşamadı. Ama PYD, YPG'nin tasfiye olmasına da yine ABD, İsrail izin vermedi. ABD ve İsrail'in izin verdiği, göz yumduğu, desteklediği, onayladığı bir yüz ölçümünde, bir cepçikte, onların idari anlamda, askeri anlamda, iktisadi anlamda taleplerin tamamını karşılamasa bile önemli bölümünü karşılayan talepler dizgesi hayata geçirildi. Tırnak içinde Ahmet Eşar'ın danışmanı olan bir Mazlum Abdi'den bahsediyoruz artık. Tırnak içinde Suriye devletiyle, Suriye bürokrasisiyle, Suriye silahlı kuvvetleriyle entegre olmuş ve gene tırnak içinde kendi kendini feshetmiş bir PYD, YPG terör örgütünden bahsediyoruz artık. Bunu kim kotardı? Bunun böyle olmasını kim istedi? Elbette ABD ve İsrail.
1: İsrail.
0: Şimdi dolayısıyla bu tablodan Türkiye yararına bir şey çıkmaz. Bu tablodan İran yararına bir şey çıkmaz. Bu tablodan Orta Doğu, daha doğru bir ifadeyle Batı Asya'nın mazlum milletleri, büyük Mustafa Kemal Atatürk'ün lafıdır o, mazlum milletleri, üçüncü dünya halkları, ezilen ulusları adına bu tablodan olumlu bir şey çıkmaz. Yapılması gereken nedir? İşte İran direniyor. Gücü kuvveti ölçeğinde, kabiliyeti, kapasitesi el verdiğince direniyor. Burada yapılması gereken bölge ülkelerinin, Türkiye'nin ve İran'ın öncülük ettiği bir hatta bir araya gelmesi, emperyalizmi olabildiğince dizginleyecek, geriletecek ortak faydalarda ama siyasi anlamda, ama iktisadi anlamda, ama toplumsal anlamda, ama diplomatik anlamda buluşmanın yollarını aramasıdır. Yoksa Irak ve Suriye'de emperyalizm artı siyonizm bunca yol kat ettikten sonra bizim işimiz düne nazaran daha kolay değildir. İşimiz daha da zorlaşmıştır.
2: Evet. Peki hocam, gelelim kuzeyimize. Tabii orada da bizi sıkıştıran hususlar var. Bir türlü Avrupalıların bitmesini istemediği bir savaş. Batı'da pek çok iddia ortaya atılıyor ama ben yakından takip ediyorum. Hiç katılmıyorum hiçbirisine. Yani Hitler, hep benzetmeyi yapıyorum. Alman halkı yenilginin eşiğindeyken ordularını Moskova önlerinde zannedermiş. Öyle bir medya var karşımızda. 40 günlük savaşı ilan etti Zelenski. Geri tepti, şimdi daha büyük kuruluyor. Limanlara erişim gitti Odessa dahil olmak üzere. Daha önce çok Rus tankeri vurdular, sivil tankeri. Şimdi tabii işler değişti. Ve Zelenski çıktı, sivil havacılığı tehdit etti. Aslında drone savaşları uzun süredir devam ediyor. Ama şu anda açıkça sivil uçak girmeyin diyen birisi var. Nasıl anlamak lazım bunu? Yani Türkiye'den çünkü bizi TRT'yi çok ilgilendiriyor. İstanbul bir hap ve sanki biraz sessizlik varmış gibi. Siz nasıl yorumluyorsunuz bu sivil havacılığa açık tehdit çıkışını?
0: Zelenski artık bir çıkışı olmadığını görünce, Ukrayna içinde de Zelenski'yi destekleyen kamuoyu azaldıkça, ki Zelenski elbette bunu görüyor, böyle ne diyelim hani kamikaze çıkışlar, intihar çıkışları yapmak istiyor. Bu elbette boyundan büyük çıkışları Avrupa'dan olur almadan hayata geçiremez. Avrupa'nın okeyi olmadan, rızası olmadan Zelenski böylesine boyundan büyük hamleler yapamaz. Boyundan büyük laflar edemez. Amaç ne? Amaç şu. Avrupalıları, ki ABD artık Biden dönemi ABD'si değil, kendi gündemi farklı, olabildiğince kendi arkasında şimdikinden bile daha fazla biriktirmek, bir. İki, Rusya içine drone saldırılarıyla falan ya bak ben sizi vurabilecek kabiliyet ve kapasitesiyim diyerek Rusya'da istikrarı bozmak. Putin'in arkasındaki alt desteğini aşağı çekmeye çalışmak. Çünkü önümüzdeki günlerde de hepimiz biliyoruz bir Duma seçimleri var orada. Ve dünyaya da şu mesajı vermek. Bakınız ben direnebiliyorum. Arkamda Amerika eskisi kadar yok ama Avrupalılar var. Ben direnebiliyorum. Elbette sivil havacılığa yönelik, sivil deniz ulaşımına, ticari deniz ulaşımına yönelik hamlelerle de niyeti şu. Rusya'nın üzerindeki baskı artsın. Başka ülkeler hem ticari kaygılarla hem insani kaygılarla hem ulaşımdan kaynaklanan maliyetler arttığı için gene iktisadi kaygılarla elbette Putin'e gidip desinler ki arkadaş bir an evvel sen Ukrayna'yla uzlaşmak için masa yoktur. Peki Zelenski'nin Avrupalı'nın rızasını alarak attığı bu adımlar, yaptığı bu hamleler, ticari efendim anlamda savurduğu tehditler, drone saldırıları, ticari gemilere saldırılar, sivil havacılığı sekteye uğratacak adımlar. Netice verir mi? Vermez. Vermez. Neden vermez? Şundan vermez. Biz şimdiye kadar vermedi. İki, Ukrayna'nın öyle bir çapı yok. Üç, Ukrayna'nın karşısında Rusya gibi bir ülke var. Dört, Zelenski'nin bel bağladığı, sırtını yasladığı Avrupa'nın yerinde yeniler esiyor. Sandığı gibi bir Avrupa yok. Avrupalılar hem perperişanlar, hem birbirlerini yiyorlar ve de birbirlerine güvenmiyorlar, hem de cahiller ordusu tarafından öğretiliyorlar. Yani şu İngiliz baş liderlerin perişanlığına baktığınızda, şu Alman liderlerin cehaletine baktığınızda insan şaşıp kalıyor. Hani ben ne mutlu bana ben anti AB ve anti NATO bir insanım. Ama Avrupalıların bu cehaletini görünce ya diyorum bunlar mı yakın zamana kadar aydınlanmayla, demokrasiyle, insan hakları ve hukuk devleti de övünen insanlar. Bunlar bir cahil kalabalık ya.
2: Evet hocam. Hakikaten Avrupa'nın durumunu özel olarak bir gün konuşalım istiyorum sizinle. Biraz daha şu şeyler geçsin. Çok teşekkür ediyorum. Vaktimi tamamladım. Dört başlığa hatta birini daha genişlettik. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmeler için.
0: Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İlgiler yayınlar diyorum Ceyda. Sağ olun.
2: Teşekkürler. Sağ olun. Evet, Profesör Barış Dostlar hocamızla konuştuk. Aslında bu haftanın gündemini değerlendirdik diyebiliriz. Bir yandan Hürmüz krizi, bir yandan Avrasya'daki zirveler, bir yandan tabii kuzeyimizde olup bitenler. Haftaya pazartesi günü dünyadan gelişmelerle yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın.
1: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen programının tekrarını dinlediniz.
3: Bunu biliyor muydunuz? Dünyanın en güçlü yırtıcısı olan katil balinalar, isimlerinin aksine Yunuskiller ailesinde yer alan bir deniz memelisi türüdür. Bunu biliyor muydunuz?
1: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: kısa, gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Otoriteyi kötüye kullanan, kendini yasa yerine koyanlar hep oldu. İşte bu tipler için halkın ağzında çoktan yerini almış bir deyim vardır. Ali Kıran Başkesen. Deyimin kökeni Fatih Sultan Mehmet dönemine uzanır. Ormanların korunması için çıkarılan bir fermanda şöyle yazar. Ormanlarımdan bir dal kıranın başını keserim. Bu sert ifade halk arasında evrilerek Ali Kıran Başkesen şekline dönüşür. Buradaki Ali gerçek bir kişi değil, zamanla şekil değiştiren, belki de kafiyeye uygun hale gelen bir ektir. Deyim zamanla halk hikayelerinde zorbalık yapan haydutlar, kendini kanun yerine koyan kabadayılar için kullanılır hale gelir. Günümüzde de gözü kara, sert, acımasız davrananlar için eleştirel bir benzetme olarak söylenir. Ali Kıran Başkesen gibi davranıyor. Bir padişah fermanı deyime dönüştü, halka yasa gibi yerleşti. Bugün Ali Kıran Başkesen deyimini ve ardındaki tarihi inceledik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Mağaza vitrinlerinde gösterdiği ürünleri satmayan işletmelere ağır ceza geliyor. Mağaza sahiplerinin teşhir ürünü ya da stok bitti gibi söylemi yetmeyecek. Tüketiciler vitrin veya raf etiketiyle kasa fiyatı arasında fark bulunması ya da ürünün satışının reddedilmesi halinde etiket, ilan ve ekran görüntülerini belgeleyerek Ticaret Bakanlığı'na şikayette bulunabilecek. Aynı ihlalin birden fazla tüketiciye karşı tekrarlanması durumunda ise cezalar her işlem için ayrı ayrı uygulanabilecek. Ticaret Bakanlığı vitrinde, rafta ya da internet sitesinde sergilenen bir ürünü haklı gerekçe olmadan satmaktan kaçınan işletmelere yönelik denetimleri sıklaştırdı. 2026'da bu tür ihlaller için ürün bedelinin %10'u oranında en az 3973 lira idari para cezası uygulanacak. Ticaret Bakanlığı tüketiciyi uygun fiyatlı bir ürünle mağazaya veya internet sitesine çekip daha pahalı ürünlere yönlendirmeye dayanan ve kamuoyunda yemleme ve değiştirme olarak bilinen uygulamalara karşı yaptırımları artırdı. 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanunun 6. maddesi kapsamında satışa sunulduğu halde haklı bir gerekçe olmadan tüketiciye verilmeyen ürünler için işletmelere vergiler dahil satış fiyatının %10'u oranında ceza kesilecek. Ceza ihlal başına 3973 liranın altında olamayacak. Mobilya, elektronik, otomotiv, hazır giyim ve emlak sektörlerinde sık karşılaşan az önce satıldığı sadece teşhir ürünü, stoklarımız tükendi ya da sistem güncellenmedi gibi gerekçeler tek başına satıştan kaçınmak için yeterli kabul edilmeyecek. Bir ürünün satışa kapalı olabilmesi için üzerinde açıkça satılık değildir, numunedir veya satılmıştır ibaresinin bulunması ya da ürünün hasarlı olduğunun belgelenmesi gerekecek. Kampanyalı ve stokla sınırlı satışlarda ise stok miktarıyla kampanya koşullarının önceden açık biçimde duyurulması istenecek. 2000 liralık bir ürünün satılmaması halinde %10'luk tutar 200 lira da olsa taban ceza uygulanarak 3973 lira kesilecek. 40 bin liralık bir televizyon için ceza 4 bin liraya, 150 bin liralık bir mobilya takımı içinse 15 bin liraya kadar çıkabilecek. Aynı ihlalin birden fazla tüketiciye karşı tekrarlanması halinde cezalar her işlem için ayrı ayrı uygulanabilecek. Ayrıca yanıltıcı reklam ve aldatıcı ticari uygulama hükümleri kapsamında ek yaptırımlar da gündeme gelebilecek. Tüketicilere vitrin veya raf etiketiyle kasa fiyatı arasında fark bulunması ya da ürünün satışının reddedilmesi durumunda etiket, ilan veya ekran görüntüsünü belgelemeleri ve E-Devlet üzerinden Ticaret Bakanlığı'na şikayette bulunmaları öneriliyor. Uyuşmazlıkların çözümünde tüketici hakem heyetleri de yetkili olmaya devam ediyor. Ticaret Bakanlığı vitrinde, rafta veya internet sitesinde sergilenen ürünleri haklı gerekçe olmadan satmayan işletmelere yönelik yaptırımları arttırdı. 2026 yılında bu tür ihlallerde ürünün satış fiyatının %10'u oranında en az 3973 lira idari para cezası uygulanacak. Teşhir ürünü, stok bitti veya az önce satıldı gibi gerekçeler tek başına satıştan kaçınmak için yeterli olmayacak. Aynı ihlalin birden fazla tüketiciye karşı yapılması halinde ceza her işlem için ayrı uygulanabilecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Bursa'da yerli imkanlarla geliştirilen yapay zeka destekli robot Adam, Ulutek Teknopark'ta danışma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Binaya gelenleri karşılayan, soruları yanıtlayan, yüzleri tanıyan ve ziyaretçileri yönlendiren robotun ilerleyen dönemde sağlık ve yaşlı bakım alanlarında da kullanılması hedefleniyor. Bursa'daki Ulutek Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir bilişim firması 3. yerli robotunu geliştirdi. Çeşitli kurum ve kuruluşlarda asistanlık ve danışma görevlerini üstlenebilmesi amacıyla tasarlanan yapay zeka destekli Adam ilk görevine Ulutek Teknopark'ta başladı. Robot günün belirli saatlerinde binaya gelenleri karşılıyor, kendisine yöneltilen soruları yanıtlıyor, yüzleri tanıyor ve ziyaretçileri yönlendiriyor. Adam aynı zamanda insanların hangi konuları merak ettiği, nasıl soru sorduğu, kullandıkları şive ve lehçeler gibi konularda da veri topluyor. Firma sahibi Adem Aksu yaklaşık 3 yıldır robotik alanda profesyonel olarak çalıştıklarını belirtti. Daha önce eğitim teknolojileri kapsamında 1450 parçadan oluşan ve tamamen sökülüp yeniden kurulabilen Cuma isimli yerli robotu geliştirdiklerini anlatan Aksu, insansı ve asistan robot çalışmalarının da devam ettiğini söyledi. Aksu, Adam'ın önümüzdeki dönemde farklı alanlarda kullanılabilmesi için geliştirme ve eğitim çalışmalarının sürdüğünü, özellikle sağlık ve yaşlı bakımına odaklandıklarını ifade etti. İlk prototipin Teknopark'ta danışma görevi yaptığını belirten Aksu, robot için seri üretim planlarının da hazırlandığını açıkladı. Ön sipariş almaya başladıklarını, Bursa'daki bir belediyeden de sipariş aldıklarını söyleyen Aksu, seri üretimi hızlandırmak için yatırım arayışlarının sürdüğünü kaydetti. Firmanın hedefi ise asistan robotu yalnızca Türkiye'de kamu kurumları ve özel sektörde kullanmak değil, yurt dışına da ihraç etmek. Robotların mekanik eklem noktalarında kullanılan motorların kontrol kartlarını da üretmeye başladıklarını belirten firma sahibi, sahadan elde edilen verilerin yeni kullanım alanlarının geliştirilmesine katkı sağlayacağını söyledi. İnsanların soru sorma biçimleri, şiveleri, lehçeleri ve ihtiyaçlarına ilişkin oluşturulacak veri setleriyle robotların sağlık alanına uyarlanması planlanıyor. Firmanın bir sonraki hedefi ise yerli yapay zeka destekli robotları özellikle yaşlı bakımında ve doktor asistanı olarak görevlendirmek. Bursa'da yerli imkanlarla geliştirilen yapay zeka destekli robot Adam, Ulutek Teknopark'ta ziyaretçileri karşılamaya başladı. Soruları yanıtlayan, yüzleri tanıyan ve yönlendirme yapabilen robotun ilerleyen dönemde sağlık ve yaşlı bakımında da kullanılması hedefleniyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik. Bunu biliyor muydunuz? Bunu biliyor muydunuz? İnsan vücudundaki en uzun hücre türü olan sinir hücrelerinin, yani nöronların boyu 1 metreyi geçebilir. Vücutta sinir iletilerinin transfer edilmesini sağlayan nöronlar, gövde, dendrit ve akson olmak üzere 3 temel bileşenden oluşur. Gövdeden çıkan ince, uzun bölüm olan aksonun boyu, nöronun türüne göre milimetre ile metre ölçeği arasında değişebilir. Omurilikten ayaktaki bir kasa ulaşan bir motor nöronun uzunluğu 1 metreden fazladır. Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Sonbahara geçişle birlikte havaların serinlemesi, günlerin kısalması ve değişen uyku düzeni bazı kişilerde halsizlik, sabah yorgunluğu ve motivasyon düşüklüğüne yol açabiliyor. Mevsim değişikliğine uyum sürecinde günlük enerjiyi korumak için beslenme, uyku ve sabah rutinlerinde yapılabilecek bazı küçük değişiklikler öne çıkıyor. Sonbahara geçiş döneminde güne daha dinç başlamak için önerilen doğal karışımların başında zencefil, limon ve bal geliyor. Bir bardak ılık suya ince bir dilim taze zencefil, yarım limonun suyu ve bir çay kaşığı bal eklenerek hazırlanan karışım özellikle sabah saatlerinde tercih edilebiliyor. Zencefilin canlandırıcı etkisiyle birlikte limon ve bal güne daha dinç başlamaya yardımcı olabilecek doğal seçenekler arasında gösteriliyor. Biberiye ve nane de sabah saatlerinde daha enerjik hissetmek için kullanılabilecek bitkiler arasında yer alıyor. Duş sırasına uygun şekilde seyreltilmiş birkaç damla biberiye veya nane yağı kullanılması canlandırıcı kokularıyla zihinsel uyanıklığı destekleyebiliyor. Duşun son bölümünde su sıcaklığının bir miktar düşürülmesi de sabah mahmurluğunun azalmasına ve daha zinde hissedilmesine yardımcı olabiliyor. Ancak uçucu yağların doğrudan cilde uygulanmaması ve özellikle hassas ciltlerde dikkatli kullanılması öneriliyor. Gün içinde enerji kalmanın en önemli yollarından biri ise kaliteli ve düzenli uyku. Uyumadan yaklaşık 1 saat önce tüketilebilecek papatya ya da melisa çayı günün stresinden uzaklaşmaya ve uyku öncesinde gevşemeye yardımcı olabiliyor. Uzmanlar, mevsim geçişlerinde yaşanan halsizliği azaltmak için düzenli uyku, dengeli beslenme ve günlük rutinde yapılacak küçük değişikliklerin önemli olduğuna dikkat çekiyor. Mevsim geçişlerinde artan halsizlik ve sabah yorgunluğunu azaltmak

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kurtuluş Savaşı'nda askerlere gönderilen Göynek kumaşları yeniden dokunuyor. Kurtuluş Savaşı yıllarında cephedeki askerlerin iç giyiminde kullanılan göynek kumaşları Kastamonu Olgunlaşma Enstitüsü'nde yeniden üretilmeye başlandı. Milli Mücadele döneminde Kastamonu'daki dokuma tezgahlarında üretilerek orduya gönderilen pamuklu kumaşlar tarihi örneklerden yararlanarak yeniden dokunuyor. Milli Mücadele dönemi ve sonrasında askerlerin iç giyiminde kullanılan göynek kumaşlarının önemli bir bölümü Kastamonu'da bulunan dokuma tezgahlarında üretildi. Tezgahlarda dokunan pamuklu kumaşlar işlenerek iç giyim haline getirildikten sonra cephedeki askerlere gönderildi. Kastamonu Olgunlaşma Enstitüsü'nde kurulan dokuma tezgahlarında ise dönemde kullanılan göynekli kumaşların yeniden üretilmesi için çalışma başlatıldı. Enstitü Müdürü Ayten Can Aslan, bölgenin kültürel değerlerini araştırarak gelecek nesillere aktarmayı amaçladıklarını söyledi. Kastamonu'nun zengin bir dokuma kültürüne sahip olduğunu belirten Can Aslan, 1940'lı yıllarda yapılan bir sayımda kentte 16 binin üzerinde dokuma tezgahı bulunduğunu aktardı. Can Aslan, Milli Mücadele döneminde Kastamonu'daki dokuma tezgahlarının önemli bir işlev üstlendiğini belirterek cephedeki askerlerin iç giyiminde kullanılan kumaşların kentte dokunduğuna ilişkin izlere ulaştıklarını ifade etti. Sandıklarda yapılan araştırmalarda cepheye gönderilen göyneklerden bazı örneklerin bulunduğunu aktaran Can Aslan, saha çalışmaları sonucunda özellikle askerlerin iç giyiminde kullanılmak üzere göynekli kumaşların dokunduğunu tespit ettiklerini söyledi. Kastamonu'da yalnızca pamuklu kumaşlar değil, keten, kenevir ve ipekten dokumalar da üretiliyor. Enstitüde görev yapan usta öğretici Buray Güneş'le sandıklardan çıkarılan yöresel kumaş örneklerini inceleyerek aynı özelliklerde yeniden dokuduklarını ifade etti. Güneş, Kurtuluş Savaşı sırasında askerlerin iç giyimi için dokunup cepheye gönderilen göynekli kumaşları yeniden gün yüzüne çıkarmanın kendileri için önemli olduğunu belirtti. Kumaşların pamuktan üretildiğini belirten Güneş, bu özelliği sayesinde kışın sıcak, yazınsa teri emerek serin tuttuğunu ve bu nedenle askerlerin iç giyiminde tercih edildiğini söyledi. Usta öğretici Seher Yılmaz'la geçmişte Kastamonu'da neredeyse her evde dokuma tezgahı bulunduğunu belirterek, bu tezgahlarda üretilen kumaşlardan iç göynekler hazırlanarak cepheye gönderildiğini söyledi. Enstitüde yeniden üretilen kumaşlarla Kastamonu'nun geçmişteki dokuma geleneğinin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor. Kurtuluş Savaşı yıllarında cephedeki askerlerin iç giyiminde kullanılan ve Kastamonu'daki tezgahlarda dokunan göynek kumaşları Olgunlaşma Enstitüsü'nde yeniden üretiliyor. Sandıklardan çıkarılan tarihi örneklerden yararlanarak dokunan kumaşlarla geçmişin dokuma kültürü gelecek nesillere aktarılıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kamuoyunda vatandaşlık maaşı olarak bilinen aile gelir tamamlama sistemiyle hanelerin gelirinin belirli bir seviyenin altına kalmaması hedefleniyor. Sisteme göre haneye giren toplam gelir asgari ücretin altına kalırsa aradaki fark devlet tarafından tamamlanacak. Uygulamanın 2027 yılının başında ülke genelinde devreye alınması planlanıyor. Türkiye'de sosyal destek sistemine yeni bir dönemin kapısını açması beklenen aile gelir tamamlama sistemi, Çalışma Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen bir proje olarak öne çıkıyor. Kamuoyunda daha çok vatandaşlık maaşı adıyla bilinen sistemin temelinde hanelere asgari gelir güvencesi sağlanması bulunuyor. Vatandaşlık maaşı olarak anılan uygulamanın resmi adı Aile Gelir Tamamlama Sistemi. Projenin temel amacı bir haneye giren toplam gelirin asgari ücret sınırının altına kalmamasını sağlamak. Sistem kapsamına hanenin toplam geliri dikkate alınacak, haneye giren para asgari ücretin altına kalıyorsa eksik kalan bölüm devlet tarafından tamamlanacak. Sistemin en dikkat çeken noktası gelirle belirlenen sınır arasındaki farkın tamamlanmasına dayanıyor. Örneğin tek başına yaşayan bir yaşlının geliri asgari ücretin altındaysa devlet tarafından yapılacak destekle bu gelirin asgari ücret seviyesine tamamlanması öngörülüyor. Buna göre sistem herkese aynı miktarda ödeme yapılması yerine haneye giren toplam gelirle asgari ücret arasındaki farkın karşılanması esasına dayanıyor. Aile gelir tamamlama sisteminin erken emeklilik talepleri açısından da etkili olabileceği savunuluyor. Sistem sayesinde haneye giren gelirin belirli bir seviyede tutulacağı, böylece özellikle kademeli emeklilik isteyen kişilerin yalnızca geçim kaygısı nedeniyle erken yaşta emekli olma ihtiyacının azalacağı öne sürülüyor. Temel refah seviyesinin gelir desteği yoluyla korunması hedefleniyor. Aile gelir tamamlama sistemi halihazırda pilot bölgelerde uygulanıyor. Uygulamanın 2027 yılının başından itibaren Türkiye genelinde tamamen devreye alınması planlanıyor. Böylece sistem ülke çapında uygulamaya geçtiğinde haneye giren toplam gelirin belirlenen asgari seviyenin altına kalması durumunda devlet desteğiyle aradaki farkın tamamlanması öngörülüyor. Kamuoyunda vatandaşlık maaşı olarak bilinen aile gelir tamamlama sistemi için hazırlıklar sürüyor. Sistemde haneye giren toplam gelirin asgari ücretin altında kalması durumunda aradaki farkın devlet tarafından tamamlanması planlanıyor. Pilot uygulaması devam eden sistemin 2027 yılının başında Türkiye genelinde devreye alınması hedefleniyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Avrupa Komisyonu'nun resmi raporuna göre Türkiye'den yapılan 1,27 milyon başvuruda genel ret oranı %14,6 olurken bazı ülkelerdeki ret oranları rekor seviyeye tırmandı. Avrupa Komisyonu Türkiye'den yapılan 1,27 milyon Schengen vize başvurusuna ilişkin 2025 yılı resmi istatistiklerini yayımladı. Yıllık verilerde genel ret oranı %14,6 olarak gerçekleşirken Türkiye Çin'in ardından dünyada en çok başvuru yapan ikinci ülke konumunu korudu. Yüksek başvuru hacmine sahip ülkeler arasında Türk vatandaşlarına en yüksek oranda ret veren ülke Almanya oldu. 217.627 başvurunun yapıldığı Almanya konsoloslukları dosyaların %21,1'ini reddetti. Danimarka ise 44.000 üzerindeki başvurunun %19,19'una olumsuz yanıt vererek red oranında üst sıralarda yer aldı. Macaristan'da ise bu oran %18,14 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'den yapılan başvurularda en düşük ret oranı %3,5'la Portekiz'de görüldü. Ancak bu ülkeye yapılan başvuru sayısının 3921 ile sınırlı kalması dikkat çekti. İspanya ve Romanya %7,4'lük ret oranıyla ortalamanın oldukça altında kaldı. Hollanda'da ret oranı %9, Bulgaristan'da ise %10,1 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye'den yapılan başvurularda en çok tercih edilen ülke Yunanistan olurken Fransa ve İtalya genel ortalamaya yakın bir seyir izledi. Fransa'ya yapılan 143.000 başvurunun %15,23'ü, İtalya'ya yapılan 79.000 başvurunun ise %14,77'si reddedildi. Türkiye'den 2025 yılında 1 milyon 270 binden fazla Schengen vizesi başvurusu yapıldı. Avrupa Komisyonu verilerine göre başvuruların %14,6'sı reddedilirken Türk vatandaşlarının başvurularında en yüksek red oranı %21,1 ile Almanya'da kaydedildi. Danimarka ve Macaristan'da yüksek red oranlarıyla öne çıktı. Buna karşılık Portekiz, İspanya ve Romanya daha düşük red oranlarına sahip ülkeler oldu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Simirna Antik Kenti'nde yeni keşif, geç antik çağa ait mekanlar ve duvar resimleri bulundu. İzmir'in binlerce yıllık tarihine ışık tutan Simirna Antik Kenti'ndeki kazılarda yeni buluntulara ulaşıldı. Simirna Agorası'nda yürütülen çalışmalarda geç antik çağa ait 3 mekanın yanı sıra kentte daha önce görülmeyen duvar resimleri gün yüzüne çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi adına sürdürülen kazılarda ortaya çıkarılan mekanların geçen yıl bulunan mozaik tabanın devamında yer aldığı belirlendi. Yeni tespit edilen 3 mekandan ikisinin zemininin mozaik, diğerlerinin ise mermer döşemeden oluştuğu tespit edildi. Kazıların Agora ve Simirna Tiyatrosu çevresine sürdürülen bölümünde ise daha önce karşılaşılmayan duvar resimleri ortaya çıkarıldı. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Türk İslam Arkeolojisi Bölümü öğretim üyesi ve kazı başkanı Profesör Doktor Akın Ersoy, yeni mekanların Efes Antik Kenti'ndeki yamaç evleriyle benzer özellikler taşıdığını belirtti. Yapıların kamusal bir işleve sahip olabileceğini ifade eden Ersoy, duvar resimlerinin Simirna kazılarında ilk kez bu alanlarda bulunduğuna dikkat çekti. Yeni mekanların milattan sonra 5. ve 6. yüzyıllara, yani geç antik çağa tarihlendiği belirtildi. Roma İmparatorluğu'nun 395 yılında ikiye ayrılması ve Hristiyanlığın yayılmasıyla kentlerin mimari ve sosyal yapısında önemli değişiklikler meydana geldiğini belirten Ersoy, yeni buluntuların Simirna'nın bu dönemde geçirdiği dönüşüm hakkında önemli bilgiler sunduğunu söyledi. Kazı çalışmalarında ayrıca Roma döneminden kalan ve yaklaşık 2000 yıldır su akışının devam ettiği belirtilen antik su kanalının bir bölümü de takip edildi. Simirna'nın Roma dönemindeki su ihtiyacının pınarlarla bağlantılı kanallar aracılığıyla karşılandığı belirtildi. Kazı ekibi şimdiye kadar kanalın yaklaşık 150 metrelik bölümünü takip etti, ancak suyun kaynağı henüz tespit edilemedi. Ersoy, Agora'nın güneyinde bulunan namazgah hamamı ve Kurşunlu Camii çevresinde bir pınarın bulunabileceğini belirterek, buradan gelen suyun yaklaşık 150 metrelik bir güzergahın ardından Simirna Agora'sına ulaştığını ifade etti. İzmir'in tarihi kent merkezindeki Simirna Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda geç antik çağa tarihlenen 3 yeni mekanla daha önce örneğine rastlanmayan duvar resimleri ortaya çıkarıldı. Kazılarda yaklaşık 2000 yıldır kullanılan antik su kanalının bir bölümü de takip edildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik.
1: Bunu biliyor muydunuz? Vücut kütlesindeki %1'lik azalma beyin yaşlanmasını 9 ay geciktiriyor. Yani kilo vermek beyin yaşlanmasını yavaşlatıyor. Kilo vermenin beyin sağlığı üzerindeki olumlu etkisinin kilo kaybıyla birlikte karaciğer yağlanmasının azalması ve belirli karaciğer enzimlerinin üretiminin engellenmesiyle ilişkili olduğu düşünülüyor. Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Cem Yılmaz'ın kalp krizi sonrası gündeme geldi. Kulak memesindeki çizgi ne anlama geliyor? Komedyen Cem Yılmaz'ın geçirdiği kalp krizi sonrası kulak memesindeki belirgin çizgi yeniden gündeme geldi. Profesör Doktor Kaan Yılancıoğlu, Frank işareti olarak bilinen bu çizginin bazı kalp ve damar hastalıklarıyla ilişkilendirildiğini belirterek ancak tek başına hastalık tanısı anlamına gelmediğini vurguladı. Kalp krizi geçirmesinin ardından Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Cem Yılmaz'ın anjiyo operasyonu sonrası sağlık durumunun iyiye gittiği belirlendi. Yılmaz'ın rahatsızlığının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Profesör Doktor Kaan Yılancıoğlu, komedyenin kulak memesindeki belirgin çizgiye dikkat çekti. Kulak memesindeki çapraz çizginin Frank işareti olarak adlandırıldığını belirten Yılancıoğlu, bu bulgunun ilk kez 1970'lerde koroner arter hastalığı ile ilişkilendirildiğini, o tarihten bu yana yapılan çok sayıda gözlemsel çalışmada Frank işaretiyle ateroskleroz, koroner arter hastalığı ve kardiyovasküler risk arasında ilişkinin araştırıldığını aktardı. Bazı meta analizlerin Frank işareti bulunan kişilerde koroner arter hastalığının daha sık görülebileceğini işaret ettiğini belirten Yılancıoğlu, olası nedenler arasında damar yaşlanması, mikrovasküler değişiklikler ve elastik doku kaybının bulunduğunu söyledi. Yılancıoğlu, kulak memesindeki çizginin tek başına kalp hastalığı tanısı koydurmayacağının da altını çizdi. Frank işaretinin yaş ilerledikçe daha sık görülebileceğini ve sağlıklı kişilerde de ortaya çıkabileceğini belirten Yılancıoğlu, bu nedenle kulakta söz konusu çizginin bulunmasının kişinin kalp hastası olduğu anlamına gelmediğini ifade etti. Buna göre sigara kullanımı, hipertansiyon, yüksek kolesterol, diyabet veya ailede kalp hastalığı öyküsü gibi başka risk faktörlerinin bulunması halinde bu bulgu kardiyovasküler risk değerlendirmesi için dikkate alınabiliyor. Cem Yılmaz'ın geçirdiği kalp krizi sonrası kulak memesinde belirgin çizgi yeniden gündeme geldi. Uzmanlar, Frank işareti olarak bilinen bu çizginin bazı kalp damar hastalıklarıyla ilişkili olabileceğini ancak tek başına kalp hastalığı tanısı koydurmadığını belirtiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: 17 Ağustos 1999 Marmara depremi yıkılan evinin enkazından 17 saat sonra kurtarılan Doktor Yavuz Aslan bugün depremzedelerin tedavisinde görev yapıyor. Sualtı hekimli ve hiperbarik tıp uzmanı Aslan, özellikle ezilme yaralanmaları nedeniyle uzuv kaybı riski bulunan hastaların hiperbarik oksijen tedavisiyle iyileşmesine katkı sağlıyor. Tıp fakültesi öğrencisiyken Gölcük merkezli depremde 17 saat boyunca kaldığı enkazdan kurtarılan, depremde yakın arkadaşlarını ve komşularını kaybeden Aslan, aradan geçen yılların ardından görev yaptığı sualtı hekimli ve hiperbarik tıp kliniğinde, özellikle ezilme yaralanmaları nedeniyle uzuvlarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan depremzedelerin tedavisine katkı sağlıyor. Hiperbarik oksijen tedavisi, hastaların özel olarak tasarlanmış basınç odalarında yüksek basınç altında %100 oksijen solumasına dayanıyor. Tedavi sırasında dokulara ulaşan oksijen miktarı artırılıyor. Böylece ezilme yaralanmalarında dokuların iyileşmesi desteklenirken bazı hastalarda uzuv kaybının önüne geçilebiliyor. Tedavi ayrıca karbonmonoksit zehirlenmesi, dalış hastalıkları, bazı yumuşak doku enfeksiyonlarıyla ani işitme görme kayıplarında da kullanılıyor. Odanın basıncı yaklaşık 15 metre su derinliğine denk gelen seviyeye yükseltilirken hastalara maskeyle %100 oksijen veriliyor. Normal şartlarda insanların yaklaşık %21 oranında oksijen soluduğunu belirten Aslan, hiperbarik tedavide hastaların yaklaşık 17 ila 18 kat daha fazla oksijen alabildiğini söyledi. Tedavinin özellikle deprem sonrası görülen ezilme yaralanmalarında önemli olduğunu vurgulayan Aslan, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından yaklaşık 60 ila 70 hastayı merkezlerinde tedavi ettiklerini aktardı. Hiperbarik oksijen tedavisinin hayat kurtarıcı olduğu alanlardan biri de karbonmonoksit zehirlenmesi. Aslan, normal şartlarda vücuttan atılması 15 ila 20 saati bulabilen karbonmonoksit gazının, hiperbarik oksijen tedavisiyle çok daha kısa sürede uzaklaştırılabildiğini belirtti. Ağır zehirlenme nedeniyle bilinç kaybıyla basınç odasına alınan bazı hastaların yaklaşık 2 saatlik tedavinin ardından yürüyerek çıkabildiğini ifade etti. 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde enkazdan 17 saat sonra kurtarılan Doktor Yavuz Aslan, bugün hiperbarik oksijen tedavisiyle özellikle ezilme yaralanması yaşayan depremzedelerin uzuv kaybı riskinin azaltılmasına ve iyileşme süreçlerine katkı sağlıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. We laugh in our eyes and the world was on our side. Speeding along with no map, it was all green light.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Antalya'nın tarihi Kaleiçi bölgesinin simge yapılarından yaklaşık 1900 yıllık Hadrian Kapısı gerçekleştirilen ışıklandırma çalışmasıyla geceleri de kentin tarihine ışık tutuyor. Muratpaşa ilçesindeki Kaleiçi'nin girişinde bulunan ve halk arasında üç kapılar olarak bilinen Hadrian Kapısı, Antalya'nın günümüze ulaşan en iyi korunmuş tarihi yapılar arasında yer alıyor. Roma İmparatoru Hadrianus'un milattan sonra 130 yılında Antalya'yı ziyareti onuruna inşa edilen yapı, kenti çevreleyen surların üzerine anıtsal zafer takı olarak yapıldı. Sütun gövdeleri dışında büyük ölçüde beyaz mermerden oluşan kapı, üç simetrik kemeri ve zengin süslemeleriyle dikkat çekiyor. Her biri 4,15 metre genişliğinde ve 6,18 metre yüksekliğinde olan üç kemerden oluşan yapının yüksekliği, yaklaşık 15 metreye ulaşan kuleleri bulunuyor. Kapı bölümü ise 8 metre yüksekliğinde. Kabartma ve oymalarla süslenen Hadrian Kapısı'nın tavanındaki kasetli bölümlerde çiçek, meyve ve yaprak motifleri yer alıyor. Bu süslemelerin antik dönemde Antalya ve çevresinde yetiştirilen ürünleri ve bölgenin bereketini simgelediği değerlendiriliyor. Saçak bölümünde aslanbaşı figürlerinin bulunduğu yapının iki yanında savunma amacıyla kullanılan kuleler yer alıyor. Güneydeki kulenin Roma dönemine ait olduğu, kuzeydeki kulenin alt bölümünün antik çağdan kaldığı, üst bölümünün ise Selçuklu Sultanı 1. Alaaddin Keykubat döneminde yapıldığı biliniyor. Uzun yıllar şehir surlarının arkasında kalan Hadrian Kapısı bu sayede dış etkenlerden büyük ölçüde korunarak günümüze ulaştı. Sur kalıntılarının 1882'de kaldırılmasıyla yeniden ortaya çıkarılan yapı 1959'da kapsamlı bir restorasyondan geçirildi. Yerli ve yabancı turistlerin Antalya'da en çok ziyaret ettiği ve fotoğraf çektirdiği tarihi yapılardan biri olan Hadrian Kapısı, Antalya Valiliği tarafından gerçekleştirilen çalışmayla ışıklandırıldı. Yeni aydınlatma sistemiyle birlikte tarihi yapı gece saatlerinde farklı bir görünüme kavuşurken, mimari detayları da daha belirgin hale geldi. Antalya Valisi Hulusi Şahin, sur hattındaki aydınlatmanın da artırılmasının planlandığını belirterek, "Işıklandırma süreci tamamlandı. Şu anda da gördüğüm kadarıyla herkes memnun. Bunu devam ettirmeyi ve o sur hattının aydınlatılmasını artırmayı düşünüyoruz," dedi. Antalya'nın simge yapılarından yaklaşık 1900 yıllık Hadrian Kapısı, Antalya Valiliği tarafından gerçekleştirilen ışıklandırma çalışmasıyla geceleri de kentin tarihi dokusunu yansıtıyor. Üç kapılar olarak bilinen yapı aydınlatmayla birlikte mimari detayları daha belirgin bir görünüme kavuştu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli şarkılar.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Müzik yalnızca ruh halimizi değiştirmiyor, beynin ve vücudun çalışma biçimini de etkileyebiliyor. Bilim insanlarının yürüttüğü çalışmalar, kişiye uygun ritim ve temponun ağrı algısını azaltabileceğini, Parkinson ve inme sonrası yaşanan yürüme sorunlarının rehabilitasyonuna katkı sağlayabileceğini gösteriyor. Araştırmacılar, müziğin ritim, tempo, melodi ve aşinalık gibi farklı unsurlarının beyinde nasıl karşılık bulduğunu anlamaya çalışıyor. National Geographic'in aktardığı araştırmalara göre müziğin etkisi sesin kulağa ulaşmasıyla başlıyor ancak içsel kortekse sınırlı kalmıyor. Müzik, hareket, hafıza, duygu, ödül ve öngörüyle ilişkili çok sayıda beyin bölgesini aynı anda harekete geçirebiliyor. Connecticut Üniversitesi'nden teorik sinir bilimci Edward Lodge'ın üzerinde çalıştığı sinirsel rezonans teorisi de beynin kendi sinirsel ritimlerini dışarıdan gelen müziğin ritmiyle senkronize edebildiğini öne sürüyor. Lodge ve ekibinin deneylerinde katılımcılara karmaşık davul ritimleri dinletildi. Ses kaydında belirgin olarak bulunmayan bir ritmi dinleyicilerin yine de algıladığı, beyin görüntülemelerinde de aynı frekansta sinirsel aktivite oluştuğu görüldü. Bu sonuç, beynin ritmi yalnızca takip etmediğine, bazı durumlarda onu kendi içinde oluşturabildiğine işaret etti. Müziğin ağrı üzerindeki etkisini araştıran McGill Üniversitesi'ndeki bir başka çalışmada ise katılımcıların doğal ritimleri belirlendi. Müzik, kişilerin kendi doğal temposunda %15 daha hızlı ve %15 daha yavaş biçimde dinletildi. Katılımcılar en düşük ağrı düzeyini müziğin kendi doğal tempolarıyla eşleştiği durumda bildirdi. Araştırmacılar bunun müziğin ağrı kesici ilaçların yerini alabileceği anlamına gelmediğini, ancak müziğin zamanlamasının vücudun doğal ritimleriyle uyumunun önemli olabileceğini vurguluyor. Müziğin etkilerinin klinik alanda en dikkat çekici olduğu alanlardan biri ise yürüme rehabilitasyonu. John Hopkins Üniversitesi ve diğer araştırma ekipleri, kişinin adımlarını takip ederek müziğin temposunu gerçek zamanlı değiştiren sistemler üzerinde çalışıyor. 2025 yılında Parkinson hastalığı bulunan 44 kişiyle yapılan bir araştırmada, müzik destekli sistemi kullananların günlük adım sayısı 6 haftada ortalama 3343 artarken, kontrol grubunda artış yalnızca 172 adımda kaldı. İnme sonrası kronik yürüme bozukluğu bulunan 87 kişiyle yapılan başka bir çalışmada da benzer sonuçlar elde edildi. Müzik temposunu kişinin yürüyüşüne göre ayarlayan sistemi kullananların %40'ında klinik açıdan anlamlı iyileşme görülürken, standart yürüyüş programına katılanlarda bu oran %13'te kaldı. Ancak araştırmacılar bu kazanımların bir bölümünün cihaz kullanılmayı bıraktıktan sonra devam etmediğine dikkat çekiyor. Bilim insanlarının hedefi ise gelecekte ritim, tempo, melodi ve kişisel müzik tercihlerinin hastaya göre bir araya getirildiği, kişiselleştirilmiş bir akustik reçete oluşturabilmek. Araştırmacılar, kişiye uygun ritim ve temponun ağrı algısını azaltabileceğini, Parkinson ve nasıl görülen yürüme bozukluklarının rehabilitasyonuna katkı sağlayabileceğini ortaya koyuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye'de resmi işsizlik oranıyla iş gücü piyasasının daha geniş kapsamlı göstergeleri arasında fark büyümeye devam ediyor. DİSK Araştırma Merkezi, TÜİK'in Temmuz 2026 verilerini değerlendirdiği raporunda işsizlik tablosunun resmi verilerden çok daha yüksek bir seviyeye işaret ettiğini açıkladı. DİSKAR'ın işsizliğin görünümü raporuna göre mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı %8,1 seviyesinde kalırken geniş tanımlı işsizlik oranı %30,6'ya yükseldi. TÜİK verilerine göre 15 yaş ve üzerindeki dar tanımlı işsizlerin sayısı Temmuz ayında önceki aya göre 24 bin kişi artarak 2 milyon 860 bine çıktı. DİSKAR hesaplamasına göre ise geniş tanımlı işsiz sayısı 12 milyon 305 bin oldu. Geniş tanımlı işsiz sayısı Temmuz 2025'te 12 milyon 328 bine yükseldi. Temmuz 2026'da ise 12 milyon 305 bin olarak kaydedildi. Böylece geniş tanımlı işsiz sayısının son 2 yılda 1 milyon 402 bin kişi arttığı belirtildi. Raporda kadınların iş gücü piyasasındaki durumuna ilişkin veriler de dikkat çekti. Geniş tanımlı kadın işsizliği %40 seviyesine yaklaştı. Atıl iş gücü ve eksik istihdam verilerinin de değerlendirildiği raporda 4,5 milyon kişi haftada 40 saatten az çalışmasına rağmen daha fazla çalışmak istediğini belirtti. Çalışmaya hazır olduğu halde iş bulamayanların sayısı 5 milyona yaklaşırken iş aramaktan vazgeçen ve iş bulma umudunu kaybedenlerin sayısı 831 bin olarak hesaplandı. DİSKAR söz konusu verilerin yalnızca resmi işsizlik oranına bakıldığında ortaya çıkmayan daha geniş bir işsizlik tablosuna işaret ettiğini belirtti. TÜİK'in Temmuz 2026 verilerini değerlendiren DİSKAR'a göre geniş tanımlı işsizlik %30,6'ya yükseldi. Geniş tanımlı kadın işsizliği %40'a yaklaşırken iş bulma umudunu kaybedenlerin sayısı 831 bine çıktı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik.
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Uzmanlardan okul çantası uyarısı ağır yük sırt ve boyun ağrısına yol açabilir. Okul çağındaki çocukların ağır ve yanlış taşıdığı çantaların sırt, bel, boyun ve omuz ağrılarına neden olabileceği belirtildi. Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doçent Doktor Necdet Demir, yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde ailelere okul çantalarının kullanımı konusunda uyarılarda bulundu. Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Demir, özellikle büyüme çağındaki çocuklarda çantanın ağırlığı kadar doğru şekilde taşınmasında önem taşıdığını ifade etti. Ağır çantaların uzun süre taşınmasının kas iskelet sistemi üzerinde gereksiz yük oluşturabileceğine dikkati çeken Demir, çocuğun çantayı taşırken öne doğru eğilmesinin, omuzlarını yukarı kaldırmasının veya yürüyüşünün değişmesinin çantanın ağır olduğuna işaret edebileceğini belirtti. Doçent Doktor Necdet Demir, ağır yükü dengelemeye çalışan çocukların vücut pozisyonlarını değiştirebildiğini aktararak, özellikle tek omuzda taşınan çantalarda yükün vücudun bir tarafına daha fazla binebildiğini söyledi. Buna göre bu durum gün içerisinde sırt, bel, boyun ve omuz bölgelerinde ağrıyla kas yorgunluğuna yol açabiliyor. Demir, çocuğun çantasını taşımakta zorlanması veya sık sık omuz ve sırt ağrısından şikayet etmesi halinde çanta ağırlığının kontrol edilmesi gerektiğini ve çanta büyüklüğünün çocuğun vücut yapısına uygun olması gerektiğini belirtti. Çanta askılarının geniş ve mümkünse destekli olması gerektiğini ifade eden Doçent Doktor Necdet Demir, çantanın sırta yakın duracak şekilde ayarlanması gerektiğini söyledi. Doktor Demir, çantanın dizler bükülerek veya büyük vücuda yakın tutulacak şekilde kaldırılmasını önerdi. Çanta çıkarıldıktan sonra da devam eden sırt, bel, boyun veya omuz ağrılarının göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Demir, özellikle ağrının sürekli hale gelmesi veya günlük aktiviteleri etkilemesi durumunda değerlendirme yapılması gerektiğini ifade etti. Uzman isim, ailelere çocuklarının yaşına ve vücut yapısına uygun çanta seçmeleri, gereksiz kitap ve malzemeleri her gün çantadan çıkarmaları, çantayı iki omuz askısıyla taşıtmaları ve ağır eşyaları sırt bölgesine yakın yerleştirmeleri önerisinde bulundu. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doçent Doktor Necdet Demir, okul çağındaki çocukların ağır ve yanlış şekilde taşıdığı çantaların sırt, bel, boyun ve omuz ağrılarına neden olabileceğini belirterek, çantaların iki omuzla ve sırta yakın taşınması gerektiğini söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: breathless without you.
1: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Mutlu günler, saat 11. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimi ertelendi. Kahramanmaraş'taki okul saldırısı davasında tutuklu anne tahliye edildi. Bazı otoyol ve çevre yolları özelleştirme kapsamına alındı. Ayrıntılar bültenimizde. Üsküdar Belediyesi'nde bugün yapılması beklenen başkan vekili seçimi saat çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle meclis başkanı tarafından 8 Eylül'e ertendi. CHP ve Yeni Parti'nin seçime katılmama kararı aldığını duyuran CHP sözcüsü Müslüm Sarı, gözaltında bulunan CHP'li belediye meclis üyelerinin de oy kullanabilmeleri için bu yola başvurduklarını açıkladı. İstanbul Esenyurt'ta korsan taşımacılık denetimi sırasında hakkında işlem yapılan şahıs aracının bağlanacağını öğrenince sivil polise silahla ateş açtı. Sırtından vurulan polis memuru Mehmet Ali Topatan kaldırıldığı hastanede şehit düştü. Saldırgan şahıs aynı silahla kendisine vurarak intihar etti. İstanbul Boğazı'ndaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile pek çok otoyol ve çevre yolu için özelleştirme kararı alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı karar resmi gazetede yayınlandı. Yayınlanan kararla Niğde-Pozantı Otoyolu, Gaziantep Çevre Otoyolu ve Bursa Çevre Otoyolu'nun Çağlayan Kavşağı-Yenişehir Kavşağı arasındaki bölümü özelleştirme programına alındı. Özelleştirme sözleşmelerinin süresi 30 yıl olarak belirlendi. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, dün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddiaları üzerine yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Gökçek, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesi önünde açıklamalarda bulundu.
3: İfademi yaklaşık 2 saat verdim ve çıktım. Bu ifade biliyorsunuz gizliliği var. Allah kısmet ederse bu savcılığın yaptığı araştırma, soruşturma bitecek. Ondan sonra neticeyi alacağız. Ondan sonra merak etmeyin. Hepinizden televizyonlarda bol bol konuşacağız. Melih Gökçek biliyorsunuz öyle konuşmayan adam değildir. Çekinen adam da değildir. Ben ısrarla rakiplerimi ekrana davet edip de getiremem. İsim vermiyorum ama kimin olduğunu anlıyorsunuz. Yeni bir şey olmasın diye, tartışma ortamı olmasın diye. Ben hayatımda ilk defa ifade vermiyorum, ilk defa savcılığa gelmiyorum, ilk defa soruşturma geçirmiyorum.
2: Hemen hatırlatalım, Melih Gökçek'in ifadesinin ardından oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek de şüpheli sıfatıyla pazartesi günü ifadeye çağrıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne Limanı açıklarında alabora olan yolcu gemisindeki arama kurtarma çalışmalarında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Can kaybı 12'ye yükselirken kayıp 16 kişi arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Gemisini batıran kaptana dair detaylar da ortaya çıkıyor. Kaptanın ehliyetinin süresinin dolmasının ardından MES'e 10 yıl ara verdiği, daha sonra ise Türkiye'den ehliyet almak zor olduğu için Honduras'tan 3500 dolar aldığı ifade edildi. İkinci kaptan ifadesinde birinci kaptana çıkmayalım dediği, gemi kaptanının sefer öncesinde mevcut şartları değerlendirerek hareket etme kararı aldığını belirtti. Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpıştığı ve bir geminin battığı kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Alsu gemisinin tutuklanan birinci ve üçüncü kaptanının ifadeleri ortaya çıktı. Her iki kaptan da ifadelerinde suçu Tuğberk İmamoğlu gemisine attı. Birinci kaptan Ahmet Eraslan kazada kusuru bulunmadığını savunarak Tuğberk İmamoğlu'nun kendi gemisine çarptığını öne sürdü. Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki İsa Aras Mersini'nin gerçekleştirdiği okul saldırısına ilişkin davanın ilk duruşması tamamlandı. Baba Uğur Mersinli, silahlarının çalındığını söyleyerek oğlundan şikayetçi olurken avukatları beraatlerini istedi. Mahkeme babanın tutukluluk halinin devamına, anne Peyman Pınar Mersin'in ise tahliyesinin kararına verdi. Yakınlarının kaybedenlerse bu karara tepki göstererek itiraz edeceklerini dile getirdi. Duruşma ise 4 Aralık'a ertelendi. İstanbul Bakırköy'de otelde çıkan yangında 12 kişi yaralanırken otelde mahsur kalan 7 kişi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Bu sabah çıkan yangında itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken polis soruşturma başlattı.
4: Hava durumu.
2: Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Batı ve Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'de, Ege ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde yerel gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Rize ve Artvin çevreleri içinse yerel kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Bugün bazı illerimize baktığımızda günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle olacak. Ankara parçalı bulutlu 31, İstanbul 32, Bursa ve Balıkesir az bulutlu 33, İzmir açık 34, Antalya hafif sağanak yağışlı 31, Samsun parçalı bulutlu 29, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Kayseri parçalı bulutlu 30, Sivas 29, Elazığ 34, Gaziantep az bulutlu 36 derece olacak. Yayınımız Çalışma Hayatım Tekrar programıyla devam ediyor.
5: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım Tekrar yayını.
6: Merhabalar, ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen. Radyo Sputnik'te sizlerle buluştuk. Birlikte sosyal güvenliğe ait yeni mevzuatları konuşacağız. Bilmediklerinizi size duyuracağım. Satır arasındaki detayları size iletmiş olacağım. Yani geçen sene 3000 liraydı. 3000 lira Ramazan'da alıyordunuz, 3000 lira Kurban'da alıyordunuz. 6000 liraydı. Bu sene 4000 lira Ramazan'da alacaksınız. 4000 lira da Kurban'da. Yani senelik 8000 lira size güzel bir ikramiye verildi. Bazen hatalı bir sistemde hatalı bir kod gelebiliyor ya da görmüyor sistem çocuğun okuduğunu. Hani okuldan çıkmış gibi oluyor. Okul değiştiriyor mesela, sanki okul devam etmiyormuş gibi görünebiliyor. Bu durumlarda kapatabiliyorsunuz. En ufak bir şeyde ben işte tazminatımı versin mobbinge uğruyorum diyor ama bunun da tabii ki kanıtlanması ve çeşitli unsurları var. Buna sizin için değinmek istiyorum. İş yerinde mobbinge maruz kalıp kalamadığınızı bu sorulara cevap vererek aslında bulabiliyorsunuz.
7: Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofona geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatın programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te. Melis Elmen'le Çalışma Hayatın başlıyor.

biraz detaylı gireceğim ve bir bağlantı olacak. Federasyon başkanımız ve sözcümüz Fatma Hanım'la görüşeceğiz ama önce şu asgari ücretle ilgili geçen hafta da bunu konuşmuştuk ve milyonların çok beklediği bir şey bu. Bununla ilgili yeni bir bilgiler var. Bir hafiften şuna bir gireyim istiyorum. 2027 yılı için Ocak'ta muhtemelen görüşmeler başlayacak. Ve asgari ücret için bazı kulis bilgileri var. Yani %50 mi olacak ya da yarı yarıya mı yapılacak? Bu sene sanıyorum ki duyduğum ve anladığım kadarıyla hem Ocak'ta hem Temmuz'da yapılacak gibi duruyor. Ama ben bir detayları anlatayım şimdi. Senaryolardan biri çok dikkat çekici şekilde. Asgari ücrete %50 zam görüşülüyor. Olur mu bilmiyorum. Sadece ben görüşülenleri anlatıyorum. Bu karar değil, kanun değil, yasa değil biliyorsunuz. Ve artırılarak 42 bin lira net olması şu an konuşulan senaryolardan biri. Ama yani uyarıyı kesinlikle yapacağım. Bu kesinleşmiş bir zam oranı değil. Tekrar bunu söylüyorum. Resmi olarak açıklanmış bir karar yok. Sadece konuşulan ve bir kulis bilgisinden size bahsediyorum. Yani 2027'de asgari ücretin 42 bin olma ihtimali var. Yeter mi bilmiyorum ama var. Onu söyleyeyim. Bunu konuşuyorlar. Neden? Çünkü bu 42 bin lira hesabı nereden çıktı? Esas yani hani ana şeyiyle konuşayım. Çünkü hep söylediğim gibi sosyal medyada bir sürü böyle video, o bu her şey paylaşılıyor. Çok iyi biliyorsunuz. Ama bunun ana maddesi hiçbir açıklamada yok. Neden 42 bin lira konuşuluyor? Şimdi 2026 yılında ne oldu? 28.075 TL olarak bir rakam belirlendi. Net ücretten bahsediyorum bu arada, brüt değil. Ve bu rakama işte %50 zam geldiği zaman da 42.113 lira olacak. Eğer olursa, kabul edilirse, matematiksel karşılığı bu. Şimdi burada iki farklı formülden bahsedeceğim. Birincisi zamın tamamen Ocak ayında yani %50 şeklinde yapılarak 42.112 liraya çıkması. İlk formül bu. Yani ilk konuşulan Ocak'ta yapılması. İkinci formül ise şöyle, ikiye bölmek. İkiye bölmek ne? Ocak ayında yaklaşık %30'luk bir artış yapılıp daha sonra Temmuz ayında, eskiden öyle oluyordu ya, 6 ayda bir yapılıyordu asgari ücrete, sonradan senelik hale çevirdiler. Ocak ayında %30'luk bir artış yapıp yıl içindeki ekonomik koşullara ve enflasyona da bakarak geri kalan kısmını tam Temmuz gibi. Şimdi bunlar senaryo konuşulan senaryo, bunu unutmayalım. Şimdi peki 42 bin lira oldu diyelim, onaylandı diyelim. Peki alım gücümüz ne kadar etkileyecek? Bizi ilgilendiren o. Çünkü market bizi ilgilendiriyor. Yani cebimizdeki para değil, yapabildiğimiz alışveriş. Çocuğumuzun okulu, çocuğumuzun okul kıyafeti. Ya da en kötü, canımız börek çekti, kıymalı börek yiyebilecek miyiz? Mesela. Bunları bir düşünmek gerekiyor. Çalışan açısından en önemli şey bu. Yani %50 arttı diyelim. Peki asgari ücret daha %50 artmadan zaten market alışverişimiz %50 artacak. Ne kadar karşılayacak göreceğiz. Hep birlikte bunu göreceğiz. Çünkü hayat pahalılığı bu oranda da artacak. Şimdi mesela ben bunu daha önce söyledim bilmiyorum ama yani bu işte nasıl diyeyim size, mazot, benzin vesaire, bunun çok üstünde bir beyefendi danışanım vardı. Bir şey konuşurken bunu da duymuştum. Mazotun işte 2027 itibariyle 100 liranın üstüne çıkacağı ve benzinin 70'e yaklaşacağı, ki gördüğünüz haberlerde. Benim ücretim %50 artsa ne olacak? Benzin zaten o kadar artıyor. Yani araba kimse kullanmıyor artık, yaşasın top taşıma. Oraya döndük artık, yani yapacak bir şey yok maalesef ki. Başka bir önemli konu tabii işveren tarafında konuş. Ben hep biliyorsunuz iki tarafı da konuşuyorum. Evet, asgari ücretlinin de iyileşmesini istiyorum ama işverenin de asgari ücret arttığında çalışana eline geçen net ücret, tamam 42 oldu diyelim. Ama işveren ne yapacak? İşverenin ne? Onun maliyeti muhtemelen 60 bin liraya falan yaklaşacak. Ne olacak? Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler açısından çok yüksek oranlı bir zam haline gelecek. Ve işveren desteği verilmez ise, herhangi bir teşvik vesaire verilmez ise,

0: küçük ölçekli işletmeler, bırakın asgari ücretin iki katı üç katı çalışanı asgari ücretli çalıştıramayacak. Şimdi burada da bir sıkıntı var. Yani bu noktanın o yüzden altını çizmek istiyorum. Tamam, asgari ücretli 26 bin lirayla 28 bin lirayla geçinemiyor, kabul. Pardon, 28 ile geçinemiyor, kabul. 42 olsun, kabul. Ama işveren sizi barındıramayacaksa bunun olmasının ne mantığı var? Misila. Bu konuda da bana yazın. Ne olması gerektiği açısından. Birlikte tartışalım, çünkü bir şekilde bizi duyuyorlar. Sesimizi bir şekilde duyuyorlar. İnanın duyuyorlar yani. Bu çalışanın yıl içerisindeki enflasyona karşı, çünkü enflasyon beklentimiz bizim yıl sonu %30'lar civarı. Normalde %17 olması bekleniyordu geçen sene hesaplanan hesaplara göre. Bu da tabii ki bir şekilde bir şeylere yansıyacak. Eğer Ocak ayında yüksek bir zam yapılır ise yılın ikinci yarısında hiç yapılmaması gerekir. Ya da dediğim gibi ikiye bölünmesi gerekir. Yani ücretin yıl boyunca satın alma gücünü koruması gerekiyor ama koruyamayacak. Çünkü yıl sonu enflasyonu %30. Yani %50'lik bir asgari ücret zammı Ocak'ta geldi diyelim. Ama zaten o %50'nin %30'u geçen sene yemiş oldum. %30 oldu maalesef. Ya biliyorsunuz ben neden gülüyorum. İlk defa duyanlar için söylüyorum. Beni tanıyan da tanır. Alınacak halime gülmek zorunda kalıyorum. Çünkü yani kalben artık yapacak bir şey kalmadı. Ama belki önümüzdeki aylarda bu sıcak başlıklar içinde bu asgari ücretle ilgili ne olacağı netleşecektir. Çünkü daha Temmuz ayının enflasyonu yeni çıktı. Ve TÜİK verilerine göre biliyorsunuz davranmak zorundayız ama gerçek verilerle uyuyor mu uymuyor mu onu bir şey demiyor. Yani 2020'de de asgari ücretin 42 bin lirayı geçme ihtimali var ama siz geçinebilecek misiniz? Olay orada. Yani bir şey maaşın satın alabildiği hayat önemli bizim için. Yani paranın miktarı önemli değil. 100 bin lira da yapsınlar, 10 milyon yapsınlar, 1 milyon yapsınlar fark etmiyor. Ama maalesef alım gücümüzle alakalı. Şimdi ben size konuk bağlayacağım ama konu azıcık bekletebilir miyim? Mümkün mü? Bir önce konuya gireyim. Şimdi daha önce de bunu konuştuk. Kademeli emekliliği çok merak ediyorsunuz. Çünkü gene aynı şekilde sosyal medyada Sayın Cumhurbaşkanı'nın önünde olduğu ve incelediği konuşuluyor. Özellikle EYT'den sonra bu kademeli emeklilik meselesi çıktı. Neden? Madem EYT'den 42 yaşında 45 yaşında emekli oldular, bizim suçumuz ne kısmında ve ben de bir kademeliyim öyle düşünün. Yaş olarak zaten 38 olan be. 19.50'de kutlarsınız doğum günümü. Ben de bir kademeli olduğumu farz ettiğim için destekliyorum ve derneklerle çok fazla iletişim halindeyiz bu sebepten dolayı. Şimdi kademeli emeklilik Cumhurbaşkanı'nın önünde Sayın Cumhurbaşkanı'nın neler olacak, kanun teklifi geçer mi, nasıl inceleyecek bunları tam olarak tabii ki şu anda bilemiyoruz ama 9 Eylül 1999 itibariyle işe girenler kademeliye kalıyor. Yani yaş olarak yaş beklemek zorundalar. Buradaki şu an 5 yani Aralık, yani önünde Sayın Cumhurbaşkanım Aralık gibi sanıyorum inceleyecek anladığım kadarıyla. Duyduğum bu şekilde komisyon aşamasında bir komisyonla görüşecek. Dolayısıyla bugün itibariyle buradan hani kademeli yasası çıktı diyemeyeceğim. Neden özellikle buna değiniyorum konumu bağlamadan önce? Çünkü gene şey başladı sosyal medyada. Kademeli çıkacak. Abiniz emekli olacaksınız. Ya arkadaşım bir dur. Nasıl olacaksın? Neye göre olacaksın? Yaş nedir? Tablolar nedir? Resmi metinler nedir? Bu yüzden ben bunu ortaya bir netleştirmek istiyorum. Yani neden kademeli emeklilik talebi ortaya çıktı? 2023 yılında EYT ile emekli olanlardan sonra emekli olamayanlar neden bunu istiyorlar? Komisyonda ne görüşülüyor? Özellikle buna değinmek istiyorum. Yani TBMM'de komisyon dediğimiz şey önce Cumhurbaşkanı'nın önüne geldi, komisyona sunacak. Aslında tam tersi oluyordu ama şimdi tam tersi oldu. Onun şey kısmına girmiyorum. Ben çok apolitik olduğum için bir şeye girmiyorum. Unutmuyorum. Fatma'nın birazdan bağlayacağım ama önce bir hani ön bir şey girmek istedim. Yani vatandaş açısından en önemli nokta bu. Sosyal medyada dolaşan bu kademeli emeklilik tabloları yok, yürürlüğe girdi, yarın girecek, o gün girecek, işte gündeme geldi, o geldi. Ben bunlara inanmanızı istemiyorum. Çünkü zaten böyle bir şey olsa bir kere önce ben para kazanırım buradan ve önce size söylerim, böyle düşünün. Çünkü kademeli emeklilik diye bir şey çıkarsa ne olacak? Benim işim açılacak. O yüzden sadece şunu zaten birazdan Fatma Hanım'ı da bağlayınca o söyleyecek. 8 Eylül'de eğer Kadıköy tarafında karşıda bulunuyorsanız daha önce EYT derneklerinin de yani EYT için baskı yapılan bir biliyorsunuz toplantılar, işte federasyon toplantısı oluyor. Kademeli Emeklilik Federasyonu 8 Eylül Salı günü saat 18.30'da Kadıköy İskele Meydanı'nda toplanıp bir basın açıklaması gerçekleştirecekler. Şimdi biz onu zaten Fatma Hanım'la görüşeceğiz, o size daha detaylı verir. Sayın Fatma Köseoğlu, Kademeli Emeklilik Federasyonu sözcüsü Sayın Fatma Hanım'ı yayınıma aldım. Aldın
1: merhaba,
0: mı? Merhaba Fatma Hanım, nasılsınız?
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
0: Öncelikle ben size teşekkür etmek istiyorum. Çünkü birçok insanın sesi oluyorsunuz. Ve her şeyi çok güzel idare ettiğinizi bildiğim için öncelikle kendi adıma ve dinleyenlerim adına teşekkür ediyorum. Ve sorularıma başlıyorum. Hazır mısınız?
1: Hazırım ama öncelikle ben de size küçük bir teşekkür etmek istiyorum. Aslında çok büyük de buradan küçük gelebilir. Sesimiz olduğunuz bir sosyal güvenlik uzmanı olarak bu yayınlarla gerçekten daha büyük kitlelere ulaşmamızı sağladığınız için gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.
0: Fatma Hanımcığım, ben de kademeyim.
2: tabii ki sorunacağım.
0: Ama primlerimi sizin ödemeniz lazım ya artık. Onu da yaparsınız, o kıyağı da yaparsınız dernek olarak diye düşünüyorum.
1: Gönlünüz sağ olsun. Prim ödemeye devam. 60'ı 58'i bekleyen bayanlar, 60'ı bekleyen erkekler için durum vahim maalesef.
0: Maalesef. Peki o zaman şöyle yapalım. İlk olarak en temel soruyla başlıyorum. Herkesin en merak ettiği kısımdan. Şimdi EYT düzenlemesinin ardından kademeli emeklilik talebi bu kadar büyümesinin sizce temel nedeni nedir? Yani EYT'nin tek sorunu şuydu. Daha önce çıkan bir yasayla işe girdiler. Zaten 5000 günde emekli olabiliyorlar. Sonradan yasa çıktı, yaş geldi. Ama şimdi onlar 43 yaşında, 40 yaşında emekli olunca kademeli de bir şey istiyor. Ne istiyorsunuz? Bir bana bunu anlatın istiyorum. Adalet mi istiyorsunuz, erken emeklilik mi?
1: Gerçekten adalet istiyoruz Melis Hanım. EYT'den sonra bu kadar kademeli çağrısı yapılmasının temel nedeni 2008 sonrasında 60-65 yaş arasında kademe var. EYT'nin bu 7438 sayılı yasa çıkmadan önce bir kademelendirme var. Bunu geriye yönelik yaptıkları için biz arada kaldık. Biz bir uçuruma maruz kaldık. Bizim en büyük problemimiz, en büyük adaletsizlik duygumuzu yükselten nokta bu. Çünkü arada 20 yıllık kadınlar için, erkekler için 17 yıllık bir uçurum açıldı. Biz bunu kabul edemiyoruz. EYT yasası çıkmadan önce zaten ikişer yıllık kademe vardı. Biliyorduk ki biz yine 58'de olacağız. İşte 56'da olan olacak, 54'te olan olacak gibi gibi. Ama o uçurum kalktı, yaşarsız çıktı ve bugün Türkiye'de maalesef sayısı az da olsa evet 38-43 yaşında emeklilerimiz var.
0: Peki Fatma Hanım, lafı gelmişken şunu sormak istiyorum. Çünkü bunu çok fazla kullanan ve aslında iyi niyetli değil, kötü niyetli kullanan var. Yani kademeli isteyenlerin derdi ben bedavadan emekli olayım, hemen olayım değil. Değil mi? Ya doğru anlıyorum. Yani biz gene yaş şartını kabul ediyoruz ama bu kadar yüksek olmasını kabul etmiyoruz. Primimize denk gelen yaşı istiyoruz. Doğru anlıyorum değil mi?
1: Şimdi şöyle Melisa Hanım, gerçekten bu uçurum sadece yaşla primle değil, bizim prim gün sayımız olarak uçurum var bazı EYT'li arkadaşlarımızın arasında. Yani bugün 10.000 günü tamamlamış insanlar var, 50-52 yaşında ama 60 yaşı bekliyor. Ama diğer tarafa baktığınızda işte 43 yaşında 5.975 günle emekli olmuş bir kesim var. Buradaki adaletsizlik çalışma hayatına da yansıdığı için, çünkü o insanlar hala çalışma hayatında.
0: Çünkü maaş düşüyor değil mi?
1: Tabii ki bir de prim yükseliyor, maaş da düşüyor aylık bağlanma oranından.
0: Aynen dolayı. Öyle. Aynen öyle.
1: Bu dayanılmaz bir hal alıyor o yüzden.
0: Doğru doğru. Peki ben birkaç soru soracağım size, biraz sizi yoracağım Fatma Hanımcığım. Çünkü çok merak edilen bir konu ve çok yani o kadar sosyal medyada boş boş şeyler dönüyor ki bir uzmanından bunu duymak ve anlatmak istediğim için biraz sizi yoracağım. Öncelikle şimdi bizim temel mesajımız, yani kademeli emeklilik isteyenler ne diyor? Özellikle bir cümle istiyorum sizden. Erken emeklilik mi, adalet mi, yaş mı? Bana bunu söyleyin ya, bunu istiyorum.
1: Şimdi şöyle Melisa Hanım, bizler primimizin baz alınmasını, akranlarımızın arasındaki bu uçurumun kapatılmasını istiyoruz. Net. Bu konuda netiz. Biz ise giriş tarihi baz alınarak çıkartılan bir yasadan dolayı tarihe takıldık. Bu tarihe takılma olayını tekrar tekrar yaşamak istemiyoruz. Bu yüzden Sosyal Güvenlik Kurumu'nda İşe giriş tarihi değil, ödenen primler esas alınsın istiyoruz. Çünkü primlerimiz yok sayıldı. Tabii yaşımız da büyüdük. Şu anda 44 yaşında istese de artık insanlar emekli olamıyor. 3,5 yıl önce çıktı yasa. İşte kadınlar bile geldi 44 yaşına yani.
0: Evet.
1: Bunun yaşla bir alakası artık kalmadı. Evet, o adaletsizlik, o uçurum orada büyüdü. Ama işe giriş tarihi baz alındığı için büyüdü. Biz buna inanıyoruz ve tekrar bir adaletsizliğe maruz kalmamak için primlerimizin kıymetini bilinmesini, aylık bağlanma oranlarında da düzenleme yapılmasını istiyoruz.
0: Zaten genel anlamda. Şunu da ben düşünüyorum mesela, doğru mu düşünüyorum, siz de teyit edin. Şimdi 2023'te EYT çıktı ya, en düşük emekli aile 5400 dedi. Hiçbir şey yapmadan şu an 26 bin lira alıyorlar. Hiçbir şey yapmadan. Bakın hiçbir kazanç yapmadan o gün başvuran şu anda dümdüz zaten her yıl her 6 ayda bir yükselttiler en düşük emekli aylığını. Şimdi 60 yaşını bekleyen bir birey ister istemez çalışıyor çünkü geçinmek zorundalar. Ailesini, çocuğunu, çoluğunu geçindiriyor. Ama bunlar EYT'de 5400'e başlayıp dümdüz hiçbir şey yapmadan 26'ya ulaştılar. Ama şu anda çalışıp en az asgarinin 3 katını bile ödeyen gene 26 bin lira alıyor. Bu da adaletsiz bence. Sizce doğru mu?
1: Kesinlikle Melis Hanım, işte iş hayatında bu EYT'den sonra emekli olup iş hayatında çıkmayıp çalışmak zorunda olan insanlar var. Tabii emekli maaşlarının yetersizliğinden şikayet edip ama diğer tarafta hem prim ödemek hem yaşı beklemek hem ailesini geçindirmek zorunda olan emekçi kardeşlerimiz, arkadaşlarımız var. Şimdi biz bu iş hayatındaki zaten tolere edilemeyen artık çekişmeye dönen durumla birebir 60 yaşına kadar maruz kalacağız. Kadınlar 58 yaşına kadar. Şimdi Türkiye'deki zaten özel sektör bunu kaldırmaz. Ve biz emekçilerin de yüreği bunu kaldırmaz artık. Yani bu peki, gerçekten ciddi bir adalet.
0: Fatma Hanım şunu soracağım. Çünkü bunu özellikle EYT'den emekli olanlar çok rahat ettiği için. Şimdi şunu sormak istiyorum. Yani bunun hesabını yaptığınızı biliyorum ama ben sadece hani dinleyenlerime aktarmak için söylüyorum. Yeni bir kademe çıktığında yani primini belli atıyorum 7000 günü doldurup yaşı beklemeden atıyorum, örnek veriyorum yani kimse çünkü ekstra bir lütuf istemiyor, bunun farkındayız artık. Atıyorum 7000 günü doldurdu diyelim 2000'de girenler. Bunun bütçesi var mı? Var. Değil mi?
1: Şimdi
0: bu hesaplar yapıldı.
1: Yani bütçe çalışması hükümet tarafından yapıldı mı bize net bir şey söylenmiyor. Fakat EYT'nin sürekli külfet olduğunu, işte şu andaki sistemsel maddi sıkıntının EYT'den kaynaklandığı söylemlerini yine bu yasayı çıkaran hükümetten duyuyoruz maalesef.
0: Şöyle bir araya gireceğim Fatma Hanım. Allah hükümetimize, devletimize zeval vermesin. O ayrı bir konu. Bizim ödediğimiz prim yani ya da şirketin ödediği prim fark etmez. Bunun emekli maaşına dönüşü %3. Yani 10 bin lira ödüyorsanız bunun %3'ü emekli maaşınıza yansıyor değil mi? Senede bir, 360 günde bir %3'ü yansıyor. Demek ki arada, ay pardon şeye vurdum. Arada bir rakam var. Yani %97'lik bir vergi, işte işsizlik maaşı için alınan. Demek ki bir bütçe var. O yüzden bunu artık insanlar o kadar çok komik oldu. Artık mesela şey için beni desteklemeniz için söylüyorum. Destekleyin beni. ben bu işe ilk başladığımda 10 16 sene önce baktığım zamanki durumla şu an arasında garip bir fark var. Yani o zaman zaten aynı rakam geliyordu. %3'lük yansıyordu. İyi bir maaş alınıyordu. Devlet gene aynı parayı alıyordu. Şimdi siz EYT yük falan değil. Çünkü siz zaten 30 sene 20 sene o insanlardan aldığınız bir rakam var. Bu rakamın sadece %3'ünü aynı şey kademeli de yapılabilir.
1: Evet.
0: Yanlış mı?
1: Zaten Melis Hanım şöyle bir durum var. Bizde mesela EYT'de hala primini dolduramamış ve emekli olamamış insanlar da var. Yok değil.
0: Yani var. Primin
1: dolu olmadığı için sisteme giremeyenler var. Fakat zaten dediğiniz gibi biz sisteme her ay düzenli olarak o primlerin girmesini sağlıyoruz. Bunu sistemde tutup emekli aile olarak bize yansıtmak da zaten Sosyal Güvenlik Kurumu'nun görevi. Yani bugün geldiğimiz noktada dönüp de yüklendiği noktada ne yaptınız bu havuzu denir insana. Çünkü yine söylüyorum, şimdi emeklilik hakkını kazanabilmek için insanlar prim yatırıyor. Çalıştıkları firmalar tarafından primleri yatırılıyor ve bu primler kolay kazanılmıyor. Türkiye'de şu anda gerçekten özel sektörde çalışma şartlarını ben her konuşmamda söylüyorum, kolay değil. Kimse kolay demesin, herkes için eşit değil.
0: Yok zaten, yani biliyorsunuz bizler, durumu. Kendi işi sahip olanı da, çok özür dilerim böldüm sizi ama, kendi işine sahip olan da çalışan da herkesin işi çok zor.
1: Çok zor. Bir de bizler yani çoğunluğu artık 50 yaş üstü ne emekli olabilen ne iş bulabilen bir kesime dönüşmeye başladık.
0: Doğru.
1: Şartlardan dolayı. Bunun için de biz hükümetten aklı selim bir kademelendirme bekliyoruz. Bu 17-20 yıl gerçekten kabul edilemez ki. Düşünün, şöyle bir durum da var. Melis Hanım, şimdi atıyorum 8000 primi olan, işte 13 yıl 14 yıl daha çalışmak, işte 3,5 yılı gitti kadınlar için söylüyorum, erkekler için. Ya bu dönemde de 3-4 bin prim eklenecek bunun üstüne. Yani 12 bin primler, düşünebiliyor musunuz?
0: Ve toplam ortalamayı alınca maaş iyice düşecek.
2: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Tabii bu arada aylık bağlanma oranları düşmeye devam edecek. Bu insanlar neden çalışma hayatında kalmaya çabalaması gerekiyor? Onu bir anlatmamız lazım.
0: Ya zaten şöyle bir şey var. Şimdi bir tane bir şey söyleyeceğim size. Bir bütçe yapılırken bütün devlet kurumları içinde söylüyorum. Tabii ben bir yani devlet kurum çalışanı değilim. Bir milletvekili değilim. Ama bir bütçe yapılırken en az 5 senelik bütçe yapılır. Zaten evet. Öngörürsünüz bunu, bilirsiniz. Şimdi evet. Burada kademeli çıkarırken 5 sene içinde ne kadar zarar, ne kadar ziyan ya da ne kadar kar olacağını zaten bilirsin. Bu bir. Evet. İkinci de şunu söyleyeceğim size. Ne söyleyecektim be? Hep unutuyorum böyle şeyler. Kafam az çalışıyor ya benim. Bir dakika, bütçe dedim. Bir şey daha diyecektim size. Onay almak için soracaktım. Aman unuttum ya. İyi bir şey söyleyecektim de. Neyse, o zaman şuna bağlayayım, hatırlayınca sorayım.
1: Yük konusuna biz girmiyoruz Melis Hanım. Biz hakkımızı arıyoruz. Bu şeye benziyor. Yani bankaya yatırım yapıp dönüp sizin hakkınız yok, paranız yok, 20 yıl daha bekleyeceksiniz denmesi gibi bir şey geliyor.
0: Zaten öyle yani şu anki durum. O yüzden bu kadar çabalanıyor. Peki ben şeyi soracağım, soruyu hatırlayana kadar. Federasyon olarak şimdi 8 Eylül Salı günü, bir bunu bana anlatın. Bir de neler yaptığınızı bana bir özetleyebilir misiniz rica etsem?
1: Tabii Melis Hanım. Biz 8 Eylül Salı günü İstanbul
0: Kadıköy
1: İskele'de saat 6.30'da akşam 6.30'da
0: 18.30
1: evet, ve 8 Eylül bizim hayatımızın kara bir günü gibi olduğu için akşam da olsa biz o basın açıklamasını yapma kararı aldık federasyon olarak. İlk basın açıklamamız bu arada. Biz federasyon olarak kurulduğumuz günden beri içinde bulunan derneklerle birlikte, işte doğum yanına dayalı emeklilik sistemini savunan Emeklilikte Tarihe Takılanlar Derneği ve Emeklilikte Kademe Bekleyenler Derneği, EMEKDER olarak prime dayalı kademeli emekliliği savunan bir dernek olarak federasyon bünyesinde Salı günü basın açıklamamızı yapacağız. Bizler Melis Hanım, neler yapıyoruz? Siyasette bütün vekillerden destek istemek için meclisteyiz. Bütün sosyal medyalarda sesimizi duyurabildiğimiz,
0: aktifsiniz, evet.
1: Evet, ulaştırabildiğimiz her noktada aktif olmaya çalışıyoruz. Biz bir an önce bunun artık yasalaşması, bunun mecliste konuşulması gerekip çok kısa bir zamanda da karara bağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Artık insanların gerçekten bekleyecek çok da sabrı kalmadı. Şimdi bugün bir soru önergesi veriyoruz. Yine Refah Partisi İstanbul Milletvekili.
0: Onu biraz açar mısınız çok rica etsem dinleyenlerim için? Lütfen tekrar baştan alıp açar mısınız? Çünkü merak edilen çok önemli bir konu bu.
1: Tabii. Bugün çok sıcak. Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Sayın Doğan Bekin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a bir soru önergesi verdi. Bu soru önergesinde 2023 yılında işte yürürlüğe giren EYT düzenlemesinde kaç kişinin faydalandığı, sonrasında kapsam dışında kalan vatandaşların sayısını, kademeli emeklilik talebinde bulunan vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için herhangi bir çalışma yapılıp yapılmadığını, 6 soruluk bir soru önergesi bu ve bizim için de çok faydalı buluyoruz ve buradan da vekilimize sonsuz teşekkürler ediyoruz meclise bizim sesimizi duyurma çabası için. Soru önergesinin cevabını da en kısa zamanda bekliyoruz bu arada.
0: Valla Fatma Hanım, kimse kusura bakmasın ama zaten meclis ve milletvekilleri bizim için var. Bizi temsil etmek için var ve bizi korumak için oradalar. Yani sağ olsunlar, Allah zeval vermesin, yapıyor her şeyi. Ama bunu yapmaları zaten gerekiyor aslına bakarsın. Bir yandan da yani çünkü vatandaşını korumak için oradalar, o yüzden seçildiler ve o yüzden orada bulunuyorlar aslına bakarsanız. Peki size başka bir soru soracağım. Sorayım mı?
1: Buyurun.
0: Hazır mısınız?
1: Buyurun.
0: Şimdi mantıken tabii baktığımız zaman örneğin Ahmet koyalım, bir de yanına Mehmet koyalım. Şimdi iki kişi, biri EYT'den emekli oldu, hem emekli maaşı alıyor hem de iş yerinde çalışıyor. Ne oldu? 26 bin lira oradan alıyor. Çalıştığı maaşta 50 bin lira diyelim. Bu adam kazanıyor 76 bin lira. Bir de diğeri var, emekli olmayan, o sadece 50 bin lira alıyor. Şimdi eşit ekonomik koşullar da oluşmuyor. Yani aile artırmaya çalışmaya çalışıyorlar ama tek gelir ücretiyle emekli maaşı ve gelir birbirine çarpıştığı için sorun şuradan gelecek. Kademeli emeklilik tam olarak eşitlik sağlayacak mı?
1: Şimdi şöyle bu konuya şöyle cevap vereyim. Şimdi insanım kazanılmış bir hak var bir tarafta EYT ile beraber. Ama çalışma hayatında sizin de söylediğiniz gibi süre gelen ve ucu maddiyata dayanan çok büyük bir çıkmaz var. Bunu sadece alıp cebe koyma açısından değil, işverenlerle benim işçi arkadaşlarımın yaptığı görüşmelerde çok daha sıkıntılı süreçler yaşıyorlar. Bir maaş, iş yerine girerken yaptıkları pazarlıkta hak ettiklerini düşündükleri ücreti aşağıya çekmede büyük problemler yaşıyorlar bu konuda. Çünkü diğeri sigortası problemi yok. İşveren sigortasını devlet destekli alıyor. İşte bir dediğiniz gibi emekli maaş katkı payı gibi cebine giriyor. Maaşını daha aşağıya çekebiliyor. Ne oluyor bu iş gücü piyasasında? Karşı tarafın zaten alamadığı bir emekli maaşı var ama ihtiyacı da var. Yani piyasadaki bütün iş gücünü maaş dengesini alt üst etmiş durumda.
0: Yani neticede siz federasyon olarak daha adaletli ve prim o bu yerine hakkaniyetli bir sistem istiyorsunuz. Doğru anlıyorum değil mi?
1: Biz primin hakkaniyet sağladığını düşünüyoruz. Melis Hanım, primini dolduran kişilerin emeklilik hakkını kazanmasını ve priminin yüksekliğine göre de emekli maaşının aylık bağlanma oranının yükselmesini talep ediyoruz.
0: Biraz aylık bağlanma oranı. Yani zaten mantıken yani şurada bir sıkıntı var. Şimdi biz maaş hesabını yıllardır elle de yapabilenlerden biriyim. Neydi? Siz zaten biliyorsunuz. 2000 öncesi, 2000 ile 2008 Ekim arası ve 2008 sonrasıydı. Şimdi şu anda işe girenler 2000 öncesi hiç yok en yüksek bağlanma oranı olan. Ama oradan da oran veriyorlar, sıfırdan sıfır veriyorlar. Mesela bunun da düzenlenmesi dediğiniz gibi gerekli. Yani bir komisyon kurulup bir önce uzmanları olanlar yani üstatlarımız, müdürler, hani devlet içinde olanlar. İki, vatandaşın içinde olup da bizim gibi bu işi yapıp hesaplama yapıp kimin ne aldığını görenler. Bunların toplanıp aslında oturup bir sene içinde bunu düzenlemesi gerekiyor. Ama şu anda herhangi bir adım atıldığını düşünmüyorum. Sanıyorum siz de duymadınız. Doğru anlıyorum değil mi?
1: Doğru doğru. Şu anda herhangi bir adım yok. Bir de şöyle bir söylem de var. Siz de söylediniz. Cumhurbaşkanı'nın masasında. Biz böyle resmi bir açıklama almadık. Hı hı. Cumhurbaşkanı'nın
0: polis bilgisi diyelim biz bunlara.
1: Hı-hı. Evet, evet. Yani dediğiniz gibi sosyal medya bu konuda çok karmaşa içinde, çok olmayan haberler de çıkıyor. Bunlar bize iyi yönde de kötü yönde de yansıyor. Bizlerin kulaklarının ve duyularının açık olması gerekiyor. Çünkü şu anda resmiyette, evet, bu mecliste şu anda
0: görüşme aşamasında
1: görüşülüyor. Görüşme aşamasında vekillerimizin işte takdiminde gibi bir şey şu anda yok.
0: Doğru.
1: Yani olması gerekiyor artık.
0: İşte aynı şey, hep ben en sinirlendiğim şey o ya zaten. Yani beni az çok tanıyorsunuz Fatma Hanım siz de. Evet. En sinirlendiğim şey bu bilgi kirliliği. Sadece izlenmek ve takip edilmek için sayfası sadece bakılsın, videosu bakılsın diye yalan yanlış. O yüzden her şeyi aydınlatmaya çalışıyoruz. Yani bir konu, ben o yüzden sizde konu kalmak istedim. O yüzden bütün dernek görevlileriyle biliyorsunuz görüşüyorum, ediyorum. Hep birlikte zaten iletişim halindeyiz. Çünkü ben o kadar sinirleniyorum ki sadece sayfası izlensin diye yalan yanlış, yulan yanlış bir sürü şey yazıyorlar. Kadın öyle çıktı, yarın çıkacak, 43 yaşında çıkacak ve buna inanmamalarını istediğim için netleştirmek istiyorum. Bir de size şeyi aktaracağım, oradan soru vereceğim hazırsanız. Şimdi Sonar Araştırma Şirketi şöyle bir araştırma yapmış. Verilerden biri şu, vatandaşların %84'ü EYT sonrasında ortaya çıkan mevcut durumu adil bulmadığını söylüyor. Yani kademeliğe aslında değiniyorlar. %76'sı yeni bir emeklilik reformu talep ediyor. %71'i de kademeli emeklilik sisteminin uygulanmasını destekliyor. Bakın bu çok yüksek rakamlardan bahsediyorum. %71. Evet. Ayrıca %48'lik bir kesim var. Emeklilik yaşının da aynı şekilde sizin savunduğunuz gibi düşürülmesini istiyor. Şimdi burada küçük ama önemli bir not yapıp soru soracağım. Federasyonun yayınladığı açıklamalarda, kararlarda, fikirlerde, yanıtlarda ve sizin vereceğiniz bana yanıtlarda oransal olarak aynı şeyi destekliyor musunuz? Yani talep ettiğiniz hükümetten seçim yaklaşınca mı konuşulacak, şimdi mi konuşulması gerekiyor ki? Çünkü planlanması gereken bir şey bu. Nasıl EYT'de yapıldı? Yani bu 3 günde, 5 günde, 1 ayda çıkacak bir şey değil. Doğru değil mi Fatma Hanım? Yani kademelinin şu an çıkması önemli değil. Belki bir sene sonra çıkacak ama şimdi konuşulup planlanıp düzenlenmesi ve EYT sürecinde olduğu gibi tarihe takılanlardan ziyade primini dolduranlar üzerinden de yürülmesi ve bunun şu andan planlanması gerektiğine inanıyorum. Siz de aynı fikirde misiniz?
1: Kesinlikle aynı fikirdeyim Melis Hanım. Şöyle bir durum da var. Biliyorsunuz şimdi yani bir, hani ne diyorlar, o sıraya bir giremedik biz zaten henüz. Değil yani mi? Bu toplumsal mağduriyetin sırası henüz alınmadı bütün çabalara rağmen. Biz tabii ki bunun devlet, hükümet olarak işte bunun araştırmasının yapılmasına, işte kaç kişi kademeli emekliliği, hangi haklarla, neden talep ediyor, bu toplumsal mağduriyet için bu kadar çığlıklığa insanlar yapmayın etmeyin, böyle bir adaletsizliğe maruz kaldık diyor. Bunun tabii ki hani biz istiyoruz ki bir açıklama yapılsın. Hani EYT'de yapıldı ya, Cumhurbaşkanı hayır kesinlikle yapmayacağım etmeyeceğiz, onu bile bekliyoruz. Hani o da olsun ki.
0: Canı sağ olsun be. Canı sağ olsun be. Ya biz adalet arıyoruz, başka bir şey aramıyoruz ya. Herkesin canı sağ olsun. Yani her şeyin bir düzeni var. Her şey iki taraflı bakmamız gerekiyor.
1: Bu tarz problemlerin biz seçim yatırımı olarak görülmesine de çok karşıyız. Seçimden seçime aniden çıkarılan yasalarla işte böyle sosyal güvenlik kurumu delik deşik süzgece dönebiliyor.
0: İşte maalesef. Tam onu aslında söylemeye çalıştım. Yani bunu artık hani siyasi yanında bıraktım yani, attım kenara. Ama bir şey planlanırken şimdiden planlanması lazım. Bu bir sene, iki sene sonra bile çıkıyor olsa bunun şimdiden bir somut çalışma olması gerekiyor. Ve kademelinin de aynı şekilde hesaplanması gerekiyor. Çünkü artık yaşlar çok uzadı. Yani bugün bir danışanım geldi. Örnek de hatta vereyim. 42 yaşındaydı danışanım. 7000 günü var. Emekli sandı hatta. Bak 7000 günü var. Adam 60 yaşını bekleyecek. Şimdi 9000 günü tamamlamamız gerekiyor değil mi? 2000 gün sonra aslında bu adamın emekli olması lazım. Çünkü günü doluyor. Sonra boş boş duracak mesela. Şimdi bu mantıklı değil. Madem bana koyduğun 9000 gün, 7000 gün, 7200 gün neyse, ben bunu doldurduktan sonra mesela 4C emekli sandı hakkımı kaybetmek istemiyorum mesela diyor adam. Çünkü derecesi var, kademesi var. Ama adam 12 yıl daha şeyi bekleyecek yaşı. Mantıklı evet, bence mantıksız yani baktığımız zaman.
1: Şimdi aynısını biz yaşıyoruz Melisa Hanım. Bizim arkadaşımız yönetim ekibimizde işten ayrıldı. Sağlık problemleri nedeniyle işten çıkarıldı geçen sene. Kendi ayrılmadı hatta. Çıkarıldı zorunlu olarak. Şimdi emekli aylığı E-Devleti'nde 55.000 TL olarak gözüküyor. Fabrika 180 yatırmış. Şimdi ben işe girdiğim anda diyor direkt benim maaşım düşecek diyor. Ya yani benim zaten primim 7-8 bin olmuş. Maaşımın düşmesi için ben 15 yıl daha çalışmam gerekiyor normalde. Çünkü sağlık sigortası da gerekiyor. Ama beni sistem öyle bir durumda ki durup düşünmek de zorunda kalıyorum. Girsem mi sisteme, girmesem mi?
0: Şimdi bunu da hatırlatmak isterim konuya iyi değindiğiniz için. Ocak 2026'da biliyorsunuz ki tavan ücreti 7,5 katından 9'a çıkardılar. Bu ne demek oldu? Normalde asgari ücretin 3 katından çalışan ve iyi bir maaş alabilecek, yaptığımız maaş hesaplamaları üzerine konuşuyorum, şu anda ödemesi gereken 6 kat. Çünkü 9 kata çıktı tavan. Mesela bu da bir sorun. Şimdi ben size birkaç soru gelmiş. Bir saniyenizi alarak şey yapacağım. Önce Levent Bey'e selam vermiş, selam vereceğim. Emekli maaşlarının iyileştirilmesi amaçlı sürpriz var mı? Fatma Hanım yok diyor. Ben Fatma Hanım'ın yalancısıyım. Bilmiyorum yani, sizi suçlayacağım.
1: Allah devletimizde zeval vermesin. Söylentiler var.
0: Ama bu komisyon toplanmadığı için yani bana yani emekli maaşının düzenlenmesi için bir komisyon toplanması gerekiyor. Herkese bunu hatırlatmak istiyorum. Çünkü emekli maaşı hesabı dediğiniz şey kurumdaki gibi ya da E-Devlet'e girdiğiniz gibi maaşım kaç para olacak falan değil. Bunun özel hesaplamaları var. Bunu elle yapabilen sosyal güvenlik uzmanları var. Bunun için komisyon toplanmadığını bildiğimiz için o yüzden cevap vermeyeceğim. Zafer Işık Bey selam vermiş. Teşekkür ettik. Bakayım size soru var mı? Özkan Tez Bey yazmış. Bakayım neymiş o ya? Onu sonra cevaplayacağım Özkan Bey. Çünkü başka işsizlik maaşıyla alakalı bir şey sormuş. Yani bana EYT ile ilgili aman kademeli laf. Ağız alışkanlığı. Kademe var mı? Şey demişler. Şahin Bey şey demiş. 8 sene geç emekliliği hak gören SGK kimi şikayet edebilir? Cimer'e yazın.
1: Şikayet etsin.
0: Şikayet değil, desteğe gelsinler değil mi?
1: Desteğe gelsinler Melis Hanım. Biz birlik olursak başarırız. Bakın bugün bize verilen tüm örnekler EYT çok güzel savaştı. EYT sokakları doldurdu. EYT sesini duyurdu. Bizler de kademeli emeklilik mağdurları olarak bu mağduriyetimizin artık mağduriyet demek de bize çok şey geliyor ama yani bunun için birleşelim, bütünleşelim, işte bu mecralarda olsun, sahada olsun, mecliste olsun destek verelim arkadaşlar, bir zincir oluşturalım birbirimizle el ele, bunu büyütelim ki maalesef ki seçim yakın ve bir şansımız olduğunu biliyoruz. Yani bir şansımız var arkadaşlar.
0: Yani görüşülüyor olması bile güzel bir şey. Çünkü kimse hakkı olmayan bir şey istemiyor. Hak istiyor insanlar. Yani 43 yaşındaki bir gencin emekli olup da ama işe işte ne bileyim geçen hafta aslında söylemiştim. Onu zaten size tekrar hatırlatayım. Bir hanımefendi bana yazmış şey diyor. Biz diyor şey istiyoruz diyor. Ben diyor doğurdum diyor. Sonra işe girdim diyor. Çünkü yaşlım vardı, belki ona baktım. Çocuğuma baktım, sonra girdim. Sonra girdiğim için diyor, çocuğu borçlanamıyorum diyor. Mesela bunun gibi bir şey bu. İnsanlar işe geç girmesinin, mesela 2000'de girmesinin ya da 1900'de girmesinin keyfi olduğuna inanmıyorum. Bu keyfi değil, insanların bir sebepten dolayı geç başladılar.
1: Basit ve geçerli bir sebep vereyim size. İnsanlar eğitim hayatında üniversite okudu diye şu anda emekli olamıyor. 20 yıl beklemek zorunda.
0: Çok komik.
1: Yani çok artı komik. Biliyorsunuz ki 99 depremi Ağustos depreminde.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Sigorta girişlerinin durdurulmasından dolayı o dönemdeki problemlerden dolayı çalışıp sigortası başlangıcı yapılamayan arkadaşlarımız var.
0: Evet,
1: yani
0: doğru.
1: Bizim istediğimiz hak arkadaşlar temeli kuvvetli bir hak. Veya işverenin sigorta girişini yapmamasından dolayı geriye yönelik dava açamayan birçok arkadaşımız
0: son
1: var.
0: Son 5 sene içinde açılması gerekiyor çünkü geriye dönük açılamıyor, evet. Reddediliyor dava maalesef.
1: Evet, evet. Yani bunun gibi işte dediğiniz gibi kadınlar için çalışma hayatı zaten zor. Şimdi hem nüfusu yükseltmeye çalışıyoruz, Türkiye'nin nüfusu düşüyor diyoruz. Hem çalışma hayatında zorluk yaşıyoruz işte, hem şimdi evlenip doğum yapıp iş hayatına geçerse çok geç kalmış oluyor. Değil mi?
0: Tabii yani ister istemez ya yaşlısına bakıyor, ha, ya çocuğuna bakıyor.
1: Hastasına bakıyor, anasına, babasına.
0: Aynen öyle
1: sıkıntılı. Şimdi ben...
0: Bu erkekler için de geçerli bu arada. Bazen hani eşi olmayan da kendi annesine babasına da bakan bir sürü düzgün adam var diye düşünüyorum.
1: Tabii ki yani sonuçta hayat... Ama işte bu annelik, işte anne evde dursun, çocuğuna baksın, hani çalışırken de o izinler falan veriyor yani. Hı-hı. Oradaki o doğum borçlanması isteği esası, insanlar diyor ki ya ben doğumu önce yaptım ama sonuçta çalışma hayatında primim var. Benim bu primimi doldurabilmem için de bana bir şans verin. Bunu geriye çekin, benim doğum yaptığım tarihi borçlanabileyim ve emeklilik hakkını alabileyim diyor.
0: Ya zaten baktığınız zaman şöyle de bir sorun var. Mesela 6 yaşında çocuğunu yazdırmış. Sadece 25 yıl hizmet yılını bekleyip EYT'li emekli olan da var biliyorsunuz. Evet. Bir de bu sorun da var. Yani 6 yaşında bir çocuk ne kadar çalışabilir? Ama onlar da emekli oluyorlar. Yani hizmet yılını tamamlayınca. Bu arada şeyi söyleyeceğim, güleceksiniz. Şahin Beş'e yazmış. Kasım'da İstanbul Maratonu'nda koşacağım. Davanızı desteklemek için slogan, görsel, tişört ile koşabilirim. Varsa böyle kocaman kademeli emeklilik tişörtü bana yollayın da Şahin Bey'e yollayın.
1: Bana yazabilir. Beyefendi emekler olarak ikisi bulabilir.
0: Fatma Köseoğlu. Aynen. Evet. Varsa öyle bir şeyiniz belki hani desteklemek için Şahin Bey bir kıyak Allah yapar.
1: Destekleyecekse tabii ki federasyon, dernek tişörtlerimiz, şapkalarımız canı sağ olsun.
0: Var mı? Gerçekten mi?
1: Tabii ki. Yani
0: bana hiç yollamadınız ya. Saygısız.
1: Filiz işte. Hanım, sizi en güzel ellik içinden göndereceğim.
0: Bizim sizinle önce dedikodu yapmamız gerekiyor.
1: Evet, bunu yapalım. Şeyi söyleyeceğim ben.
0: Süpermiş. Pardon, böleceğim. Şahin Bey, Fatma Köseoğlu olarak yazın. X'ten mi dediniz? Twitter'dan mı?
1: Tabii.
0: Yani, oradan yazın, size göndersin, öyle koşun, bir de fotoğraf bekliyorum.
1: Evet, emekler lütfen bana ulaşsın oradan, DM'den bana yazsın numarasını, ben ararım kendisini hatta. Çok sevinirim.
0: Vay, ya böyle güzel arkadaşlarım işte. Bak ne kadar görüyorsun, görüyorsunuz değil mi? Bak dinleyin. bakayım şuna bir saniye, bu da size mi? Ödenen prim rakamı değil, süresi açısından bakılmalı. Aynı şeyi söylüyor. Yani sizin söylediğiniz gibi emekli maaş hesaplanmasında, evet ben 55'im ve 52'de emekli oldum. Geldi geçti ama haksızlık çok büyük yazmış. Bak mesela EYT'den emekli olmuş beyefendi ama haksızlığın farkında.
1: Evet evet, EYT'den emekli olan ve bu uğurda savaş veren birçok arkadaşımız, destekçimiz sağ olsunlar. Çünkü onlar da bu süreci dibine kadar yaşadıkları için, birçoğu da biliyorsunuz zaten yaşında emekli oldu. Hı hı. O şeyi, dertlerini anlatıp duyurana kadar.
0: 100 yıl çalıştılar çünkü.
1: Evet evet. Şimdi bizim şöyle zaten E-Devlet'ten bakınca Melis Hanım şey oluyor. Liste çok karışık. 25 yıla doldurmuşuz. Prim dolmuş. Yaşı bekliyoruz. 60'ı bekliyoruz. 58'i bekliyoruz.
0: Yani, mezar vardır.
1: 40 yıla çıkmış. Yani çalışma süremiz. Düşünebiliyor musun?
0: Zaten yani mantık uymuyor ki, bir insan neticede hadi mezun oldun diyelim. 22 yaşından 60'a kadar zaten kaç kat çalışıyor baktığınız zaman. Yani hadi yüksek lisans da yaptı diyelim. Hadi onu da yaptı. Girdi işte 25'inde 26'sında. Gene karşılamıyor. karşılamadığı için zaten herkesin şeyi bu. Ama ben EYT'leri çoğuna kızıyorum. Çünkü kendileri emekli oldular diye hava atıyorlar. EYT bir doğrucuk işte. Onlar olmuş. Ne istiyorlar falan. Yapan da var biliyorsunuz.
1: Psikolojik saldırıları
0: var. Var. Yorumlardan da görüyoruz farkındasınız. Sizden ricam sanıyorum. Ne kadar vaktim var? 3 dakikam var. O zaman sizden şunu isteyeceğim. 1. Konuyu tamamen tekrar en son belki açan duymayanlar için. 1. Yaptığınızı özetlemenizi istiyorum kısaca ve şu 8 Eylül'ü tekrar anlatmanızı istiyorum.
1: Tamamdır Melis Hanım. Şimdi şöyle arkadaşlar, biz KADEMEFED, Kademeli Emeklilik Federasyonu olarak 8 Eylül 1999 sonrası işe girmiş çalışanların kademeli emekliliği hak ettiğini düşünüyoruz. Emeklilik sisteminin bu şekilde düzenlenmesini istiyoruz ve bunun için de 8 Eylül 2026'da İstanbul Kadıköy İskele sahilinde bir basın açıklamamız olacak. Bütün mağdur arkadaşlar kendi emeklileri için, yani verdikleri emek için oraya bekliyorum, davet ediyorum. Tek ses tek yürek şeklinde olursak çok sevinirim. Bizler kademeli emeklilik isteme sebebimiz EYT ile aramızda oluşan uçurumu kapatmak. Kadınlarda 20, erkeklerde 17 yıl olan yaş farkını kabul etmiyoruz. Bizler primlerimizin esas alınmasını ve akla, mantığa, vicdana sığacak bir kademelendirme yapılmasını istiyoruz.
0: Yani sonuçta sanıyorum Fatma Hanım, ne kadar kalabalık olursak o kadar güçlü oluyoruz. Kesinlikle. Çünkü bu bizim hakkımız ve yapılan... tamam işte onların hakkı öyleydi, bunların hakkı böyleydi ama bu kadar yıl çalışıp da 60'ı bilmem kaçı beklemek yorucu. O yüzden ben de hani gitmek isteyenleri, en azından eğlenirsiniz. Yani artık alınacak halimize gülüyorum diyorum ya. En kötü gidin dernekle tanışın, Fatma Hanım'la tanışın, diğer dernek üyeleri tanışın. En azından bir sohbet edip hayatınızda bir farklılık belki olmuş olur. En kötü destek olup biraz kalabalık olmuş oluruz. Çünkü EYT hakkını da böyle aldılar. Kimse bunu unutmasın. Ne kadar uğraştılar biliyorum ama kalabalık olarak aldılar. O yüzden eğer gidebilen varsa Kadıköy İskele Meydanı'na en kötü deniz havası alırsınız. Ne olacak ki? Buyurun.
1: Küçük bir ekleyeyim hemen.
0: Lütfen.
1: Uzatmak istemiyorum.
0: Estağfurullah.
1: Şuna inansınlar. EYT çıkmayacaktı, çıktı. Yaş şartsız çıkmayacaktı, o da çıktı. Kademeli emeklilik de çıkacak Melis Hanım. Kademeli emeklilik de çıkacak. Bunun belirleyicisi olan kitledir. O kitleyi biz o meydanda bekliyoruz.
0: İnşallah. Çok teşekkür ederim Fatma Hanım, katkılarınız ve güzel sohbetiniz için. Umuyorum ki dinleyenlerim de çok net bir şekilde bu konuda bilgilenmiştir. Dediğim gibi sosyal medya haberleri değil, uzmanından her şeyi öğreneceğiz tabii ki. Size çok çok çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Dedikodu için arayacağım ayrıca.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum. Yayın için seviliyorsunuz.
0: Sizler de öyle.
1: Yayınlar diliyorum.
0: Çok görüşmek üzere. Çok öpüyorum size.
1: Ben de.
0: Evet, bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Bugün kademeliyi size anlattım. Neden anlattım? Biliyorsunuz ama maalesef çok boş haber olduğu için ben vallahi netleştirdim. Artık anlamayan da bana yazsın, tekrar anlatırım. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya kadar görüşmek üzere.
2: Melis Elmen'le çalışma hayatım sona erdi. Ne zaman emekli olurum? Ne kadar prim ödemem lazım? Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir? Tazminat hakkım var mı? Kaç yıl çalışmam gerekiyor? Kafanıza takılan tüm sorular ve daha fazlası. Artık yanıtı Radyo Sputnik'te. Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatım programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te.
3: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım programının tekrarını dinlediniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saat 12, haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır, önce özetler. ABD özel temsilcileri Witkoff ve Kushner Rusya'da. Kahramanmaraş'taki okul saldırısı davasında ilk duruşma tamamlandı. Borsan taksicilik yapan emekli polis ceza yazan meslektaşını şehit etti. Ayrıntılar bültenimizde. Cumhurbaşkanlığı kararıyla 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri ile otoyol ve çevre otoyollarının 30 yıllığına özelleştirilmesi onaylandı. Devri yapılmayacak, işletme hakkı devri, kiralama gibi yöntemlerle gerçekleştirilecek özelleştirme işlemlerinin 2031'e kadar tamamlanması hedefleniyor. DEM Parti 5. olağan büyük kongresini yarın Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirecek. Yasal zorunluluklar kapsamında toplanacak olan kongrede parti yönetiminde kapsamlı değişiklik beklenmiyor. Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimi 8 Eylül Salı saat 9'a ertelendi. Erteleme sebebi mecliste salt çoğunluğun sağlanamaması. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP sözcüsü Müslüm Sarı da seçime katılmama kararını yeni partiyle birlikte aldıklarını duyurdu. Sarı, gözaltında bulunan CHP'li belediye meclis üyesinin oy kullanabilmesi için bu yola başvurduklarını bildirdi. İstanbul Esenyurt'ta trafik uygulaması sırasında korsan taksicilik yaptığı gerekçesiyle kendisine ceza yazılmasına tepki gösteren emekli baş polis görevli polis memuruna ateş açtıktan sonra intihar etti. Saldırıda sırtından ağır yaralanan polis memuru şehit olurken saldırgan kaldırıldı hastanede öldü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne Limanı açığında alabora olan yolcu gemisindeki bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Can kaybı 12'ye yükseldi. Kayıp 15 kişi ise arama çalışmaları devam ediyor. Marmara Denizi'nde yaşanan gemi kazasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Silivri açıklarında 10 mürettebatıyla batan Tuğberk İmamoğlu gemisine çarpan Alsu gemisinin tutuklanan kaptanlarının ifadelerine göre kaza anında köprü üstünde gözcü bulunmadığı ve resmi makamlara bildirimin gecikmeli yapıldığı belirlendi. Üçüncü kaptan Evcimansı kazanın karşı geminin aniden rotasını kendi üzerlerine kırması sonucu meydana geldiğini savundu. Kahramanmaraş'ta 9 öğrenci ve 1 öğretmenin hayatını kaybettiği okul saldırısına ilişkin davanın ilk duruşması tamamlandı. 14 yaşındaki saldırgan İsa Aras Mersinli'nin tutuklu babasının tutukluluğuna devam kararı verilirken annesi Peyman Pınar Mersinli tahliye edildi. Bir sonraki duruşma 4 Aralık 2026 tarihine ertelendi. Ailelerin avukatları bu karara itiraz edeceklerini ve reddi talebinde bulunacaklarını söyledi. Dünyanın gündemiyle devam edelim. Beyaz Saray özel temsilcisi Steve Witkoff ve Başkan Trump'ın damadı Jared Kushner, Ukrayna krizini Rus yönetimiyle masaya yatırmak üzere Moskova'ya ulaştı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov ise ABD'li yetkililerin Moskova ziyareti öncesi konuştu. Durumun Kiev'in aleyhine sürekli değiştiğine dikkat çeken Ryabkov, Washington yönetiminin Ukrayna krizine yönelik çözüm arayışlarında sahadaki gelişmelerin göz önünde bulundurulması gerektiğinin altını çizdi. İran ABD arasında Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı merkezli gerilim yeniden tırmandı. Harp Adası yakınlarındaki patlama seslerinin ABD'nin İran'a ait bir petrol tankerine saldırısından kaynaklandığı açıklandı. İran basını İran'a ait bir petrol tankerinin 4 adet ABD füzesiyle vurulduğunu, olayda can kaybının yaşanmadığını duyurdu.
2: Hava durumu.
1: Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyrederken Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Denizli, Osmaniye, Kars ve Ardahan çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rize ve Artvin'de ise yağışlar yerel olarak kuvvetli olacak. Bugün bazı illerimize baktığımızda günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara parçalı bulutlu 31, İstanbul 32, Bursa ve Balıkesir az bulutlu 33, İzmir açık 34, Antalya hafif sağanak yağışlı 31, Samsun parçalı bulutlu 29, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Kayseri parçalı bulutlu 30, Sivas 29, Elazığ 34, Gaziantep az bulutlu 36 derece olacak. Haberleri aktardık. Yeni gelişmelerle saat başında buradayız.
3: Yeni yayın döneminde mikrofonlar daha güçlü. Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutan sesler her gün bu frekansta. Gündem burada. Başkent burada. Burada. Dünya burada. Burada. Türkiye konuşuyorsa biz buradayız. Hazırsanız yeni yayın dönemi başlıyor. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı.
4: Gündem yoğun, yol uzun. Hakikatin izini sürmeye devam ediyor ve gerçeğin sesini yükseltiyoruz.
3: Ceyda Karan'la Eksen.
5: Dünya eksen değiştiriyor. Bize eksende o değişimi dünya haritasının tamamından okuyoruz.
3: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var.
6: Ekonomi masada değil hayatta yaşanır. Türkiye ve dünya ekonomisini başkentten merkeze en yakın yerden anlatıyoruz.
3: Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati.
7: 90 dakika bitmez, analiz burada başlar. Futbol saatinde top bizde. Haftanın spekülasyonu değil, oyunun kendisini konuşuyoruz.
3: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı.
8: Gündem nereye gidiyor, siyaset ne söylüyor? Haberin yeri burası, zamanı şimdi.
3: Okan Aslan'la gün ortası.
9: Öğlene müzik, sohbete sanat yakışır. Ünlü konuklarla kültür sanatın kalbine gün ortasında giriyoruz.
3: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı.
10: Başkentte kapılar arkasında yaşananlar, gündemin ve siyasetin Ankara'dan görünen yüzünü konuşuyoruz.
3: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi.
11: Teknoloji her gün yeni bir kapı açıyor. Yapay zeka da bu kapıların en büyüğü olmaya aday.
3: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım.
12: Çalışanın da emeklinin de sorusu aynı. Hakkım ne, yolum ne? Çalışma hayatınıza ve emekliğinize dair tüm soruları cevabı Çalışma Hayatında.
3: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi.
13: Gündem bazen yakında, bazen uzakta başlar. Etkisi her yerde hissedilir. Bölgenin Kalbinde Türkiye ve Dünya gündemini konuşuyoruz.
3: Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı.
14: Bazen en iyi durak gündemin dışıdır. Gündemi kapatalım, kitabı açalım. Yazarlar ve yeni yeni kitaplarla gündem dışında buluşalım.
3: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum.
15: Tarihten bugüne, yazıdan yoruma. Basının ve siyasetin satır aralarını Yazı Yorum programında açıyoruz.
3: Yeni yayın döneminde buluşmak için tek frekans Radyo Sputnik. Daha çok ses, daha çok soru ve sadece gerçek. Frekansınızla oynamayın. Başlıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Fenerbahçe Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde uzun bir aranın ardından yeniden sahne alıyor. Sarı lacivertlerin Devler Ligi'ndeki en büyük başarısı 2007-2008 sezonunda ulaştığı çeyrek final oldu. Şampiyonlar Ligi'nde son olarak 2008-2009 sezonunda lig grup aşamasında mücadele eden Fenerbahçe, 17 sezonluk hasretin ardından bu sezon elemeleri geçerek yeniden ana aşamaya yükseldi. Temsilcimiz Fenerbahçe Devler sahnesine ilk olarak 10 Eylül Perşembe günü İtalya temsilcisi Roma ile Kadıköy'de karşılaşacak. Sarı lacivertler sırayla Roma, Aston Villa, Slavia Prag, Liverpool, Shakhtar Donetsk, LASK, Villarreal ve Atletico Madrid'le mücadele edecek. Radyo Sputnik editörleri Fenerbahçe'nin karşılaşacağı rakiplerin panoramasını derledi. Gelin temsilcimiz Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerini tanıyalım. İsmail Kartal'ın öğrencileri ilk maçına Çobani Stadyumu'nda Roma ile çıkacaklar. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16'da elenen Roma'nın toplam değeri 422 milyon euro. Takımın en değerli oyuncuları Evan Nedica ve Miles Sivillar. İkisi de 35 milyon euro. Roma'nın organizasyon tarihindeki en büyük başarısı Şampiyon Kulüpler Kupası'nda final ve Şampiyonlar Ligi'nde 2

0: 2017-18 sezonunda yarı final. Fenerbahçe ile bugüne kadar resmi maçla karşılaşmadılar. İki takımın Şampiyonlar Ligi ilk hafta mücadelesi 10 Eylül'de saat 19.45'te İstanbul'da oynanacak. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nin ilk deplasman maçına Aston Villa karşısında çıkacak. Avrupa'nın bir numaralı kupasında yeniden kalıcı olmaya çalışan Aston Villa'nın toplam değeri 551 milyon euro. Takımın en değerli oyuncusu 65 milyon euroluk Johan Mazambi. Aston Villa'nın Şampiyonlar Ligi dönemindeki en büyük başarısı çeyrek final. Aston Villa ile Fenerbahçe bugüne kadar 3 resmi maçta karşılaştı, tümünü İngiliz ekibi kazanmayı başardı. İki takım 14 Ekim'de İngiltere'de karşılaşacak. Temsilcimiz Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi lig aşaması 3. haftasında Çekya temsilcisi Slavia Prag'la karşılaşacak. Slavia'nın güncel kadro değeri yaklaşık 125 milyon euro. Takımda piyasa değeri açısından özellikle Christos Zaferidis, Igor Okbu öne çıkıyor. Sian'ın 2026-27 kadrosunda Okbu'nun değeri 10 milyon euro civarında. Takımın toplam değeri ise sezon başındaki güncellemelere göre 113 ila 125 milyon euro bandında değişiyor. Fenerbahçe Slavia ile 3 kez karşılaştı. 1 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. İki takım 20 Ekim'de Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin bir diğer rakibi ise İngiliz devi Liverpool olacak. Şampiyonlar Ligi'ni 6 kez müzesine götüren Liverpool, kulüp tarihi açısından önemli bir yere sahip olan İstanbul'a tekrar gelecek. 2005'te Milan'a karşı İstanbul'da kazanılan Şampiyonlar Ligi zaferi hala kulübün mucizevi hatıraları arasında yer alıyor. Fenerbahçe'nin açık ara en değerli rakibi Liverpool. Transfermarkt'ın 2026-27 kadro değeri yaklaşık 979,5 milyon euro. Liverpool'un kadrosu yaz transfer döneminde de ciddi şekilde değişti. Florian Wirtz ve Alexander Isak'ın yanı sıra Paris Saint-Germain'den Bradley Barcola da yaklaşık 123 milyon sterline kadroya katıldı. Fenerbahçe ve Liverpool daha önce resmi Avrupa kupalarında karşılaşmadı. İlk maçları 4 Kasım'da Kadıköy'de olacak. 2005'te Boğaz'ın diğer tarafında efsaneleşen Liverpool'u 2026'da Boğaz'ın bir diğer yakasında hezimete uğratmak isteriz. Fenerbahçe'nin bir diğer ilginç eşleşmesi ise Shakhtar Donetsk. Arda Turan'ın yönettiği takıma konuk olacak Fenerbahçe rakibiyle 25 Kasım saat 23'te karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin kağıt üzerinde değer olarak en düşük rakibi ise LASK. Avusturya temsilcisinin toplam değeri yaklaşık 40.6 milyon euro. İki takım daha önce sadece bir kez hazırlık maçında karşı karşıya geldi. 14 Temmuz 2026'da oynanan hazırlık maçını Fenerbahçe 2-1 kazandı. Temsilcimiz 9 Aralık'ta LASK deplasmanında galibiyet kovalayacak. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi lig aşamasının son iç saha maçı ise İspanya'nın güçlü kulüplerinden Villarreal'i konuk edecek. İki takım 20 Ocak'ta Kadıköy'de karşılaşacak. Villarreal'in güncel kadro değeri yaklaşık 328.2 milyon euro. İki takım daha önce sadece bir kez hazırlık maçında karşılaştı. Tek karşılaşma 3 Aralık 2022'de oynandı. Fenerbahçe Villarreal'i 2-1 yendi. Ve temsilcimizin Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki son rakibi İspanya'nın güçlü ekibi Atletico Madrid. İspanyol rakibin toplam değeri 576 milyon euro. Şampiyonlar Ligi'ndeki en büyük başarısı 3 kez final oynamak olan İspanyol ekibin henüz bir kupası bulunmuyor. İki takım son karşılaşmalarını 27 Ocak'ta İspanya'da oynayacak. Fenerbahçe 17 sezonluk aranın ardından yeniden Şampiyonlar Ligi'nin ana aşamasında mücadele edecek. 2007-2008 sezonunda çeyrek finale kadar yükselen Sarı Lacivertler, lig aşamasında Roma, Aston Villa, Slavia Prag, Liverpool, Shakhtar Donetsk, LASK, Villarreal ve Atletico Madrid ile karşılaşacak. Temsilcimizin rakipleri arasında kadro değeri en yüksek takım yaklaşık 980 milyon euroluk Liverpool.
1: Radyo Sputnik canlı yayın.
2: Değerli dinleyenler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başkanı açıklama yapıyor. Can kaybı 13'e yükseldi. Girne açıklarında batan gemi kazası ile ilgili dinliyoruz.
3: Çalışmaların süratli bir şekilde tamamlanması için çok özverili bir çalışma yapılıyor. Takdir edersiniz ki 554 metre derinlikte bu gemimiz ve o nispette arama kurtarma çalışmaları bir zamana ihtiyaç var ve ağır seyrediyor. Bu doğrultuda özellikle Işın gemisinde ve Alemdar gemisinde ve bunları birebir takip etsem ve halkım adına yürekten teşekkür ediyorum. Ve bir kez daha bütün halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi. Akşam yapılan arama kurtarma çalışmalarımızda bir naaşımıza daha ulaşılmıştır. Bu aldığımız bir naaş Nalbantoğlu Hastanesi'ne gidecek. Önce kimlik tespiti için ailelerle temasa geçilecek. Sonra yüz taramasıyla kimlik tespiti yapılacak. Ve üçüncü de DNA testiyle kimlik tespiti yapıldıktan sonra aileye teslim edilecek. Ve o doğrultuda biz hükümet olarak ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'nden gerekli işlemi yaptırdıktan sonra da ilgili yerine göndereceğiz. Bir kez daha arkadaşlar, hepimizin başı sağ olsun. Allah sabırlar versin.
4: Sayın Başbakanım, naaşlar ulaşalım. Bir ay gibi böyle bir şey.
3: Değerli kardeşlerim, teknik sorular. Oradaki çalışan arkadaşlarımız, bakın pazardan beri 7-24 çalışıyorlar. Büyük bir fedakarlık yapıyorlar. Yapılması lazım mı? Yapılması lazım. Dolayısıyla yapıyorlar. Sizlerden biraz sabır. Çünkü 554 metre derinlikte bir arama kurtarma çalışması yapılıyor arkadaşlar. Evet, teşekkür ederim. Saygılar.
4: Sayın Başkanım, teşekkür
0: ederim. Peki.
2: Evet değerli dinleyenler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'i dinledik. Açıklamaları, son duruma ilişkin bilgilerini bizlerle paylaştı. Biliyorsunuz Girne şehrinden Mersin'in Taşucu Limanı'na giderken batan Filojet isimli geminin enkazından bir kişinin daha cansız bedenine ulaşılmıştı. Bu konuya değindi. Can kaybının 13'e çıktığını ve 15 kişinin arandığını dile getirdi. Başbakan Ünal Üstel 554 metre derinlikte çalışmaların sürdüğünü aktardı diyelim, biz de burada noktalayalım.
1: Radyo Sputnik son dakika. Radyo Sputnik.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: 2025'te Avrupa Birliği'nden en çok Türk vatandaşı sınır dışı edildi. AB İstatistik Kurumu Eurostat'ın 2025 verilerine göre hakkında AB'den sınır dışı kararı verilen 13.405 Türk vatandaşı 3. ülkelere gönderildi. Türkler fiilen geri gönderilenler arasında vatandaşlık bazında ilk sırada yer aldı. Eurostat, 2025 yılına ilişkin göç mevzuatının uygulanması verilerini açıkladı. Verilere göre AB ülkelerinden sınır kararı verilen 13.405 Türk vatandaşı 3. ülkelere gönderildi. Türkiye vatandaşlarını 10.475 kişiyle Gürcistan, 8.370 kişiyle Suriye, 8.020 kişiyle Arnavutluk ve 5.725 kişiyle Rusya vatandaşları izledi. Eurostat'ın geri gönderme verileri hem gönüllü hem de zorunlu dönüşleri kapsıyor. Bu nedenle rakamlar yalnızca zorla sınır dışı edilenleri göstermiyor. 2025 yılında 24.780 Türk vatandaşı hakkında AB topraklarından ayrılma kararı verildi. Türk vatandaşları bu kategoride Cezayir ve Fas vatandaşlarının ardından 3. sırada yer aldı. AB genelinde hakkında ayrılma kararı verilen 3. ülke vatandaşlarının sayısı önceki yıla göre %5,8 artarak 491.950'ye ulaştı. En fazla ayrılma kararı 45.725 kişiyle Cezayir vatandaşları için verildi. Cezayir'i 29.030 kişiyle Fas, 24.780 kişiyle Türkiye ve 20.055 kişiyle Suriye izledi. Ülkeler bazında en fazla ayrılma kararı 137.550 kişiyle Fransa tarafından verildi. Fransa'yı 55.240 kişiyle Almanya ve 53.700 kişiyle İspanya takip etti. AB ülkelerinden 3. ülkelere geri gönderilenlerin toplam sayısı ise 2024'e kıyasla %20,9 artarak 135.460 oldu. Avrupa Birliği'nin 2025 yılına ilişkin göç verileri açıklandı. Eurostat verilerine göre geçen yıl AB ülkelerinden 3. ülkelere fiilen geri gönderilenler arasında Türk vatandaşları ilk sırada yer aldı. 13.405 Türk vatandaşı geri gönderilirken 24.780 Türk vatandaşı hakkında AB toprağından ayrılma kararı verildi. AB genelinde 3. ülke vatandaşları hakkında verilen ayrılma kararlarının sayısı ise 491.950'ye ulaştı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Trafik kazalarının ardından hasar ve tazminat işlemlerinde yeni dönem başladı. Yaklaşık 35 milyon araç sahibini ilgilendiren Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi faaliyete geçti. Yeni sistemle birlikte vatandaşlar trafik ve kasko hasarlarını tek bir numara üzerinden bildirebilecek. Trafik kazalarının ardından bazı organize yapıların kazazedelerin bilgilerini kanunsuz yollarla elde ederek çağrı merkezleri üzerinden vatandaşlara ulaştığı ve hasar takip vekaleti vermeleri için ısrarcı olduğu belirtiliyordu. Bu uygulamaların önüne geçilmesi amacıyla Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yeni bir sistem oluşturuldu. Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi ile kazazedeler kaza sonrası hasar ihbarlarını doğrudan tek merkez üzerinden yapabilecek. Merkez aracılığıyla alınan trafik ve kasko hasar bildirimleri ilgili sigorta kuruluşlarına aktarılacak. Böylece vatandaşların farklı sigorta şirketleriyle ayrı ayrı iletişime geçmesine gerek kalmadan sürecin daha hızlı ve güvenli şekilde yürütülmesi hedefleniyor. Alo 193 Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun trafik kazaları sonrasında yaşanan sorunları azaltmak amacıyla yürüttüğü eylem planının son adımlarından biri. Uygulama öncesinde Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'yla trafik sigortası poliçesi düzenleyen sigorta şirketleri de bir araya geldi. Toplantıda bugüne kadar hayata geçirilen düzenlemelerin sonuçları değerlendirilirken hasar ve tazminat süreçlerinde bundan sonra uygulanacak tedbirler ele alındı. Yeni sistemle birlikte araç sahiplerinin kaza sonrası işlemlerini tek numara üzerinden yürütmesi ve vatandaşların izinsiz şekilde kişisel bilgilerine ulaşarak kendilerini vekalet vermeye zorlayan yapıların önüne geçilmesi amaçlanıyor. Trafik kazalarının ardından hasar ve tazminat işlemlerini tek merkezde toplayacak Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi faaliyete geçti. Yeni sistemle yaklaşık 35 milyon araç sahibi trafik ve kasko hasarlarını tek numara üzerinden bildirebilecek. Yeni konu başlıklı sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye Süper Ligi'nin 4 yıl üst üste şampiyonu Galatasaray, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde yeni bir serüvene hazırlanıyor. 2000 yılında UEFA Kupası'nı, ardından UEFA Süper Kupayı kazanarak Avrupa'da zirveye çıkan Sarı Kırmızıların Şampiyonlar Ligi'ndeki en büyük başarısı ise 1988-89 sezonunda ulaştığı yarı final oldu. Son yıllarda Devler Ligi'nin gediklileri arasında yer alan Galatasaray son 4 sezonda 3. kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Sarı Kırmızılar 2023-24 ve 2025-26 sezonlarının ardından 2026-27'de de Avrupa'nın en büyük sahnesine boy gösterecek. Avrupa Fatih, Devler sahnesine ilk olarak 9 Eylül Çarşamba günü Portekiz temsilcisi Sporting ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı Kırmızılar sırayla Barcelona, Lille, Stuttgart, Aston Villa, AEK, Feyenoord ve Paris Saint Germain ile mücadele edecek. Radyo Sputnik editörleri Galatasaray'ın karşılaşacağı rakiplerin panoramasını derledi. Gelin temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerini tanıyalım. Okan Buruk'un öğrencileri ilk maçına Portekiz'de Sporting deplasmanında çıkacaklar. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen Sporting'in toplam değeri 417,5 milyon euro. Takımın en değerli oyuncuları Gonçalo Inacio ve Maxi Arao, ikisi de 40 milyon euro. Sporting'in Şampiyonlar Ligi dönemindeki en büyük başarısı çeyrek final. Galatasaray ile bugüne kadar resmi maçla karşılaşmadılar. İki takımın Şampiyonlar Ligi ilk hafta mücadelesi 9 Eylül saat 22'de Portekiz'de oynanacak. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin ilk iç saha maçına Barcelona karşısında çıkacak. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarı final gören Barcelona'nın toplam değeri 1,28 milyar euro. Takımın en değerli oyuncusu 220 milyon euroluk Lamine Yamal. 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Barcelona Galatasaray'la 10 kez karşılaştı. Galatasaray 1 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Genç kadrosuyla dikkat çeken Fransız temsilcisi Lille'in toplam değeri 316,6 milyon euro. Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak Lille'in Şampiyonlar Ligi'ndeki en büyük başarısı son 16. İki takım bugüne kadar hiçbir resmi maçla karşılaşmadılar. İlk karşılaşmaları 21 Ekim'de Fransa'da olacak. Galatasaray'ın bir diğer rakibi ise Bundesliga'dan Devler Ligi'ne gelen Stuttgart. Alman temsilcisinin toplam değeri 430,5 milyon euro. Takımın en değerli oyuncusu 45 milyon euroluk Angelo Stiller. Stuttgart'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki en büyük başarısı son 16. Galatasaray'la bugüne kadar resmi maçla karşılaşmadılar. İlk mücadeleleri 3 Kasım'da Rams Park'ta olacak. Avrupa'nın bir numaralı kupasında yeniden kalıcı olmaya çalışan Aston Villa ise Galatasaray'ın diğer güçlü rakiplerinden birisi. İngiliz ekibinin toplam değeri 351 milyon euro. Takımın en değerli oyuncusu 65 milyon euroluk Juan Manzambi. Aston Villa'nın Şampiyonlar Ligi dönemindeki en büyük başarısı çeyrek final. Galatasaray ile bugüne kadar resmi maçta karşılaşmadılar. İlk maçları 24 Kasım'da İstanbul'da oynanacak. Yunanistan futbolunun köklü kulüplerinden AEK Atina, Galatasaray'ı 8 Kasım'da konuk edecek. Komşu temsilcisinin toplam değeri 88 milyon euro. Takımın en değerli oyuncusu 9 milyon euroluk Luka Jovic. AEK'nın Şampiyonlar Ligi dönemindeki en büyük başarısı grup aşaması. Galatasaray ile bugüne kadar resmi Avrupa Kupası maçına karşılaşmadılar. Galatasaray Şampiyonlar Ligi lig aşamasının son iç saha maçında Hollanda'nın güçlü kulüplerinden Feyenoord'u konuk edecek. Portakalların temsilcisinin toplam değeri 239 milyon euro. Takımın en değerli oyuncusu 25 milyon euroluk Civario Reid. Feyenoord'un Şampiyonlar Ligi dönemindeki en büyük başarısı son 16 ve Galatasaray'la bugüne kadar hiçbir resmi maçla karşılaşmadılar. Galatasaray'ın son iç saha karşılaşması 19 Ocak'ta oynanacak. Ve temsilcimizin Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki son rakibi, son iki sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint Germain. Paris Saint Germain'in iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var, Galatasaray ile 6 kez karşılaştılar. Galatasaray 2, Paris Saint Germain 4 galibiyet aldı. Fransız rakibin toplam değeri 1,48 milyar euro. Takımın en değerli oyuncuları Vitinha, Joao Neves ve Kvaratskhelia. Oyuncularının her birinin değeri 140 milyon euro. İki takım son karşılaşmalarını 27 Ocak'ta Fransa'da oynayacak. 4 yıl üst üste Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde yeni bir Avrupa serüvenine hazırlanıyor. 1988-89 sezonunda yarı finale kadar yükselen Sarı Kırmızılar son 4 sezonda 3. kez Leyler Ligi'nde mücadele edecek. Galatasaray'ın lig aşamasındaki rakipleri Sporting, Barcelona, Lille, Stuttgart, Aston Villa, AEK, Feyenoord ve Paris Saint-Germain olacak. Radyo Sputnik editörleri temsilcimizin karşılaşacağı rakiplerin kadro değerlerini, yıldız oyuncularını ve Galatasaray'la geçmişteki maçlarını derledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türk İş'in Ağustos 2026 araştırmasına göre 4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcamasını ifade eden açlık sınırı 37.388 liraya, yoksulluk sınırı ise 121.786 liraya yükseldi. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 2026 Ağustos ayına ilişkin araştırmasını yayımladı. Araştırmaya göre Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin sağlıklı ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması 37.388 liraya yükseldi. Gıda harcamasının yanı sıra konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve diğer temel ihtiyaçlar için yapılması gereken harcamalarla birlikte hesaplanan yoksulluk sınırı ise 121.786 liraya çıktı. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti de 48.305 lira olarak hesaplandı. Türk İş verilerine göre 4 kişilik bir ailenin zorunlu gıda harcaması Ağustos'ta bir önceki aya kıyasla %1,21 arttı. Gıda harcamalarındaki 12 aylık değişim %37,90, yıllık ortalama artış %40,33 olurken yılın ilk 8 ayındaki artış %24,3 olarak gerçekleşti. Türk İş'in Ağustos 2026 araştırması Türkiye'de geçim maliyetinin yükselmeye devam ettiğini ortaya koydu. 4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcamasını ifade eden açlık sınırı 37.388 liraya çıktı. Gıda, konut, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçları kapsayan yoksulluk sınırı ise 121.786 liraya yükseldi. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti de 48.305 liraya ulaştı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: motorize.
1: Radyo Sputnik beraber.
2: Eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun oğlu, ABD tarafından 3 Ocak'ta alıkonulan babasının yayınlanan ilk fotoğrafının 24 Haziran'daki depremlerden bir gün sonra çekildiğini açıkladı. Maduro'nun fotoğraf çektirmeye başlangıçta isteksiz olduğu ancak güçlü durduğuna dair bir mesaj vermek amacıyla çekime karar verdiğini belirtti. Eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun oğlu Nicolas Maduro Guerra, babasının ABD tarafından alıkonulmasının ardından çekilen ilk fotoğrafın hikayesini anlattı. Nicolasito lakaplı Maduro Guerra, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda babasının 3 Ocak'ta alıkonulmasının ardından çekilen fotoğrafın Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerden bir gün sonra çekildiğini belirtti. Maduro Guerra, fotoğrafın çekildiği sırada babasının depremlerinin ardından televizyon karşısında gelişmeleri takip ettiğini, moralinin oldukça bozuk olduğunu aktardı. Babasının depremden sonra kendilerine telefon aradığını belirten Maduro Guerra, Maduro'nun olayla yakından ilgilendiğini ve özellikle La Guaira'daki durumu sorduğunu ifade etti. Maduro Guerra, babasının o sırada fotoğraf çektirmek istemediğini ancak fotoğrafı çeken kişinin ısrar ettiğini belirterek, "Fotoğrafı çeken kişinin ısrar ederek, lütfen gelin bu fotoğrafı daha sonra gönderebilirsiniz," dediğini aktardı. Maduro Guerra, babasının da fotoğrafın ileride kendisinin durumuna ilişkin bir mesaj verebileceğini düşünerek çekime karar verdiğini belirtti. Maduro'nun Tanrı'nın izniyle günün birinde bu fotoğraf iyi olduğuma, güçlü durduğuma ve direndiğime dair mesaj verir diye düşündüğünü aktardı. Maduro Guerra, fotoğrafların basılı olarak Maduro'ya verildiğini ve bunların 13 Temmuz'da posta yoluyla gönderildiğini söyledi. Fotoğrafların 25 Ağustos'ta ABD'deki bir adrese ulaştığını belirten Maduro Guerra, aile olarak fotoğrafı gördükten sonra kamuoyuyla nasıl paylaşacaklarına karar vermek için bir süre beklediklerini ifade etti. Maduro Guerra, babasının 28 Ağustos'ta telefonla arayarak yayınlayacak mesajı kendilerine dikte ettiğini ve fotoğrafın 30 Ağustos'ta mesajla birlikte kamuoyuna duyurulduğunu kaydetti. Nicolas Maduro Guerra, babası Nicolas Maduro ve annesi Silvia Flores'in özgürlüklerine kavuşması için mücadeleye devam edeceklerini belirtti. Maduro'nun oğlu, babasının 3 Ocak'ta ABD tarafından alıkonulmasının ardından çekilen ilk fotoğrafları 30 Ağustos'ta yayınlamıştı. Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta patlama ve uçak sesleri duyulmuş, Venezuela yönetimi ABD'nin ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlediğini duyurmuştu. ABD Başkanı Donald Trump, Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlediğini ve Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını açıklamıştı. Dönemin ABD Adalet Bakanı Pam Bondi ise Maduro ve eşi Silvia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma suçlamalarının yöneltildiğini bildirmişti. Eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD tarafından alıkonulmasının ardından çekilen ilk fotoğrafının hikayesi ortaya çıktı. Maduro'nun oğlu Nicolas Maduro Guerra, fotoğrafın Venezuela'daki depremlerden bir gün sonra 25 Haziran'da çekildiğini açıkladı. Başta fotoğraf çektirmek istemeyen Maduro'nun görüntünün ileride güçlü ve dirençli olduğuna dair mesaj verebileceğini düşünerek çekime ikna olduğu belirtildi. Fotoğraf 30 Ağustos'ta Maduro'nun ailesine gönderdiği mesajla birlikte kamuoyuyla paylaşıldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
3: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler. Saat 13. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Girne'deki gemi faciasında can kaybı 13'e yükseldi. Milli Eğitim Bakanı, öğretmen kılık kıyafetinde kararlıyız dedi. Alevlerle mücadelede Rus amfibi uçaklardan Türkiye'ye dev destek. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Girne Limanı'ndan Mersin Taşucu'na gitmek üzere hareket eden yolcu gemisinin alabora olarak batmasının ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Can kaybı 13'e yükselirken kayıp 15 kişi arama çalışmaları da devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel de son durumu paylaştı. Gemi enkazından çıkarılan iki kadının kimlik tespitinin tamamlandığını açıkladı.
2: Pazar günü yaşanan gemi faciasından bugüne kadar arama kurtarma çalışmalarımıza devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin gönderdiği arama kurtarma gemisi, Işın gemisi ve Alemdar gemisi 7/24 gece dahi arama kurtarma çalışmaları devam eder. Bir naaşımıza daha ulaşılmıştır. Nalbantoğlu Hastanesi'ne gidecek. Önce kimlik tespiti için ailelerle temasa geçilecek. Sonra Lefkoşa Büyükelçiliği'nden gerekli işlemlerle yaptırdıktan sonra da ilgili yerine göndereceğiz.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin kılık kıyafetine ilişkin düzenlemenin yeni bir yasak değil, mevcut mevzuata yönelik bir hatırlatma olduğunu söyledi. Öğretmenlerin toplumsal rollerine ve mesleki itibarlarına uygun giyinmelerini amaçladıklarını belirten Yusuf Tekin, bu konuda kararlıyız, dün itibarıyla da bunlarla ilgili bir kılavuz okullarda paylaştık dedi. Üsküdar Belediyesi'nde bugün yapılması planlanan başkan vekili seçimi 8 Eylül Salı günü ertelendi. CHP ve Yeni Parti gözaltındaki meclis üyelerinin oy kullanabilmesi için seçime katılmama kararı aldı. Rojin Kabayış'ın ölümüne ilişkin soruşturmada aile avukatlarının talebiyle 7353 aracın kayıtlarıyla 50 kişinin DNA örneklerinin incelenmesi kararlaştırıldı. Ayrıca bilirkişi raporuyla ifadesinde bölgede olmadığını iddia eden bir şahsın olay saatinde olay yerinde olduğu tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kişisel verileri yasa dışı yollarla temin edip sorgulayan dijital panel sistemlerini kullanan 31 avukatlık bürosuna eş zamanlı operasyon düzenledi. Yasa dışı sistemlerin Hukuk Biz ve Assist Biz panel üzerinden Anydesk ve TeamViewer gibi uzaktan erişim programlarıyla avukatlık bürolarına kurulduğu ve milyonlarca kişinin kimlik, adres, tapu ve SGK bilgilerine usulsüz bir şekilde erişildiği tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yıllardır faili meçhul olarak kalan Zeynep Yıldırım, İsmail Akın ve Abdurrahman Aysu cinayetlerinin yürütülen yeni çalışmalarla aydınlatıldığını açıkladı. Akın Gürlek, 24 Nisan'dan bu yana 40 ayrı dosyada 46 maktul ve 7 yaralının bulunduğu olayların çözüldüğünü kaydetti. İstanbul Esenyurt'ta trafik uygulamasında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan polis memuru Mehmet Ali Topatan şehit oldu. Saldırıyı gerçekleştiren korsan taksicinin ise emekli polis olduğu ve aynı silahla intihar ettiği öğrenildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Alihan Kuris soruşturması kapsamında 5 şirkete daha el koyma kararı verdi. MASAK incelemelerinde şirketler üzerinden şüpheli para hareketleri ve finansal işlemler gerçekleştirildiği tespit edilirken şirketlerin sahibi İrfan Yılmaz hakkında suç örgütüne üye olma, dolandırıcılık, kara para aklama suçlamaları kapsamında gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul Bakırköy'de bulunan bir otelde sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangında çeşitli patlamalar da meydana geldi. Otelden 7 vatandaş tahliye edilirken 12 kişi ise yaralandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken polis soruşturma başlattı. Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Türkiye'ye gönderilen B-200ÇES amfibi uçakları İstanbul, İzmir ve Muğla başta olmak üzere kritik birçok bölgedeki orman yangınlarına havadan aralıksız müdahale ediyor. Deniz ve göllerden sadece 20 saniyede 10 tona yakın su alabilen bu özel uçaklar zorlu hava koşullarına ve yoğun dumana rağmen görev yapabiliyor. 1 Temmuz 15 Ağustos tarihleri arasında da onlarca sorti gerçekleştiren deneyimli Rus ekipleri kontrolündeki B-200ÇES amfibi uçakları da yangın nöbetini sürdürmeye devam ediyor. Spor. Amelî kadın voleybol takımı 2026 SEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'la karşılaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 16'da başlayacak. Bu eşleşmenin kazananı saat 19'da oynanacak İtalya-Bolonya maçının galibiyle final maçına çıkacak. Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir'e konuk olan Galatasaray çekişmeli geçen karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı. Sarı Kırmızılı ekip bu sonuçla puanını 10'a çıkararak liderliğini korudu. Günün programına bakalım hemen. Süper Lig'in 4. haftasında bugün 2 maç var. Saat 17'de Erzurumspor'la Konyaspor karşılaşacak. Saat 20'de başlayacak dev derbide ise Fenerbahçe Kadıköy'de Beşiktaş'ı ağırlayacak. Hakem Halil Umut Meler. UEFA Lyon-Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili kararını açıkladı. Greenwood'a 30 bin euro para cezası ve ertelemeli bir maç ceza verdi. İngiliz oyuncu Roma maçında sahada olacak. Guendouzi'ye ise 50 bin euro para cezası ve 4 maç ceza verildi. Guendouzi Roma ile Aston Villa karşılaşmalarında forma giyemeyecek. Paris Saint-Germain'in teknik direktörü Luis Enrique'nin sözleşmesi uzatıldı. Fransız ekibinin 2023'ten beri çalıştıran 56 yaşındaki İspanyol teknik adam UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 2 sezonda üst üste şampiyonluğa ulaşmıştı. Haberleri aktardık. Saat başında buradayız.
3: Merhabalar, ben Melis Elmen. Film gün sayısı gözetmeden bizde Uluslararası Sendika Konfederasyonu bana gene dalga geçecekler değil mi? İlgili birimlerine ya da iş kur
4: ben bugün okuyamıyorum.
3: Sanırım bitiriyorum değil mi? Bitirmiyormuşum. Bana son dakika demişlerdi, ben de dakikamı son zannettim. Kamu işçisi için anlaşma sağlanmış. Oo, beni bugün hiç almasalarmış yayına. Sağlandı. Ben size daha da komik söyleyeyim. Rejistörün ilk numaramcığım bilir. Ben bayramda kalktım. Giyindim, süslendim. Metroya iniyorum. İlk numaramcığıma da konuları attım.
4: Melis Hanım kimse yok ofiste. Ne yapacaksınız orada?
3: Ben size kavuşmak için ne bayram dinledim, ne tatil dinledim. Geliyordum yani.
5: Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatın programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te. Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak ver.

şöyle der: avucunu yala. Beklendiğini bulamadın, eli boş kaldın. Günümüzde de bu deyim karşılıksız beklentiler karşısında söylenir. Deyimler sadece söz değil, gözlemin ve hayat tecrübesinin ürünüdür. Bugün avcunu yala deyiminin doğayla iç içe geçmiş kökenine uzandık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

Hastane, hastane.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kurtuluş Savaşı'nda askerlere gönderilen Göynek kumaşları yeniden dokunuyor. Kurtuluş Savaşı yıllarında cephedeki askerlerin iç giyiminde kullanılan göynek kumaşları Kastamonu Olgunlaşma Enstitüsü'nde yeniden üretilmeye başlandı. Milli Mücadele döneminde Kastamonu'daki dokuma tezgahlarında üretilerek orduya gönderilen pamuklu kumaşlar tarihi örneklerden yararlanarak yeniden dokunuyor. Milli Mücadele dönemi ve sonrasında askerlerin iç giyiminde kullanılan göynek kumaşlarının önemli bir bölümü Kastamonu'da bulunan dokuma tezgahlarında üretildi. Tezgahlarda dokunan pamuklu kumaşlar işlenerek iç giyim haline getirildikten sonra cephedeki askerlere gönderildi. Kastamonu Olgunlaşma Enstitüsü'nde kurulan dokuma tezgahlarında ise dönemde kullanılan göynekli kumaşların yeniden üretilmesi için çalışma başlatıldı. Enstitü Müdürü Ayten Can Aslan bölgenin kültürel değerlerini araştırarak gelecek nesillere aktarmayı amaçladıklarını söyledi. Kastamonu'nun zengin bir dokuma kültürüne sahip olduğunu belirten Can Aslan, 1940'lı yıllarda yapılan bir sayımda kentte 16 binin üzerinde dokuma tezgahı bulunduğunu aktardı. Can Aslan, Milli Mücadele döneminde Kastamonu'daki dokuma tezgahlarının önemli bir işlev üstlendiğini belirterek cephedeki askerlerin iç giyiminde kullanılan kumaşların kentte dokunduğuna ilişkin izlere ulaştıklarını ifade etti. Sandıklarda yapılan araştırmalarda cepheye gönderilen göyneklerden bazı örneklerin bulunduğunu aktaran Can Aslan, saha çalışmaları sonucunda özellikle askerlerin iç giyiminde kullanılmak üzere göynekli kumaşların dokunduğunu tespit ettiklerini söyledi. Kastamonu'da yalnızca pamuklu kumaşlar değil, keten, kenevir ve ipekten dokumalar da üretiliyor.

0: enstitüde görev yapan usta öğretici Buray Güneş de sandıklardan çıkarılan yöresel kumaş örneklerini inceleyerek aynı özelliklerde yeniden dokuduklarını ifade etti. Güneş, Kurtuluş Savaşı sırasında askerlerin iç giyimi için dokunup cepheye gönderilen gönekli kumaşları yeniden gün yüzüne çıkarmanın kendileri için önemli olduğunu belirtti. Kumaşların pamuktan üretildiğini belirten Güneş, bu özelliği sayesinde kışın sıcak, yazınsa teri emerek serin tuttuğunu ve bu nedenle askerlerin iç giyiminde tercih edildiğini söyledi. Usta öğretici Seher Yılmaz'la geçmişte Kastamonu'da neredeyse her evde dokuma tezgahı bulunduğunu belirterek, bu tezgahlarda üretilen kumaşlardan iç görnekler hazırlanarak cepheye gönderildiğini söyledi. Enstitüde yeniden üretilen kumaşlarla Kastamonu'nun geçmişteki dokuma geleneğinin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor. Kurtuluş Savaşı yıllarında cephedeki askerlerin iç giyiminde kullanılan ve Kastamonu'daki tezgahlarda dokunan gönek kumaşları Olgunlaşma Enstitüsü'nde yeniden üretiliyor. Sandıklardan çıkarılan tarihi örneklerden yararlanarak dokunan kumaşlarla geçmişin dokuma kültürü gelecek nesillere aktarılıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Sputnik özel haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dünyanın yaklaşık 2900 kilometre derinliğinde bulunan ve katı mantonun sıvı dış çekirdekte buluştuğu çekirdek manto sınırı, gezegenin en ulaşılmaz bölgeleri arasında yer alıyor. Bu bölgelere doğrudan ulaşamayan bilim insanları, dünyanın iç yapısını incelemek için depremler sırasında oluşan sismik dalgalardan yararlanıyor. Science Alert'ın aktardığına göre, Journal of Geophysical Research Solid Earth dergisinde yayımlanan araştırmada, Çin Bilimler Akademisi'nden bilim insanları, 1990 ile 2024 yılları arasında meydana gelen yaklaşık 5000 depremden elde edilen 2 milyondan fazla sismik kaydı makine öğrenmesi yöntemiyle inceledi. Araştırmada yaklaşık 175 bin zayıf sismik sinyal belirlendi. Elde edilen veriler, çekirdek manto sınırına yakın bazı bölgelerde daha önce yeterince incelenmemiş, küçük ölçekli ve sıra dışı yapıların bulunabileceğini ortaya koydu. Bilim insanları araştırmada PKP öncüleri olarak adlandırılan özel sismik dalgalara odaklandı. Depremle ortaya çıkan sismik dalgalar, dünyanın içinden geçerken çekirdek manto sınırı çevresindeki malzemelerin yapısında bulunan küçük farklılıklarla etkileşime girebiliyor. Bu etkileşim sonucunda dalgalar saçılarak ana dalgalardan farklı yollar izleyebiliyor. Ana sismik sinyalden kısa süre önce kaydedilen zayıf PKP dalgalarının geliş zamanları da dünyanın derinliklerindeki sıra dışı yapıların yerinin belirlenmesine yardımcı olabiliyor. Ancak söz konusu sinyallerin son derece zayıf olması, milyonlarca kayıt arasında tespit edilmelerini güçleştiriyor. Araştırmacılar bu nedenle derin öğrenme tabanlı bir sistem geliştirdi. Sistem, sismik kayıtları önce kalite açısından sınıflandırdı, ardından kayıtlarda PKP öncü sinyallerinin bulunup bulunmadığını belirledi. Yapay zekanın elde ettiği sonuçlar, bilim insanları tarafından manuel olarak da kontrol edildi. Hatalar düzeltilerek veriler yeniden modele aktarıldı. Yapılan analiz sonucunda 174.929 yüksek kaliteli PKP öncü sinyali tespit edildi. Araştırmacılar, ulaşılan sinyal sayısının önceki çalışmaların tamamında belirlenen benzer sinyallerin yaklaşık 10 katı olduğunu belirtti. Daha fazla verinin incelenmesi, daha önce birbirinden bağımsız ve rastlantısal görülen bazı derin yapıların aslında daha geniş ve kesintisiz bölgelerin parçaları olabileceğini gösterdi. Araştırmacılar, özellikle yüksek enlemli Avrasya, Orta Asya ve Güney Atlantik'in altında bulunan 6 bölgenin daha ayrıntılı araştırılması gerektiğine dikkati çekti. Dünyanın derinliklerinde belirlenen yapıların nasıl oluştuğu konusundaysa bilim insanlarının henüz kesin bir yanıtı bulunmuyor. Olasılıklardan biri, tektonik plakaların dalma-batma süreçleri sırasında yüzeyden derinlere taşınan malzemelerin çekirdek manto sınırında birikmiş olması. Önceki araştırmalar, derin mantoda kıtasal ve okyanusal kabuk parçalarının, tortulların ve dünyanın ilk dönemlerinden kalan ilkel manto malzemelerinin bulunabileceğini ortaya koyuyor. Bazı araştırmalardaysa yaklaşık 4,5 milyar yıl önce dünyaya çarparak ayın oluşumuna katkıda bulunduğu düşünülen gök cisminin kalıntılarının da mantoda bulunabileceği öngörülüyor. Çekirdek manto sınırında hakim olan yüksek sıcaklık ve basınç, bu malzemelerin kimyasal yapısının değişmesine, mineral dönüşümleri geçirmesine veya kısmen erimesine neden olabiliyor. Bu süreçler sonucunda çevresindeki mantodan farklı fiziksel özelliklere sahip küçük bölgeler meydana gelebiliyor. Araştırmacılar, çalışmada belirlenen yapıların eski dalma levhası kalıntıları, yerel erime bölgeleri, mineral dönüşümleri ve mantonun derinliklerindeki büyük yapılarla etkileşimlerin birleşimi sonucunda oluşan termokimyasal yığınlar olabileceğini değerlendiriyor. Bununla birlikte araştırma ekibi söz konusu yapıların kökeni hakkında kesin bir sonuca ulaşmak için henüz erken olduğunu vurguluyor. Çekirdek manto sınırındaki farklı yapıların incelenmesi yalnızca dünyanın geçmişinin anlaşılması açısından önem taşımıyor. Bu bölgelerde bulunan malzemelerin özellikleri, mantonun hareketleri ve sıcak magmanın yüzeye doğru ilerleme biçimi üzerinde etkili olabiliyor. Elde edilen verilerin uzun vadede volkanik faaliyetlerin, tektonik plakaların gelişiminin ve dünyanın manyetik alanındaki bazı değişimlerin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayabileceği belirtiliyor. Araştırmacılar, oluşturulan veri setinin genişletilmesiyle dünyanın en alt manto katmanına ilişkin çok daha ayrıntılı modeller oluşturulabileceğini ifade ediyor. Bilim insanları, 35 yılı aşkın sürede kaydedilen 2 milyondan fazla sismik veriyi yapay zeka ile inceleyerek, çekirdek manto sınırına yakın bölgelerde daha önce ayrıntılı şekilde belgelenmemiş 6 alan tespit etti. Bulgular, dünyanın derin iç yapısının düşünülenden daha karmaşık olabileceğine işaret ediyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Cem Yılmaz'ın kalp krizi sonrası gündeme geldi. Kulak memesindeki çizgi ne anlama geliyor? Komedyen Cem Yılmaz'ın geçirdiği kalp krizi sonrası kulak memesindeki belirgin çizgi yeniden gündeme geldi. Profesör Doktor Kaan Yılancıoğlu, Frank işareti olarak bilinen bu çizginin bazı kalp ve damar hastalıklarıyla ilişkilendirildiğini belirterek ancak tek başına hastalık tanısı anlamına gelmediğini vurguladı. Kalp krizi geçirmesinin ardından Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Cem Yılmaz'ın anjiyo operasyonu sonrası sağlık durumunun iyiye gittiği belirlendi. Yılmaz'ın rahatsızlığının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Profesör Doktor Kaan Yılancıoğlu, komedyenin kulak memesindeki belirgin çizgiye dikkat çekti. Kulak memesindeki çapraz çizginin Frank işareti olarak adlandırıldığını belirten Yılancıoğlu, bu bulgunun ilk kez 1970'lerde koroner arter hastalığıyla ilişkilendirildiğini, o tarihten bu yana yapılan çok sayıda gözlemsel çalışmada Frank işaretiyle ateroskleroz, koroner arter hastalığı ve kardiyovasküler risk arasında ilişkinin araştırıldığını aktardı. Bazı meta analizlerin Frank işareti bulunan kişilerde koroner arter hastalığının daha sık görülebileceğini işaret ettiğini belirten Yılancıoğlu, olası nedenler arasında damar yaşlanması, mikrovasküler değişiklikler ve elastik doku kaybının bulunduğunu söyledi. Yılancıoğlu, kulak memesindeki çizginin tek başına kalp hastalığı tanısı koydurmayacağının da altını çizdi. Frank işaretinin yaş ilerledikçe daha sık görülebileceğini ve sağlıklı kişilerde de ortaya çıkabileceğini belirten Yılancıoğlu, bu nedenle kulakta söz konusu çizginin bulunmasının kişinin kalp hastası olduğu anlamına gelmediğini ifade etti. Buna göre sigara kullanımı, hipertansiyon, yüksek kolesterol, diyabet veya ailede kalp hastalığı öyküsü gibi başka risk faktörlerinin bulunması halinde bu bulgu kardiyovasküler risk değerlendirmesi için dikkate alınabiliyor. Cem Yılmaz'ın geçirdiği kalp krizi sonrası kulak memesindeki belirgin çizgi yeniden gündeme geldi. Uzmanlar, Frank işareti olarak bilinen bu çizginin bazı kalp damar hastalıklarıyla ilişkili olabileceğini ancak tek başına kalp hastalığı tanısı koydurmadığını belirtiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kozmetik ürünlerinde yeni dönem başlıyor. Yeni düzenlemeye göre bazı içerikler yasaklanacak ve kare kod zorunlu olacak. Ticaret Bakanlığı, kozmetik ürünlerinde kullanılan bazı sentetik bileşenlere ilişkin yeni düzenlemeler hazırladı. Kozmetik ürünler yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik tavsiyeyle ürünlerin içeriğine, ambalajına yer alacak bilgilere ve özellikle çocuklara yönelik kozmetiklere ilişkin yeni kurallar getirilmesi planlandı. Sabahın haberine göre yönetmelik taslağında saç spreyi, güneş kremi, nemlendirici ve fondöten gibi ürünlerde kullanılan bazı maddeler yasaklanırken ürünlerin ambalajlarında kare kodla bilgi paylaşma dönemine geçilecek. Çocuklara yönelik ürünler ve saç boyaları için de yeni uyarılar getirilecek. Taslakta sağlık açısından risk oluşturabileceği değerlendirilen bazı sentetik bileşenlerin kullanımının sınırlandırılması veya tamamen kaldırılması öngörüldü. Bunun yanı sıra kozmetik ürünlerin tüketiciye sunulma biçiminde de değişikliğe gidilecek. Yeni düzenleme ile birlikte kozmetik ürünlerin ambalajlarında kara kod gibi bir veri taşıyıcısının bulunması ve bu yöntemle tüketicilerin ürün hakkında daha kapsamlı bilgilere ulaşması amaçlandı. Kare kod kullanımına uygun ambalaja sahip olmayan ürünlerde ise gerekli bilgiler, broşür, etiket, kağıt şerit, fiş veya kart gibi ürünle birlikte sunulan materyaller aracılığıyla tüketiciye aktarılabilecek. Taslakta bazı kozmetik ürünlerde kullanılan kimyasal bileşenlere yönelik yeni kısıtlamalar da bulundu. Saç spreyi, güneş kremi, nemlendirici ve fondöten gibi ürünlerde kullanılabilen sentetik silikon bileşenini içeren ürünlerin 31 Aralık 2026'dan itibaren piyasaya arz edilmesi yasaklanacak. Güneş kremlerinde kullanılan alüminyum içeren bileşenler için de yeni sınırlamalar getiriliyor. Çocuklara yönelik kozmetik ürünlerde de daha sıkı kurallar uygulanacak. Koku verici özellik taşıyan bileşenin 3 yaşın altındaki çocuklar için hazırlanan ürünlerde kullanımına izin verilmeyecek. Diş macunlarında kullanılan triklokarban içinde tüketiciyi uyaran yeni bir ibare zorunlu hale getirilecek. Bu bileşeni içeren diş macunlarının üzerinde ürünün 6 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmaması gerektiği belirtilecek. Saç boyası ürünlerinin üzerinde saç boyalarının şiddetli alerjik reaksiyonlara yol açabileceğine ilişkin uyarı bulunması zorunlu hale getirilecek. Ayrıca saç boyalarının 16 yaşın altındaki kişiler için uygun olmadığı belirtilecek. Geçici kara kına dövmelerinin de saç boyalarına karşı alerji riskini artırabileceğine ilişkin uyarı ürün ambalajlarında yer alacak. Saç derisi hassas, tahriş olmuş veya hasar görmüş kişilerle yüzünde kızarıklık bulunanların saçlarını boyamaması gerektiği de ürünlerde açıkça belirtilecek. Daha önce saç boyası ya da geçici kara kına nedeniyle alerjik reaksiyon yaşayan kişilere yönelik uyarılar da zorunlu hale gelecek. Kozmetik ürünlerde kullanılan bazı içeriklere yasak ve kısıtlama getirilmesine öngören yeni düzenleme hazırlanıyor. Kozmetik ürünler yönetmeliğindeki değişiklik tasarıyla spreyi, güneş kremi, nemlendirici ve fondöten gibi ürünlerde kullanılan bazı sentetik bileşenlerin piyasaya arzı sınırlandırılacak. Ürün ambalajlarında kare kodla tüketiciye daha kapsamlı bilgi sunulması planlanırken çocuklara yönelik kozmetik ürünler ve saç boyalarında da yeni uyarılar zorunlu hale gelecek. Düzenlemenin hayata geçmesiyle bazı ürünlerde içerik ve etiketleme kuralları değişecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Geri dönüştürülmesi en zor plastik türlerinden biri olan PVC atıkları motor ve makinelerde kullanılabilecek yüksek performanslı yağa dönüştürüldü. Bilim insanlarının geliştirdiği yeni yöntemde eski spor kredi kartları, eldivenler ve plastik oyuncaklar kullanıldı. Elde edilen yağ yapılan testlerde bazı ticari yağlardan daha başarılı sonuç verdi. ABD'deki Virginia Tech öncülüğünde Texas A&M ve Caltech araştırmacılarının katılımıyla yürütülen çalışma Nature dergisinde yayımlandı. Su borularından kredi kartlarına, kablo kaplamalarından oyuncaklara kadar birçok üründe kullanılan PVC içerdiği yüksek miktardaki klor ve farklı katkı maddeleri nedeniyle geri dönüştürülmesi zor plastikler arasında yer alıyor. Araştırmacılar bu sorunun önüne geçebilmek için PVC'nin uzun moleküler yapısını parçalayarak yeniden kullanılabilir bir yağ dönüştüren kimyasal yöntem geliştirdi. Plastik atıklar alüminyum klorür, çözücü ve hidrokarbonlarla birlikte kapalı bir ortamda yaklaşık 70 derecede 3 saat işleme tabi tutuldu. Yöntem yalnızca laboratuvar ortamında hazırlanan PVC örneklerinde değil, gerçek atıklarda da denendi. Eski su boruları, kredi kartları, eldivenler ve plastik oyuncaklar işleme dahil edildi. En uygun koşullarda PVC'nin yaklaşık %89,5'i yağa dönüştürüldü. Plastiklerin geri dönüşümünü zorlaştıran klorun ise %99,98'den fazlası uzaklaştırıldı. Elde edilen yağ daha sonra çelik yüzeylerde sürtünme ve aşınmaya karşı test edildi. Bir saat süren deneyde iki ticari yağ çelik yüzeylerde 135 ve 146 mikrometre genişliğinde aşınma izi bıraktı. PVC atıklarından üretilen yağda ise bu değer 89 mikrometre olarak ölçüldü. Böylece atık plastikten elde edilen yağ deney koşullarda metal yüzeylerdeki aşınmayı test edilen ticari yağlardan daha fazla azaltmış oldu. Araştırmacılara göre yöntem PVC'nin yalnızca geri dönüştürülmesini değil, düşük değerli bir atığın daha değerli bir ürüne dönüştürülmesini de sağlayabilir. Çalışmada ekonomik potansiyel de değerlendirildi. PVC'nin tonunun yaklaşık 870 dolar olduğu, motor ve makinelerde kullanılan bazı sentetik baz yağların fiyatının ise ton başına yaklaşık 3000 dolardan başlayarak bunun iki katına kadar çıkabildiği belirtildi. Teknoloji henüz laboratuvar aşamasında. Gerçek PVC atıklarıyla yapılan deneylerde tek seferde yaklaşık 1 gram plastik işlendi. Araştırmacılar bundan sonraki aşamada yöntemi daha büyük miktarlarda denemeyi, maliyetleri düşürmeyi ve teknolojiyi endüstriyel ölçekte uygulanabilir hale getirmeyi hedefliyor. Bilim insanları geri dönüştürülmesi zor PVC atıklarını yüksek performanslı yağ dönüştüren yeni bir yöntem geliştirdi. Eski boru, kredi kartı ve plastik ürünlerden elde edilen yağ, testlerde bazı ticari yağlardan daha iyi sonuç verdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saat 14, haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır, önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Tan İmam Hatipliler Kurultayı'na mesaj. Özgür Özel özelleştirme kapsamına alınan otoyol ve köprüler hakkında konuştu. Girne'de gemi faciasında 7. gündeyiz. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan Önder 23. İmam Hatipliler Kurultayı'na mesaj gönderdi. Milletimizin kurduğu ve bugünlere getirdiği İmam Hatipler başta çıtasını sürekli daha yükseğe taşıyarak yoluna devam ettiğini kaydetti Cumhurbaşkanı Erdoğan. İmam Hatip mezunlarının neler başarabileceğini işte en son harp okullarımızın mezuniyet töreninde bir kere daha gururla şahit olduk dedi. Ve tüm bunları yasaklardan ve vesayet prangalardan kurtulan Türkiye'nin artık normalleştiğinin birer işareti olarak gördüğünü dile getirdi. Cumhurbaşkanı kararıyla Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki birçok otoyol, bağlantı yolu ve Boğaz Köprüleri özelleştirme kapsamına alındı. Mülkiyet devri yapılmaksızın 30 yıllığına gerçekleştirilecek olan özelleştirme işlemleri 31 Aralık 2031 tarihine kadar tamamlanacak. Yeni Parti lideri Özgür Özel ise Trakya programı kapsamında bugün Edirne'de temaslarını sürdürdü. Özelleştirme kapsamına alınan otoyol ve köprülerle ilgili karara da tepki gösterdi.
2: Devlet bunu yapmış, maliyeti bitmiş. Dün akşam özelleştirmeyi aldıklarından bunlar burayı 3 milyar peşin para verene 25 yıllığına verecekler. Adam gelecek, 5 kat zam yapacak, verdiği parayı 1-2 yılda çıkaracak, sonra 23 sene sırtımızdan haraç alacak. Buradan Erdoğan'a sözüm şu: sezim kazanmak için para lazım, çare içsin, onu görüyorum. Bu ihaleye girecek olanlara ve 25 yıllık gelir için burayı alacak olanlara söylüyorum. Seneye iktidara geleceğiz. Bütün otoyolları devletleştireceğiz.
1: 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri ile 8 otoyol ve 2 çevre yolunun 30 yıllığına işletme hakkının devredilmesini öngören kararın ardından Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı bir açıklama yaptı. Mülkiyetin devlete kalınacağı vurgulanırken otoyolların yıllık 600 milyon dolar kar ettiği yönündeki iddianın gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 23. İmam Hatipliler Kurultayı'na katıldı. Program öncesinde gazetecilere konuşan Tekin, öğretmenlerin öğrenciler için rol model olduğunu belirterek kılık kıyafet konusunda mevcut mevzuata uygun davranılmasını hatırlattıklarını dile getirdi.
3: Öğretmen çocuklarımızın rol modeli olarak görülür. Öğretmen arkadaşlarımızın kılık kıyafet açısından da öğrencilerimize örnek olacak şekilde giyinmelerini biz kendilerine hatırlatıyoruz. Bakın bu bir hatırlatmadır. Kamu personelinin kılık kıyafetle ilgili olarak uymak zorunda oldukları mevzuata zaten uyacak. Biz sadece devlet memuru olarak, kamu personeli olarak öğretmen arkadaşlarımızın toplumsal rollerine uygun olan, itibarlarını zedelemeyecek şekilde giyinmelerini, bu şekilde giyinen nadir bir iki örneğin de öğretmen arkadaşlarımızın itibarına zarar vermemesi için bir tedbir aldık.
1: Kahramanmaraş'ta 10 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısına ilişkin davada mahkeme heyeti dün ara kararını açıkladı. Baba Uğur Mersinli'nin tutukluluğunun devamına hükmedilirken anne Peyman Pınar Mersinli tahliye edildi. Duruşma 4 Aralık tarihine ertelendi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında batan yolcu gemisinde bir kişinin dağnaşına ulaşıldığını açıkladı. Son gelişmeyle deniz kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükselirken kayıp 15 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
4: Geçen hafta pazar günü yaşanan gemi faciasından bugüne kadar arama kurtarma çalışmalarımıza devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin gönderdiği arama kurtarma gemisi, Işın gemisi ve Alemdar gemisi 7/24 gece dahi arama kurtarma çalışmaları devam eder. Bir naaşımıza daha ulaşılmıştır. Nalbantoğlu Hastanesi'ne gidecek. Önce kimlik tespiti için ailelerle temasa geçilecek. Sonra Lefkoşa Büyükelçiliği'nden gerekli işlemi yaptırdıktan sonra da ilgili yerine göndereceğiz.
1: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, son iki ayda toplam 2034 sosyal medya hesabına erişime engeli getirildiğini açıkladı. Duran, söz konusu hesapların terör ve suç örgütleriyle bağlantılı olduğunu, provokasyon, dezenformasyon ve psikolojik harekat faaliyetleri yürüttüğü belirlendiğini bildirdi. Kamu personeli seçme sınavı süreci yarın 6 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek. Genel yetenek, genel kültür oturumlarıyla start alacak. 145 merkezde yapılacak KPSS'ye 1.708.329 aday katılacak. Sınavda 120 soru için 130 dakika süre verilecek. Kimlik sorunu yaşayanlar için de nüfus müdürlükleri açık olacak. Yayınımız Muhabbet Arası'nın tekrarıyla devam ediyor.
5: Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la Muhabbet Arası Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la Muhabbet Arası başlıyor.
6: Kendine özgü tarzı, enerjisi ve güçlü yorumuyla müzik dünyasında özel bir yer edinen Aydilge, Radyo Sputnik mikrofonunda sanat hayatının farklı yönlerini anlatıyor. Aktif sosyal medya kullanımı, gündeme olan hassasiyeti, müzik yolculuğu ve konserlerde yaşadığı eğlenceli anlarla Aydilge, Radyo Sputnik Okan Aslan'a keyifli ve samimi bir sohbet verdi. Aydilge, kedisinin vesile olduğu ve eşinin kendisine duygularını açmasıyla başlayan aşk hikayesini de dinleyicileriyle paylaştı. Aydilge ile gerçekleştirdiğimiz bu keyifli, samimi ve eğlenceli sohbeti gelin birlikte dinleyelim.
7: Hanımlar, beyler, sizlerle birlikteyiz ve benim ve eminim sizlerin de çok ama çok sevdiği, gerçekten çok kıymetli, çok değerli bir isim. Harika enerjisiyle geldi sevgili Aydilge. Hoş geldin diyorum.
8: Hoş bulduk, merhabalar. Vallahi ben de çok mutluyum sizlerle bir arada olduğum için. Daha önceden de çünkü çok mutlu hissetmiştim sizinle konuşurken kendimi. O yüzden eminim ki çok keyifli, çok kaliteli bir sohbet olacak.
7: Kesinlikle, siz varsanız zaten başka şekilde olması ve sonuçlanması mümkün değil. Sizin bence iyileştirme özelliğiniz sadece şarkılarla değil, şarkılar dışında Aydilge'nin sosyal medyada üstlendiği aktif bir rol var. O kadar güzel yapıyorsunuz ki insan böyle dinledikçe vallahi süper ya, işte bu ya, işte bu ya falan diye böyle bir gaza geliyoruz. Vallahi öyle.
8: Sağ olun, çok teşekkür ederim. Yani sosyal medyada da yaptığım konuşmalarda da aslında gene de hep acaba böyle de baksak mı hayata, acaba şöyle şunu şuradan düşünsek mi de diye böyle çok kesin yargılarda bulunmadan ya da kimseyi ötekileştirmeden, çok da böyle kimsenin canını yakmadan bunu yumuşak bir dille yapmaya çalışıyorum. Çünkü amacım gerçekten iyi kalpliliği arttırabilmek. Ya benim çok inandığım bir şey var. Yani Aydilge diyorum, kötülüğü bitiremezsin. Öyle bir gücüm yok. Ama iyiliği çoğaltabilirsin. Ve
7: güzel.
8: Bunu hepimize söylüyorum. Yani dünyayı değiştiremeyiz ama belki bir insanın dünyasını değiştirebiliriz.
7: Mükemmel.
8: Yani böyle bakmak durumundayız. Yoksa gerçekten bu kadar kötülük, bu kadar vicdansızlık karşısında akıl sağlığımızı korumamız mümkün olmayacak. O emek verme, aşk için emek verme halini falan insan özlüyor tabii. Şimdi
7: bu emek heyecanlı.
8: Ya çok heyecanlı güzel. Çünkü artık yani insanları hani sosyal medyadan takip edip çıkarır gibi hayatımızdan da çıkarıyoruz.
7: Yani bazen bu kadar kolay olmamalı değil mi?

0: normalleşti ve artıyor. Yani artık o şeyi ben kabul etmiyorum. Hani ya bunlar klavye delikanlısı bir şey yapamazlar. Yüzüne söyleyemezler. Yok söylüyor.
1: Yanmamalı da söylememeli de aslında.
0: Tabii ki.
1: Hiç olmamalı
0: tabii
1: yani.
0: Ki ama bu işte şeyi pekiştiriyor. Normalleştikçe, sosyal medyada normalleştikçe fiziksel hayata, reel hayata da bile bir rahatlıkla yansımaya başladı. Maalesef.
1: Sevgili Aydın Gev, sen sosyal medya deyince aklıma şu geldi. Ben bu örneği daha önce radyoda vermiştim. Kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri, bu tarz konuları senelerdir programlarımda işliyorum. Sivil toplum kuruluşlarıyla, işte senin gibi değerli, bu konulara hassasiyet gören hassasiyetle bakan isimlerle konuşuyorum. Bir kere karşıma sosyal medyada X'te şöyle bir şey çıkmıştı. Kadına yönelik bir durumla ilgili olarak eleştirel mesaj veren birinin, yani bir kadın cinayetini eleştirecek olan kişinin, ki bu bir spor spikeriydi, ekranlarda olan ünlü spor spikerlerinden bir tanesiydi, olayı gerçekleştiren kişinin annesine küfürle bunu yaptığını gördüm.
0: Ve yine cinsiyetçi bir küfürle.
1: Ya, hani bizim hakikaten bu anlamda düzeltmemiz gereken, toparlamamız gereken çok fazla şey var. Çok fazla.
0: Evet, ben dilin çok önemli olduğunu her zaman söylüyorum. Çünkü dil gerçekten bizim dünyamızı yansıtır. Yani Wittgenstein'ın çok güzel bir sözü var. Diyor ki dünyamın sınırları dilimin sınırlarıdır. Çünkü o kullandığımız dil bizim dünyayı nasıl algıladığımızı şekillendiriyor, nasıl anladığımızı şekillendiriyor. Dolayısıyla bu küfürler, mesela cinsiyetçi küfürler, ama ne var canım küfür işte, ya da o mantıkla söylemedik ya da ben onu düşünmedim ki o anda diyor çoğu insan. Ama şöyle söyleyeyim size, ayağınızı masaya vurduğunuzda neden hiç tanımadığınız birinin annesiyle cinsel ilişkiye girme fikri aklınıza gelsin?
1: Evet, evet.
0: Neden?
1: Yani neden?
0: Ve üstüne üstlük bu küfürleri ederken şunu fark etmiyoruz. Burada bir güç dinamiği var. Yani hep erkek taraf şiddeti uygulayan. Çünkü o normal bir cinsel ilişkiden bahsedilmiyor orada, farkındaysanız.
1: Tabii.
0: Orada birinin başka birine uyguladığı cinsel şiddet var.
1: Şiddet.
0: Ve orada erkek güçlü konumda, kadın güçsüz durumda ve şiddet uygulanan konumunda oluyor. Orada amaç cinsel bir küfür değil. Orada amaç şiddet aslında.
1: Evet.
0: Bunun cinsellikle de alakası yok. Ama bunlar, aman canım o an niyetle söylemedik, kadınlar da çok kullanıyor. Hatta böyle AMK olarak kullanılan o küfür artık nokta virgül olarak kullanılıyor. Yani hani her şeyin sonunda ben görüyorum onu.
1: Evet evet, maalesef.
0: Bunlar önemsiz zannediyoruz ama işte bu normalleşme dediğimiz şey böyle başlıyor. Dilin içine sızarak, ondan sonra kodların içine sızarak, böyle böyle normalleşerek. Ve sonunda ne oluyor biliyor musunuz? Ölürken bile kadın suçlu oluyor. Neden böyle bir adamla birlikte olmuş? Neden bu adamın evine gitmiş? Bir de bunun şey versiyonları var. Neden açık giyinmiş?
1: Gecenin o saatinde ne işi varmış gibi.
0: Hep mağdur suçlayıcılık. Bu işte kültürel kodlarla alakalı. İşte ya da şöyle bir şey okudum, onu çok canım sıkıldı. Kız çocuklarınızı uzak yere okumaya göndermeyin. Kadın cinayetlerinin %90'ı tanıdıklar tarafından
1: gerçekleştiriliyor. Evet.
0: Uzağa gittiği için
1: aileden
0: değil, aile içi şiddet çok yaygın. Akrabalı cinsel tacizler, cinsel şiddetler. Vay boşandı eşi. Vay efendim işte
1: ayrılmak istediği ayrılma aşamasında sevgilisi, akrabası, babası, kardeşleri.
0: Tabii, bitmiyor. Dolayısıyla yani uzağa gitti de yanlış birini seçti de seçemediğin bir sürü insan sana zaten bu zulmü uyguluyor.
1: Harika.
0: Burada bu noktada şu denmiş oluyor. Aman kadınlar, siz kendinizi korumak için evlerinize hapsolun. Hayır, kadınlar özgür olacaklar. Değişmesi gereken kadınların bu hakkını gasp edenler.
1: Evet.
0: Yani o kadar yanlış bir yerden bakıyoruz ki.
1: Kesinlikle.
0: Biz değişmeyeceğiz. Biz özgürce yaşamaya devam edeceğiz.
1: Kendi hayatımıza dair kararları vermeye devam edeceğiz.
0: Evet. Sizler önleneceksiniz, sizler engelleneceksiniz, sizler eğitileceksiniz ve yeterli cezaları alacaksınız ki bunlar tekrarlanmayacak.
1: Niye çözemiyoruz? Ya şimdi Aydilge gelmiş, stüdyomuza konuk olmuş. Bu tarz konuların konuşulmayacak olması mümkün değil kıymetli dinleyiciler. Bunu da sorayım sevgili Aydilge. Neden çözemiyoruz senelerdir?
0: Tabii
1: ve
0: ki
1: maalesef benim üzüldüğüm bir şey daha var. Yani çıkıp yetkililer, daha önce oldu bu. Daha önceki İçişleri Bakanı döneminde İçişleri Bakanı çıkıp açıklama yaptığında, çünkü her ay 30, 35, 28 gördüğümüz rakamlar, öldürülen kadınlar
0: de var tabii.
1: Tabii öldürülen kadınlar. Çıkıp yetkililerin bir de kıyaslama yaptığını görmek var. Efendim Almanya'da da öldürülüyor. Almanya'da

0: daha fazla öldürülüyor diyerek böyle bir savunma yapılması da kötü bir şey. Biz niye bunu çözemiyoruz bir türlü?
1: Tabii ki bunun pek çok nedeni var. Yani en başta ceza şartlarının yetersiz olması, çünkü çıkıp bir daha da öldürebiliyorlar hatta, yani başka şeyler de yapabiliyorlar. Yok kravat taktı falan gibi indirimler olabiliyor. Onlar zaten büyük bir sorun, ama onun dışında ben kültürel bir sorunumuz olduğunu düşünüyorum. Çünkü göster oğlum amcaları pipini diye büyütülen çocukların içinde yaşıyoruz. Ve dolayısıyla bu erkekliğin kadına ya da kadınlara, kendinden zayıf gördükleri varlıklara zulmetmek ya da şiddet uygulamanın normal olduğunu düşünen bir zihniyetle büyüyorlar.
0: Evet.
1: Dolayısıyla tabii ki pek çok şey, yani döverim karımdır, döverim de severim de oluyor. Kadınlar da böyle düşünebiliyor. Çünkü o kültürün içine doğmuş bir kadın.
0: Evet,
1: bunu hak ettiğini, bunun normal olduğunu, yapması gerekenin sadece kocasına kölelik olduğunu düşünen, buna inanan pek çok kadın da var. Yani şunu da söyleyeyim, hani kadınların, yani cinsiyet anında kadın olmaları onların erkek yanlısı, erkek üstünlükçü düşünmeyeceği anlamına gelmez. Pek çok kadın bazen güçlünün yanında olabilmek için, erkeğin gücünden faydalanabilmek için hem cinsinde ezip geçebilir.
0: Evet.
1: Bazen kaynanaların gelinlerini ezmesi gibi. Ya da o saatte onun ne işi varmış orada diyen pek çok kadın olabileceği, yani hem cinsini suçlayabilecek
0: maalesef
1: pek çok kadın olabileceği gibi. Dolayısıyla burada kadın erkek sorunundan ziyade bir zihniyet sorunu yaşıyoruz. Çünkü bazı şeyler bir cinsiyet için normal, diğer için değil olarak kabul ediliyor. Ve bu da çok büyük eşitsizlik yaratıyor. Ve dengesizlik yaratıyor. Ama yani bunu vazgeçmeden, hem anlatarak hem kültürel bir değişim için vazgeçmeden, böyle konuşarak, anlatarak, hem de tabii ki yasaların yeterli olmasını sağlayarak elimizden geldiğince bir takım değişiklikler yapacağız. Yani değişiklikler, hani baktığımız zaman çok karanlık gibi görüyoruz bazı şeyleri, ama bir yandan da eskiden düşünsenize kadının oy hakkı yoktu. Yani düşünsenize kadınlar miras hakları yoktu.
0: Ya bugün,
1: yani
0: demek ki bugün ben sevgili Aydilge sen geliyorsun diye bir ekran görüntüsü aldım. Hatta şöyle, tam bu noktada bir yazar demiş, 2010 yılına kadar kadınların seçilme hakkı yoktu diye bir şey söylemiş.
1: Ne zaman? Türkiye'de mi?
0: Türkiye'de.
1: 2010.
0: Yeni Akit yazarı Ali Kara Hasanoğlu'nun söylemiş olduğu söz. 2011 yılına kadar kadınların seçilme hakkı yoktu diyerek bir paylaşımda bulunabiliyor işte insanlar ülkemizde.
1: İşte şey de çok kötü yani. Herkes, yani Mustafa Kemal Atatürk sayesinde Türk kadını dünyadaki örnek ülkelerden biridir. Bu arada ilk veren de Azerbaycan'dır. Bu da çok güzel bir şey, çünkü onlar da Türk biliyorsunuz, yani Azerbaycan Türkiye'den de önce bu hakkı verdi. Ama Türkiye'de gerçekten seçilme hakkı kadına verme konusunda Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün yine son derece eşitlikçi ve idealist yaklaşımıyla biz ilk ülkelerden biriyiz. Amerika'dan mesela çok çok önceyiz. Pek çok Avrupa ülkesinden, yani demokratik, insan haklarına saygılı diye gördüğümüz pek çok ülkeden çok çok önce biz bu haklara sahip olduk. Ama hak sahibi olmak yetmiyor.
0: Evet.
1: Çünkü o hakkın ne ifade ettiğini, neden önemli olduğunu, aynı zamanda kültürel kodlarımıza yerleştirmemiz de gerekiyor. Mesela feminizme karşı çok büyük bir şey var şu anda. Feminazi deniliyor. Erkek düşmanlığı deniliyor. Tabii ki erkek düşmanı olan insanlar da vardır. Yani kadın düşmanı olduğu gibi. Ama mesela feminizm sanki böyleymiş gibi yansıtılması son derece üzücü. Çünkü insanlar ben feministim demeye korkmaya başladılar. Oysa feminizm insan haklarına öncelikle temel alan, dolayısıyla cinsiyete dayalı her türlü ayrımcılığa karşı çıkan bir akımdır. Yani kadın ve erkeğin eşit hak sahibi olması gerektiğini, aynı olduklarını değil, kadın ve erkek aynı değildir. Ama eşit hak sahibi, yasalar önünde eşit hak sahibi ve kültürel yaşam anlamında eşit hak sahibi olması gerektiğini savunur. Yani aslında insan haklarını savunur. Hepimizin insan olarak değerli olduğunu savunur. Bunun erkek düşmanlığıyla hiçbir alakası yok. Aksine ben pek çok zaman erkekleri koruyorum. Mesela şöyle koruyorum. Bazen erkeklik kavramı sadece işte mal mülk sahibi olmakla, kadınlara sahip olmakla, otoriteyle, sürekli tedarik edici olmakla vesaire özdeşleştiriliyor. Diyorum ki, ya da cinsel olarak skor yapmakla. Diyorum ki erkeklik bu kadar basit, aciz bir kavram değil. Erkekler bunların çok ötesinde. Erkek olmak çok daha değerli bir şey. Ben bu kadar zayıf karakterli, işte çocuk gibi ona sahip olacağım, buna sahip olacağım, bu kadar kadınla beraber olacağım falan. Ne kadar komik ve kısır ve aslında ezikleyen, yani erkeği böyle zayıf, ilkel bir ilkel bir varlık olarak gören bir bakış açısı. Yani güçlülük gibi gösteriyorlar. İlkellik aslında. Ben de diyorum ki erkekler ilkel varlıklar değil, bunun ötesine geçtiler. Ya tabii ki var öyle erkekler, ama erkeklik kavramını bunun üzerine kurmayalım diyorum. Bunu reddedelim. Pek çok erkek de bana destek oluyor bu konuda. Yani ama bana bile hani mesela...
0: Tam onu soracağım. Yani sen böyle şeyler düşünüyorsun. Çünkü günümüzde biraz çünkü sıkıntılı. Yani birçok ismin, iyi isimlerin, iyi müzisyenlerin, iyi sanatçıların sessiz kaldığını görüyorum. Kendi kendine endişeler yaşadığını görüyorum, ama sen de bunu görmüyoruz. Yani sen müziğini yapıyorsun. Çok da güzel işlere imza atıyorsun. Bugüne kadar gerçekten bize çok iyi geldin. Bundan sonra da
1: çok
0: öyle olacak. Ama sadece müzikal tarafla değil, bir müzisyen olarak, bir sanatçı olarak değil... Bu yönünle de yani işte bir karşımızda bir Aydilge var. Kadınlarla ilgili ne kadar önemli şeyler söylüyor. Çocuklarla, hayvanlarla ilgili büyük hassasiyetleri var ve sosyal medyasında belki gittiği konserlerde orada burada paylaşıyor. Ama işte erkeklerle ilgili de söylediği şeyler var. Peki bu nasıl karşılanıyor? Yani tepki alıyor musun?
1: Tabii ki çok tepki alıyorum. Destek de çok var, ama çok kötü tepkiler de alıyorum. Ve bunları kaldırmak inanın çok zor. Hani meslektaşlarıma kızamıyorum. Hani niye susuyorlar diye. Çünkü bu tepkileri kaldırmak, yani herkes bunu çekmek zorunda değil. Hı hı. Onları da anlıyorum. Ben bir sanatçı olarak istiyorum ki sadece müzikle değil, fikirlerimle, düşüncelerimle de insanlara yardımcı olabilirsem yardımcı olayım. Eğer ki yani rahatsızlık veriyorsa düşüncelerimi dinlemesinler tabii. Ama şunu anlatmaya çalışıyorum her zaman için. Yani müzik yapmak sadece, ya da müzisyen olmak, sanatçı olmak. Hani gerçekten sadece eser üretip bırakmak gibi gelmiyor bana. Yani dünyaya bunun için geldiysem, eğer içimde böyle bir yetenek varsa, istiyorum ki dokunabildiğim kadar dokunayım birçok insana. Ve bu bana kendimi mesela çok zengin hissettiriyor. Hani işte arabam yok, evim yok falan, ama bu da bana mesela kendimi inanılmaz zengin hissettiriyor ve daha büyük bir değer gibi geliyor. Çünkü ya aslında sadece bana değil, yani psikolojik araştırmalar da aslında bunu gösteriyor. Baktığınız zaman ya bunun senelerce araştırmaları yapılmış gerçekten, ve insanların mutluluk dediğimiz şey, daha uzun süreli olan o hayattan tatmin olma veya hayatta bir anlam bulma ihtiyacı çok yoğun. O ihtiyaç karşılanmadığı zaman hiçbir mal, mülk, para o huzursuzluğu gideremiyor. Dolayısıyla ben sanırım zenginim o anlamda. Bütün yaşadığım sıkıntılara rağmen. Çünkü çok üzülüyorum. Ben hassas bir insanım. Hiç güçlüyüm.
0: Onu çok net görüyoruz zaten. Yani.
1: Hani hiç umurumda değil ya, çoluk çocuk saldırıyor falan gibi bakmıyorum.
0: Yapamazsın da böyle bir şeyi zaten. Yani mümkün değil senin böyle bir şey yapamam.
1: Üzülüyorum, şeyi üzülüyorum. Ben o küfrü yedim diye üzülmüyorum. Ben hani böyle bir şey yazabilecek bir ruh haline nasıl büründü bu kişi diye ona üzülüyorum. Ve hani dünyanın bu kadar karanlıklaşmasına üzülüyorum. Dolayısıyla etkilenmiyor asla değilim. Ama bir yandan da bana ne ya deyip geçtiğim zaman kendime saygım kalmıyor. O zaman yaşadığım Aydilge'nin aynada yüzüne baktığım zaman utanıyorum yani.
0: Aydilge, iyi ki varsın ya.
1: Ay, çok teşekkür ederim.
0: Vallahi iyi ki varsın.
1: Sizler de öyle.
0: Gerçekten yani biz Aydilge'yi zaten müziğiyle tanıyoruz. Çok da seviyoruz. Daha önce telefonda da ben bunu söylemiştim konuştuğumuzda, ama senin böyle bir yanın olması bize, insanlara, eminim milyonlara güç veriyor. Diyorum ya, biz seni izlediğimizde acayip gaza geliyoruz. İşte bu be diyoruz yani. Çok yani erkeğiyle kadınıyla gerçekten ben kendi adıma da öyle
1: çok
0: düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Okan Aslan'la muhabbet arası devam ediyor.

0: ama maalesef
1: maalesef
0: yanmasın demişim o zaman da, evet. Yıkma, hala işte yangınlar şeyler. Keşke şöyle konuşsaydık. Hı. Ya 2007'de ben bir şarkı yapmıştım, ne kadar geride kaldı o günler, hiç artık böyle şarkılara gerek kalmadı, ne güzel diye şu anda böyle konuşuyor olsaydık.
1: Ama ümidimiz herhalde var değil mi? Yani her zaman ümidimizi diri tutmamız gerekiyor mu? Tabii. Ne diyorsun?
0: Tabii
1: yani
0: ki.
1: Günün birinde mutlaka o
0: hiç
1: günlere kavuşuruz.
0: Hiç umudum kalmamışken bir güneş parlar bazen.
1: Çok iyi gerçekten. Şunu soracağım. Ben artık sadece şarkı söylemiyorum, bir şey söylüyorum dediğim bir an oluyor mu?
0: Yani aslında her zaman öyle yani. Hep bir şeyler anlatmaya, şarkının ötesinde de bir şeyler, bir yani sadece şarkı söylemek kalsam işte belki o dedim ya, kendi aynada yüzüme baktığım zaman bu mu yani Aydilge deyip utanacağım bir nokta olabilir o. Yetmiyor yani.
1: Peki sevgili Aydilge, yazdığın böyle kıyıda köşede duran şarkılar herhalde vardır değil mi, gününü bekleyen?
0: Tabii tabii, yani sürekli ürettiğim için, sürekli yazdığım için onların bazen sırası değişebiliyor. Yani bir anda o ilham geliyor ve ben onları hemen kaydediyorum. Sonrasında da o anki ruh halime göre ya da hangisi tam olarak içime sinmeye başladıysa.
1: Şarkılar için sen de dikkat ediyor musun? Yani şu zaman olsun, bu zaman olsun, bunlara böyle bir hassasiyet gösteriyor musunuz?
0: Yani şöyle
1: ülkenin durumu hani bazen rahatsızlık verebiliyor. Konserler, sen yayına girmeden evvel söyledin, iptal oluyor. Buyur, dinliyorum ben seni, neler
0: yani
1: söyleyeceksin?
0: Yani şöyle, tabii ki artık çok da önemli değil hani. Hani şarkının ruhuyla mevsimler, o biraz geçti. Eskiden daha çok dikkat ediyormuş biz yani. İşte yazın mutlaka hızlı yapalım, kışın slow yapalım gibi. Ama yine de ben mesela Yaşayalım Hemen'i kıştan ziyade yazın çıkarmak istedim. Çünkü yaz enerjisi yani o, evet. O yazın böyle... Ya ama müsaade edilmiyor ki kıpır kıpır olmamıza.
1: Sosyal medyada lütfen, zaten sevgili Aydilge'nin çok fazla takipçisi var ama takip etmeyen dinleyicilerimiz varsa bugünden itibaren takip edin ama mutlaka oradaki videolara bir kulak verin. Ne demek istedim? Dediğimi çok iyi anlayacaksınız. Bu da ayrı başına başka bir sıkıntı. Yani son günlerde yaşıyoruz. Biz de az önce sen de biraz ifade ettin. Hem eğitim hem de cezaların yetersiz kalması büyük sıkıntı. Şimdi müzik, sahne, bunları bir kenara bıraktığımızda Aydilge ne yapar? Böyle bir günü nasıl geçer? Boş bir günü neler yapar Aydilge?
0: Çok şanslıyım ki okumayı çok seviyorum. Zaten o yüzden ilk lisansım edebiyat. Hala o bana çok besleyici bir alan. Benim çok besleyici bir alan. Çok şey öğrenebiliyorum okuyarak. İzlerken insan, ya izlediğiniz şeyler de güzel tabii, ben seviyorum böyle, YouTube'da çok güzel kanallar var, bir sürü şey öğreniyor insan ama izlerken yine de daha hızlı oluyor. Ben yine de okumayı hala tavsiye edenlerdenim. Belki biraz böyle boomer deniyor ya ama neden? Yani
1: ya yapay zekayı yazıp özetini bana çıkar diyenler var Allah aşkına.
0: Ya ama bakın, bu bir şey söyleyeceğim. Çok ciddi bir şekilde artık bu beyin dalgalarına bakıyorlar. Ve gerçekten geri zekalılaşmaya doğru gidiyoruz. Çünkü bunu da artık ispatlamışlar bilimsel olarak. Beyin dalgalarını ölçüyorlar ve yapay zekayla konuşurken, yapay zekaya yaptırırken beyin dalgası duruyor. Ve doğal olarak zaten beyin çalışmadığı için.
1: Evet.
0: Diğer türlü okurken, yazarken kendi, yani mesela biz Utku'yla şey kararı aldık, hesap makinesi kullanmamak. Demans oranı inanılmaz artmış durumda.
1: Müthiş ya. Vallahi.
0: Ve bundan sonra daha da artacak. Çünkü yapay zeka iyice her şeye hakim olmaya başladı. Ve çok büyük bir tembelliğe yol açıyor. Ama zekamızı kaybediyoruz. Yani iyi
1: çok
0: bir şey
1: doğru.
0: Yapıyormuşuz zannediyoruz.
1: Eskiden
0: ya.
1: Eskiden ne güzel giderdik, araştırırdık değil mi? Yani öğrenmek istediğimiz bir bilgiyi araştırır, oturur, okur. Öğrenirdik. Şimdi ne de olsa yapay zeka var, internet var, sorarım öğrenirim düşüncesiyle hiç dönüp bakmadığımız zamanlar bile oluyor.
0: Evet, ve bunu çok tehlikeli buluyorum. O yüzden insan spor yapar gibi, bence artık hani spor yapar gibi, böyle zevk için değil de spor yapar gibi, antrenman yapar gibi mutlaka bir okuma zamanı, yazma zamanı, düşünme zamanı kendine ayırma. Çünkü yapay zekayı durduramayacağız. Yapay zekanın çok güzel faydaları var. Yani yapamadığımız şeylerde, yapmamızın mümkün olmadığı şeylerde gerçekten hani bize yardımcı olması ya da ufuk açıcı konuşmalar yapılabiliyor gerçekten. Bazen alıyorum, film analizi yapıyoruz mesela. Aa, hakikaten böyle kendimi eskiden yüksek lisansımdaki sınıfımda hissediyorum. Okuldaki arkadaşlarla ne yapardık. Güzel. İşte hocamızın eşliğinde. Şimdi hocamız yok ama sanki böyle o arkadaşımla ya da öğretmenimle ya da işte çok güvendiğim biriyle film analizi yapıyormuşum gibi. Böyle şeyler de çok faydalı bence. Hı hı hı. Çünkü senin de beynini geliştirmene, sence de öyle mi Aydilge diye mesela bir şey söyle. Sen ne düşünüyorsun bu konuda Aydilge? Hı. Hı, falan bayağı burada konuşuyoruz, atışıyoruz. Ama hani bunu sen yap. Şunu sen, bu böyle giderse bizim beynimiz ya kas gibi ya. Hani kas çalışmazsa yaşlandığımızda nasıl her yerimiz sarkıyor ve yürüyememeye, halsizleşmeye başlıyoruz. Beyin de kas, aynı şey. Öyle düşünmek lazım.
1: Böyle unutmadığın bir konser, yaşadığın bir anı, bir hatırası, komik bir şey.
0: Ya çok komik yaşadığım bir anım var.
1: Ne?
0: Ya aslında bir sürü anım var ama ya bir tanesi
1: direkt geldi yani aklına, şaşırdım şimdi
0: evet,
1: ben.
0: Evet yani hani, çünkü o unutulacak
1: belli bayağı
0: gibi
1: yer etmiş.
0: Ya benim en iyi dostum ve gitaristim. Yıllardır beraber çalıyoruz. Benim Ayna Söyle Ona Yalnızlık Ne Başa Bela diye bir şarkım var, çok sevilen. Yine çalıyoruz o şarkıyı ve yanımda duruyor gene klasik gitarıyla çalıyor falan. Fakat tam böyle şarkının çok doruk noktası var. İşte aşkımız zamansız olacak çünkü hep yarım kalacak dediğim bir nokta var. Ben de böyle orada çok duygulanıp hep deyip böyle şöyle hani çok duygulanırsın ya böyle hani hep diye böyle yapar. O da benim dibime gelmiş gitarıyla. Artist solo atıyor. Gözüm de kapalı. Direkt yumruk suratına ama yani öyle sert vurdum ki çünkü görmüyorum ve bütün o kontrolsüz bir hani güçle ve Cem yuvarlana döne döne sahnede şapkasını uçarak.
1: Bu konser esnasında mı?
0: Konser esnasında da herkes şok. İnsanların yarısı gidiyor. Yarısı şok halde. Cem hala dönüyor. Yani böyle Cem gülüyor. Ama şarkı çok acıklı bir şarkı falan böyle. Çok komik yandı gerçekten. Sonra yarım kestik tabii, güldük falan, çok şey yaptık ama burası morardı.
1: Yani seninle hani sahneyi şiddet paylaşırken dikkat etmek
0: evet,
1: lazım
0: hani
1: herhalde.
0: Şiddete çok karşı bir insan olmama rağmen dayak attığım
1: var. İyi bunu
0: var
1: kullanmamışlar yani. Ya işte sosyal medyada öyle konuşuyor ama sahnede gitaristi dövdün mü nedir, buyur bakalım.
0: Evet, gitaristime şiddet uygulamıştım ne yazık ki var maalesef.
1: Ay çok iyi ya valla, harika. Yemeklerle aran nasıl? Yemek, spor.
0: Spor.
1: Yemek yapar mısın? Yemeği güzel yer misin?
0: Yemek hiç beceremiyorum yapmayı.
1: Yapmayı.
0: O konuda çok beceriksizim. Eşim çok güzel yemek yapıyor. Utku, ellerine
1: sevgili
0: sağlık.
1: Sevgili Utku'ya selamlar. Evet. O da buradaymış. Ben daha görmedim. Içeride. Yayından sonra göreceğim.
0: Yani Utku harika bir keman sanatçısı. Ben onu orkestra şefi aynı zamanda. Çok güzel bir Gençlik Senfoni Orkestrası şefi. Ben onu şef diye aşık oldum. Evlendim. Bir baktım yemekte de şefmiş. İnanılmaz iyi yemekler yapıyor. Bu tabii çok büyük avantaj oldu benim için.
1: Aşık oldum derken sen aşık oldun. Vay ne yani, güzel. Nasıl başladı bu aşk?
0: Vallahi ben mucize olarak görüyorum Utku'yu. Hayatımdaki mucize olarak görüyorum.
1: Ay ne güzel. Allah nazarlardan saklasın.
0: Ya ben ilk görüşte zaten aşık oldum.
1: Ama çok
0: Utku'ya
1: yakışıyorsunuz
0: çok
1: Aydilge ya. Vallahi sosyal medyada görüyorum. En son şarkının klibinde. Bir de orada bir çocuğumuz daha var. Böyle Utku Bey'in böyle sırtında falan mı dolaşıyordu ne? Öyle bir şeydi. Şey doğru mu görüyorum, doğru mu hatırlıyorum ben?
0: Hangisinde?
1: Evde ne var?
0: Ha, Mikomuz.
1: Ha, Mikomu adı.
0: Evet.
1: Ha, o kedimiz da var.
0: Kedimiz. Evet yani Miko'nun
1: ismini bilmedi mi şimdi?
0: Miko o kadar komik bir kedi ki yani orada Utku dans ediyor, o da onun boynunda oturuyor. Hani hiçbir şey yokmuş gibi gayet sakin bir şekilde Utku'nun boynunda oturuyor. Yani çok tatlı bir kedimiz var. O da yani inanılmaz şeker. Biz daha ilk tanıştığımız gün Utku bana ben sana aşık olmuş gibi hissediyorum dedi.
1: Ay ne güzel ya.
0: Ve, ama diyor ki bunu söyleyebilmemin nedeni aslında Miko. Çünkü güya Miko ona böyle böyle yapmış. Söyle söyle yapmış.
1: Ciddi mi ya? Utku hadi bak tam zamanı. Tam zamanı
0: gerçekten
1: kaçırma.
0: Gerçekten de şöyle bir şey oldu.
1: Yani Miko ile Miko kiminle
0: İlk
1: beraber?
0: Benim kedim.
1: Senin kedin normal.
0: Evet. Ondan sonra o aslında orkestra kemancı olarak hani çalışabilir miyiz falan onun görüşmesine gelmiştim. Miko da onun oturduğu çok enteresan yani koltuğun arkasına geçti böyle hakikaten arkasında durdu. Utku'nun destek
1: Vay,
0: veriyor yani.
1: Miko'ya bak sen. Yani aha enteresan. geldi vallahi geldi artık budur falan diye. Yok geldi derken hani Miko'yu.
0: Aynen yani tamam dedi sanki ona budur böyle. Sonra bir pati pati yapıyordu omzuna. Gerçek yani pati pati pati yapıyordu. Dedim çok sevdi sizi.
1: Ama ben
0: falan.
1: Buna inanıyorum biliyor musun? Yani onların böyle hisleri, enerjileri var ya böyle şeyler. Evet, ya, inanıyorum
0: ben. Ben de çok inanıyorum. O yüzden şimdi böyle üçümüz minik aile olarak yaşamaya
1: devam ediyoruz.
0: Ama gerçekten
1: Allah nazarlardan saklasın. O kadar tatlılar ki gerçekten. Çok mutlusunuz bir kere,
0: çok
1: onu görebiliyoruz. Yani sizin bu mutluluğunuz ülkemize yayılsın, dünyaya i̇nşallah, yayılsın inşallah. Hepimiz öyle olalım
0: i̇nşallah,
1: ya.
0: İnşallah, inşallah. Biz de bunu umut ediyoruz, bunu diliyoruz. Olabildiğince çok da o mutluluğu böyle nispet yapar gibi asla değil ama hı hı. Hani insanlara yansıtabilecek, paylaşabileceğimiz şekilde yansıtmaya çalışıyoruz.
1: Çok
0: biraz
1: güzel.
0: Neşe vermeye çalışıyoruz.
1: Yemekleri çok güzel yapıyor sevgili Utku. Sen de çok güzel yiyorsun.
0: Yiyorum. Ay çok güzel yapıyor. Çok
1: en güzel yedim. En güzel yaptığı yemek ne mesela?
0: Valla o kadar çeşit var ki.
1: Allah
0: mesela
1: Allah.
0: Pizzaları böyle hamurunu açarak yapabiliyor.
1: Bir dakika Simge, duyamadım.
0: Pizzayı hamurunu kendi eliyle
1: pizza.
0: Açarak yapıyor.
1: Vay.
0: Tabii ekmeklerini kendi mesela ekmeğini yapıyor. Çok güzel böyle ekmek yapabiliyor. Ondan sonra mesela yurt dışına gittik diyelim. Oradaki tatlıyı göre pastel de nata vardı mesela şeyde. Geliyor
1: soruyor
0: burada
1: mu?
0: Yapıyor.
1: Sorup nasıl
0: öğreniyor. Adamlarla konuşuyor, monuşuyor. Geliyor son burada yapıyor. Annem mesela parmaklarını yedi yani inanamadık.
1: Allah Allah.
0: Ha, böyle şey işte krem brüleli cheesecake falan böyle abuk sabuk şeyleri de seviyor yani hani alengirli.
1: Böyle değişik şeyler de yapıyor yani.
0: Onları da buluyor, yapıyor. Ondan sonra öyle zaten şeyleri çok güzel yapar. Hani omletler falan onları zaten çok güzel yapıyor. Vallahi her şey çok güzel.
1: Çok
0: bilemedim
1: güzel.
0: Yani. En
1: vallahi.
0: Sevdiğim her şeyini yani bir mantarlı omleti var mesela. Mantarlı omlete hiç benzemiyor ki. Böyle yani yemek gibi yapıyor.
1: Vay arkadaş ya.
0: Mercimek çorbası çorba gibi değil, yemek gibi falan böyle çok her şeyi de kendinden bir şeyler katıyor.
1: Çok güzel. Şimdi kelimelerimize geçelim mi? Kelime aklına ilk gelen şeyler.
0: Tamam.
1: İsyan.
0: Şimdi Sümgür Ses. Niye isim?
1: Bu çok iyiydi ya. Allah rahmet eylesin.
0: Evet.
1: Allah rahmet eylesin. Kırmızı.
0: Redkit.
1: Redkit. Vallahi hiç bu kadar Aydilge baya şaşırtıyor yani. En sevdiğin renk ne bu arada?
0: Eşimin gözü mavi.
1: Ay ama biz eririz ya. Nota.
0: Müzik.
1: Ben var ya dünyanın en şanslı adamlarından bir tanesiyim. Sen de öyle Simge. Ay Dilge karşımızda duruyor ya. Vallahi canlı canlı.
0: Teşekkür ederim.
1: Böyle harika. Mesleğimi çok seviyorum o açıdan. Ama iyi ki varsın.
0: Siz de öyle.
1: Yalnızlık.
0: Yalnız değilsin şarkım geldi aklıma.
1: Yalnız değilsin şarkı.
0: Yalnız değilsin. Yalnız değilsin. Yüzüme baksan. Parkerisin.
1: Bravo ya, harikasın. Kadın.
0: Ah, ya çok üzülüyorum ama ilk aklıma ne geldi biliyor musunuz? Yani bunu samimiyetle söyleyeyim. Valla cinayet geldi.
1: Hmm.
0: Valla yani ne kadar üzücü. Ama o gerçekten o geldi.
1: Aydilge sana bir şey itiraf edeceğim. Ben normalde arkadaşlarımızla beraber bu kelimeleri kendimiz kafamıza göre herhangi bir kelime seçerdik. İlk defa yapay zekaya Aydilge'ye kelime oyunu soracak olsak 10 kelime hangisi olur diye dediğimizde bu kelimeleri yapay zeka işte mesela kadın, yalnızlık, isyan yani bence bunları sormasının bir sebebi var. Sahne.
0: Coşku.
1: İlk sahneyi hatırlıyor musun?
0: Ay hatırlamaz mıyım? O zaman Balans diye bir yer vardı. İlk gala konserim orada. Ayaklarımı hissedemiyordum ya.
1: O kadar heyecanlıydı.
0: O kadar yani duramıyordum ayağımın üstünde.
1: Şimdi peki yine konsere çıkmadan evvel
0: hiç heyecan hissetmiyorum.
1: Öyle
0: sadece
1: mi?
0: Büyük mutluluk.
1: Ah çok güzel
0: yani
1: bir şey.
0: Acayip bir neşe ve coşku hissediyorum. Sıfır heyecan.
1: Harika. Yaralı.
0: Kuşlar.
1: Ayna.
0: Yine şarkım geldi aklıma. Haberin yok geldi. Ayna söyle bana diye söylediğim şarkı.
1: Ses.
0: Müzik. Yine.
1: Müzik. Özgürlük.
0: Güvercin.
1: Güvercin. Aa ne güzel ya. Vallahi bu çok güzeldi. Radyo.
0: Siz.
1: Direkt ama siz. Mükemmelsin. Vazgeçilmez son kelimemiz her zaman aynıdır. O değişmez. Atatürk.
0: Ah kahramanım.
1: Kahramanım. Çok güzel ya. Harikasın. Yayınımızın sonuna geldik. Muhteşem bir program oldu. Biz çok mutlu olduk. Ben İyi de. Ki varsın. Yayına başlarken de söylediğim gibi yani biz senin müziklerinle, bugüne kadar yapmış olduğun müziklerle zaten inanılmaz iyi geliyor bize. Sanat çok güzel bir şey. Sen çok değerli bir sanatçısın. Ve Allah sana ömür versin, sağlık versin, mutluluk versin.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ama diğer yönünle de iyi ki varsın. Söylediklerinle, bilgilendirmelerinle, duyarlılığınla, başkalarının endişe edip tedirgin olduğu şeylere sen cesurca giriyorsun. Bundan dolayı da iyi ki varsın. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben çok teşekkür
1: Senin
0: ediyorum.
1: Senin son olarak söylemek istediğin bir şey varsa dinleyicilerimize, tüm herkese onları alalım, ondan sonra kapatacağız.
0: Vallahi o kadar mutlu oldum ki benim de böyle kendimi düzgün bir şekilde ifade edebileceğim alan çok sınırlı. Yani o kadar az ki, o kadar azaldı ki bu tarz medya ve yayın organları. Sizler de iyi ki varsınız ki ben de böyle güzel güzel anlatabildim, konuşabildim. Çok teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkürler. Hanımlar, beyler, sevgili Aydilge konuğumuzdu. Sizlere de çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Hoşçakalın.
2: Okan Aslan'la muhabbet arası sona erdi. Sona erdi. Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la muhabbet arası Radyo Sputnik'te.
3: Sputnik.
4: Ben Güçlü Özgan.
5: Okan Aslan'la gün ortası.
6: Eksenden merhabalar efendim.
7: Ben Mustafa Hoş.
8: Fethi Yılmaz'da Yazıyorum programındasınız.
9: Ceyhun Bozkurt, bölgenin kalbi.
10: Ben Serhat Ayan.
11: Bir Ankara Farkı programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz.
12: Ben Selin Yazıcım.
13: Ben Ebru Danmez.
14: Ben Serkan Baştımar.
15: Ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen.
16: Ben Serhat Sarısözen.
17: Anlatılmayanları anlatıyoruz. Sputnik.

0: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bir vizyonuna ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
1: Raum Deiter, boş alanları kovalayan forvet. Raum Deiter, Almanca iki kelimenin birleşiminden oluşur. Raum yani alan ve Deiter yani yorumlayan, anlamlandıran. Bu rolü oynayan futbolcunun görevi topu taşımak ya da oyunu kurmak değil, sahada boş alanı bulmak, o alana sızmak ve o alanı fırsata dönüştürmektir. Bu oyuncu taktik tahtasında net bir pozisyonda yer almaz. O, rakibin gözünden kaçan, markajdan sıyrılan, savunmanın açıklarını hisseden ve oraya sızan bir hücumcudur. Raum Deiter tipik olarak bir forvet ya da ikinci forvet gibi oynar, ancak asıl işlevi bir kanat oyuncusu ya da on numara gibi değildir. Topla çok fazla oynamaz. Aksine onun gücü topsuz oyunda gizlidir. Yani siz onu seyrederken bazen topa hiç dokunmaz ama diğer zamanda doğru yerde yaptığı bir koşu bir anda takımı gole götüren adım olur. Bu rolü futbol dünyasına asıl olarak kazandıran ve adeta bu terimin tanımı haline gelen kişi Thomas Müller'dir. Müller, Bayern Münih ve Almanya milli takımında yıllardır tam olarak bu şekilde oynuyor. Kanatta gibi başlar, sonra içe kat eder, savunma çizgisini bozar, ceza sahasına sızar, bir anda gol pozisyonuna girer. Ne klasik bir kanat gibi çizgide kalır ne de geleneksel bir on numara gibi oyun kurar. O, topun olmadığı bölgede fark yaratır. Raum Deiter rolünün başarısı büyük ölçüde oyuncunun oyun zekasına ve pozisyon alma kabiliyetine bağlıdır. Bu rolde oynayan futbolcunun çok hızlı ya da fiziksel olarak güçlü olması gerekmez. Hatta teknik olarak süper yetenekli olması da şart değildir. Asıl mesele sahadaki boş alanı sezebilmesi, rakibin zaaflarını okuyabilmesi ve topsuz koşullarla bu alanlara sızabilmesidir. Bu oyuncular çoğunlukla hücumda ikinci dalga tehdidi yaratır. Forvet rakip stoperleri kendine çekerken Raum Deiter o açılan boşluğu değerlendirir. Bazen kanattan merkeze, bazen orta sahadan ileriye doğru yaptığı bu ani koşular sayesinde gol ya da asist üretir. Sahada bu rolün en iyi örneği Müller olduğu için futbol dünyasında bir Thomas Müller'iniz varsa ona pozisyon bulmak için değil, boşluk bulmak için sistem kurarsınız denir. O kadar kendine özgüdür ki futbol literatürüne bu özel isim kazandırılmıştır. Günümüz futbolunda bu role yakın oynayan birkaç başka oyuncu daha var. Örneğin Kai Havertz zaman zaman topsuz oyunda benzer hareketlerle dikkat çeker. Dele Alli gençliğinde Tottenham'da oynarken yaptığı topsuz koşular ve ikinci forvet gibi pozisyon alma becerisiyle Raum Deiter'e yaklaşmıştır. Ancak hiçbiri bu rolü Müller kadar sistematik ve istikrarlı oynamamıştır. Türk futbolunda bu role birebir oturan bir oyuncu bulmak zordur. Ancak Arda Güler Real Madrid'de veya milli takımda daha serbest oynadığında bazen ceza sahasına topsuz koşularla sızarak bu tarz bir rolü üstleniyor gibi görünebilir. Fakat henüz tam anlamıyla bir Raum Deiter sayılmaz. Bu rolün avantajı çok güçlüdür. Raum Deiter rakip savunmayı boş yakalayan, sürpriz tehdit oluşturan ve maçın gidişatını beklenmedik hamlelerle değiştiren bir hücumcudur. Her zaman topa sahip olmadan da etkili olabilir. Ancak rolün dezavantajı da vardır. Eğer takımın pas kalitesi düşükse, yani bu oyuncunun koşularına doğru zamanda doğru paslar gelmiyorsa etkisiz kalabilir. Ayrıca savunma yönü zayıf olan bu oyuncunun alan bırakması da taktiksel boşluk yaratabilir. Sonuç olarak Raum Deiter rolü sahada topun değil ama zamanlamanın peşinden koşan oyuncunun tanımıdır. Bu futbolcu görünmez gibi oynar ama sonucu belirler. Yani onun adı görünmese de iz bırakanlardan biridir. Takımınızda bir Ramdayter varsa sahada her an bir boşluk mucizesi yaşanabilir demektir. Futbol ansiklopedisinin bu sayfalarında Thomas Müller'le özdeşleşen Ramdayter'i anlattık. Yeni sayfalarda yeni bilgilerde görüşmek üzere.
0: Futbolun ansiklopedisi. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun oğlu, ABD tarafından 3 Ocak'ta alıkonulan babasının yayınlanan ilk fotoğrafının 24 Haziran'daki depremlerden bir gün sonra çekildiğini açıkladı. Maduro'nun fotoğraf çektirmeye başlangıçta isteksiz olduğu ancak güçlü durduğuna dair bir mesaj vermek amacıyla çekime karar verdiğini belirtti. Eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun oğlu Nicolas Maduro Guerra, babasının ABD tarafından alıkonulmasının ardından çekilen ilk fotoğrafın hikayesini anlattı. Nicolasito lakaplı Maduro Guerra, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda babasının 3 Ocak'ta alıkonulmasının ardından çekilen fotoğrafın Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerden bir gün sonra çekildiğini belirtti. Maduro Guerra, fotoğrafın çekildiği sırada babasının depremlerinin ardından televizyon karşısında gelişmeleri takip ettiğini, moralinin oldukça bozuk olduğunu aktardı. Babasının depremden sonra kendilerini telefonla aradığını belirten Maduro Guerra, Maduro'nun olayla yakından ilgilendiğini ve özellikle La Guaira'daki durumu sorduğunu ifade etti. Maduro Guerra, babasının o sırada fotoğraf çektirmek istemediğini ancak fotoğrafı çeken kişinin ısrar ettiğini belirterek, "Fotoğrafı çeken kişinin ısrar ederek, lütfen gelin bu fotoğrafı daha sonra gönderebilirsiniz," dediğini aktardı. Maduro Guerra, babasının da fotoğrafın ileride kendisinin durumuna ilişkin bir mesaj verebileceğini düşünerek çekime karar verdiğini belirtti. Maduro'nun Tanrı'nın izniyle günün birinde bu fotoğraf iyi olduğuma, güçlü durduğuma ve direndiğime dair mesaj verir diye düşündüğünü aktardı. Maduro Guerra fotoğrafların basılı olarak Maduro'ya verildiğini ve bunların 13 Temmuz'da posta yoluyla gönderildiğini söyledi. Fotoğrafların 25 Ağustos'ta ABD'deki bir adrese ulaştığını belirten Maduro Guerra, aile olarak fotoğrafı gördükten sonra kamuoyuyla nasıl paylaşacaklarına karar vermek için bir süre beklediklerini ifade etti. Maduro Guerra, babasının 28 Ağustos'ta telefonla arayarak yayınlayacak mesajı kendilerine dikte ettiğini ve fotoğrafın 30 Ağustos'ta mesajla birlikte kamuoyuna duyurulduğunu kaydetti. Nicolas Maduro Guerra, babası Nicolas Maduro ve annesi Silvia Flores'in özgürlüklerine kavuşması için mücadeleye devam edeceklerini belirtti. Maduro'nun oğlu, babasının 3 Ocak'ta ABD tarafından alıkonulmasının ardından çekilen ilk fotoğrafları 30 Ağustos'ta yayınlamıştı. Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta patlama ve uçak sesleri duyulmuş, Venezuela yönetimi ABD'nin ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlediğini duyurmuştu. ABD Başkanı Donald Trump, Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlediğini ve Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını açıklamıştı. Dönemin ABD Adalet Bakanı Pam Bondi ise Maduro ve eşi Silvia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma suçlamalarının yöneltildiğini bildirmişti. Eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD tarafından alıkonulmasının ardından çekilen ilk fotoğrafının hikayesi ortaya çıktı. Maduro'nun oğlu Nicolas Maduro Guerra, fotoğrafın Venezuela'daki depremlerden bir gün sonra 25 Haziran'da çekildiğini açıkladı. Başta fotoğraf çektirmek istemeyen Maduro'nun görüntünün ileride güçlü ve dirençli olduğuna dair mesaj verebileceğini düşünerek çekime ikna olduğu belirtildi. Fotoğraf 30 Ağustos'ta Maduro'nun ailesine gönderdiği mesajla birlikte kamuoyuyla paylaşıldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saat 15, haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır, önce özetler. Özgür Özel'den köprü ve otoyol ihalesine girecek firmalara sert mesaj. Girne'deki gemi faciasında can kaybı 13'e yükseldi. İnternet ticaretinde vergi düzenlemesinde kapsam genişledi. Ayrıntılar bültenimizde. Cumhurbaşkanı kararıyla 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri ile otoyol ve çevre otoyollarının 30 yıllığına özelleştirilmesi onaylandı. Mülkiyet devri yapılmayacak. İşletme hakkı devri, kiralama gibi yöntemlerle gerçekleştirilecek. Özelleştirme işlemlerinin 2031'e kadar tamamlanması hedefleniyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'da yer alan Boğaziçi Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü dahil olmak üzere pek çok otoyol için özelleştirme kararı alınmasına tepki gösterdi.
2: Devlet bunu yapmış, maliyeti bitmiş. Dün akşam özelleştirmeye aldıklarından bunlar burayı 3 milyar peşin para verene 25 yıllığına verecekler. Adam gelecek, 5 kat zam yapacak, verdiği parayı 1-2 yılda çıkaracak, sonra 23 sene sırtımızdan haraç alacak. Buradan sözüm şu, sezim kazanmak için para lazım, çaresizsin, onu görüyorum. Bu ihaleye girecek olanlara ve 25 yıllık gelir için burayı alacak olanlara söylüyorum. Seneye iktidara geleceğiz, bütün otoyolları devletleştireceğiz.
1: Girne açıklarında yaşanan gemi faciasında 7. güne girildi. Can kaybı 13'e yükselirken kayıp 15 kişi için 554 metre derinlikteki enkazda robotik arama çalışmaları sürüyor. Türkiye'de son 2 ayda terör propagandası ve psikolojik harekat faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 2034 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, milli güvenliği hedef alan hiçbir dijital operasyona izin verilmeyeceğinin altını çizdi.
0: Ekonomi.
1: İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi'nde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, e-ticaretin toplam ticaret içindeki payının yükseldiğini söyledi. Türkiye ekonomisindeki yerine de dikkati çekti.
3: Türkiye'de 2025 yılında e-ticaret hacmi %52,2 arttı. 4 trilyon 570 milyar TL'ye ulaştı. Toplam ticaret içinde e-ticaretin payı %4,5'lardan %20'ye kadar yükselmiş bulunmaktadır. Gayri safi yurt içi hasıla içinde e-ticaretin payı da yaklaşık %7'ye ulaşmıştır. Bu e-ticaretin ekonomimiz açısından ne kadar stratejik önemi olduğunu göstermektedir.
1: Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki seyir akaryakıt fiyatlarında da artışa neden oldu. Motorine 7 lira 72 kuruş, benzine ise 2 lira 48 kuruş zam yapıldı. Zamla birlikte 90 lirayı aşan motorin fiyatı 100 liraya koşuyor. Para piyasası fonları ile ünvanında para piyasası ibaresi bulunan serbest fonlardan elde edilen kazançlarda uygulanan stopaj oranı %0'dan %10'u yükseltildi. Düzenleme kurumlar vergisi mükellefleriyle yatırım fonu ve yatırım ortaklarını kapsıyor. Vergi düzenlemesinde kapsam genişletildi. İnternet ve dijital platformlarda alım satım, kiralama, ilan ve reklam faaliyetlerinde bildirim yükümlülüğüne alınırken ilan yayımlayan platformların da işlemlerini aylık olarak gelir idaresine bildirmesinin önü açıldı. Yayınımız Yeni Şehirler Rehberi programının tekrar bölümüyle devam ediyor.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne gazeteler çıkaran, modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor.
4: Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Bir haftanın başlangıcında daha sizlerle birlikteyiz. Yeni şeyleri konuşmak için efendim bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Bugün neler yapacağız? Bugün yine teknolojide olan, özellikle yapay zeka alanında olan yeni şeyleri, biraz felsefik şeyleri sizlerle paylaşacağım. Bugün yapay zekaya çok enteresan tanımlamalar getireceğiz hep beraber. Her haber yeni bir tanımlama olacak. Çok enteresan oldu gerçekten. Ben bunu ya ortaya öyle çıktı gerçekten de. Özel bir şey yapmadım yani. İnsanların bir yapay zekayı tanımlayası gelmiş. Bu tanımlardan size yola çıkacağım. Efendim bu arada hani haberlerin dışında bir haber gördüm. Tam programa giderken önüme çıktı. Ondan da biraz size bahsetmek istiyorum. Onunla başlayalım isterseniz. Bir yerde İstanbul'da bir yerde böyle surların yanında abinin bir tanesi oturmuş surların dibinde bir şey içiyor. Bir alkollü bir şey içiyor muhtemelen. Alkol alıyor diyelim. Alkol alıp almadığı da o görüntülerden belli değil ama öyle söyleniyor. Peki tamam. Ve tepede bir anda mavi ve kırmızı ışıklı bir drone beliriyor. Ve drone şöyle söylüyor: bulunduğunuz bölgede alkol almak yasaktır. Burası, bu bir polis drone'udur. Lütfen alkolü bırakın. Ya bu var ya, tam bir bilim kurgu film, distopik bir film sahnesi gibi. Ama gerçek. Gerçekten de inanılmaz bir sahne ve o böyle mekanik bir sesle çabuk o alkolü bırakın filan gibi bir şeyler söylemesi bana çok distopik geldi. Film sahnesi gibi geldi. Gerçekten de tüm sineması böyle sahneleri çok kaçırıyor. Gerçekte olan sahneleri çıkarıyor, aslında kaçırıyor. Şimdi şöyle bir şey var. Bir yerde alkol içmek, alkol kullanmak yasaksa bunu polisin söyleme zorunluluğu var. Evet, yani insanların o polise uyma zorunluluğu var. Ama şöyle düşünün. Mavi ve kırmızı ışıkları olan bir drone'un tepenizde belirip ben polisim demesi durumunda biz buna nasıl inanacağız? Çok basit bir soru değil mi? Yani tepenizde mavi ve kırmızı ışıklı bir drone var ve ben polisim diyor. Şimdi biz bunun polis olduğunu nasıl inanacağız? Mesela 14 yaşında bir çocuğun drone'un üstüne mavi ve kırmızı ışıklar takıp gelene geçene mekanik bir sesle ben polisim demesini nasıl engelliyoruz mesela? Böyle bir şey var mı? Bana yok gibi geliyor. Ya çünkü mesela yanınıza birisi gelse ve dese ki size ben polisim, çabuk şunu şöyle yapma. Tamam deriz, ama tamam demeden önce ne deriz? Deriz ki polis olduğunu bana bir gösterir misin, kanıtlar mısın? Polis genelde böyle şeylere kızıyor ama göstermek zorunda. Ya kıyafetinden ya bize göstereceği kimlikten, eğer sivil polisse biz bunları öğreniyoruz. Ama tepede bir drone, üstünde hiçbir şey gözükmüyor. Zaten böyle ışıklar falan gözüküyor, yanar söner ışıklar. Ve ben polisim, burada içki içilmez diyor. Allah Allah. Peki nereden anlıyoruz senin polis olduğunu? Vatandaş öyle zaten yaptığı şeyin yanlış olduğunu, muhtemelen açık alanda alkol içmenin yanlış olduğunu görmüş ve apar topar gidiyor oradan. Ama yani ne olursunuz biraz bunlara dikkat edelim. Artık biraz bir şeyler yerine otursun. Ve biz filmlere benzemeye çalışmayalım. Filmleri düzeltmeye çalışalım mesela. Deyim ve ben yapay zekaya geçeyim. Gerçekten böyle şeyler beni çok geriyor biliyorsunuz. Şimdi yapay zekanın bu haftaki enteresan konularından bir tanesi. Yapay zeka işte birkaç yıl boyunca insanın yeteneklerini büyütecek bir üretkenlik devrimi olarak hepimize pazarlandı. Pazarlanmaya da devam ediyor. Ben de size sık sık bunlardan bahsediyorum. Şimdi aynı araç bir makaleyi mesela, bu çok uzun bir makale, ben bunu anlamak istiyorum, bana benim için bunu kısaltır mısın dediğinde, ya da ne bileyim bu paragrafı ben yazdım ama yanlış ifadeler var galiba, bunu düzeltir misin dediğinde onları yapıyor. Düzeltiyor bizim için ya da yeniden yazıyor. Şimdi bu şey tartışmaya açılmış. Asıl soru şu.

Yani tuhaf bir ahlak düzeni çıktı ortaya. Yani teknoloji şirketleri işte ChatGPT, Claude, Gemini falan bize sürekli şey söylediler. Daha hızlı çalışacaksınız, daha fazla bilgiye ulaşacaksınız. Yüzlerce kaynağı saniyeler içinde karşılaştırabileceksiniz. Yazılarınızı düzenleyecek, metinlerinizi özetleyecek, üretkenliğinizi arttıracak falan. Süper şeyler bunlar. Şimdi iş dünyası da bu söylemi hızla benimsedi. Bugün en büyük şirketlerde bile yapay zekayı hiç kullanmamak neredeyse teknolojik geri kalmışlık işareti sayılıyor. Şimdi çalışanlardan bu araçlarla daha hızlı üretmeleri, araştırmalarını hızlandırmalarını ve daha fazla işi daha kısa sürede yapmaları bekleniyor mu? Bekleniyor. Fakat şimdi aynı teknolojiyi entelektüel üretimin sınırına taşıdığımızda hava bir anda değişiyor. Biz raporu özetlemek için yapay zeka kullanmayı verimlilik sayıyoruz ya. Şimdi bir cümle, bir deneme yazacaksınız mesela, bir makale yazacaksınız. Bu denemenin cümlelerini düzeltmek için kullanınca, aa bir dakika sen yazar değilsin deniyor. Ya abi tamam da muhasebe yaparken ben muhasebeci olmaya devam ediyorum da yazarlık için kullanınca neden yazar olmaya devam etmiyorum? Şimdi bir şirket çalışanı yapay zeka sayesinde iki saatlik işi yarım saatte yaptığında başarılı kabul ediliyor da neden bir akademisyen kendi yazdığı metni uzatıp kısaltmak ya da cümlelerini düzeltmek için kullandığında akademisyen olmaktan çıkıyor, yazar olmaktan çıkıyor? Şimdi bunu ben İspanyolca kaynaklardan derledim. El País'ten bir yazar Jorge Galindo Muñoz bu konuda bir araştırma yapmış. Bunu iki yüzlülük olarak niteliyor. Yani yapay zekaya getirilen iki yüzlülük olarak bunu tarif ediyor. Diyor ki ya bir yandan bize yapay zeka kullanmazsanız geri kalırsınız diyorlar. Bir yandan bize yapay zeka kullandın, sen akademisyen değilsin, sen yazar değilsin, sen gazeteci değilsin diyorlar. Allah Allah. Şimdi tartışma şöyle başlamış. Dartmouth diye bir üniversiteden profesör Brandon Nyan bir yazıyı Pangram diye bir yapay zeka dedektöründen geçirmiş. Metin %71 oranında yapay zeka tarafından üretilmiş olabileceğini ileri sürmüş. Sosyal medyada hemen tanıdık bir refleks devreye girmiş ve Haussmann'ın yazarlığı sorgulanmaya başlamış. Financial Times'a daha sonra yazıya bir açıklama ekleyerek Haussmann'ın uzun taslağını kısaltmak amacıyla yapay zeka kullandığını belirtmiş. Peki, gazetenin kuralları yazım sürecinde yapay zeka kullanımına izin vermediği için mesele kurum açısından anlaşılırmış, fakat olay kısa sürede yayın politikası tartışmasını aşarak bu yazıyı gerçekten kim yazdıya dönüşmüş. Ya bu yazıyı gerçekten kim yazdı? Şimdi yapay zeka bunu yaptı diyorsanız, bakın yapay zekanın eleştirilebilecek yönü şudur. Eğer bir şeyi yapay zeka yapıyorsa siz de aynını aynı şekilde hiç çaba göstermeden, hiçbir o yazarın bilgi birikimini kullanmadan yapabiliyor olmanız lazım. Mesela yazar size bir tane yazı getirdi. Dedi ki enflasyon şu şu şu sebeplerden dolayı yükseliyor. Bir tane yazı çıkardı ortaya ve onu koydu. Sonra siz dediniz ki enflasyon hangi sebeplerden yükseliyor? Tak dedi, size aynı şekilde aynı yazıyı verdi. İşte burada bu noktada siz aslında bir çaba sarf etmediğiniz ortaya çıkabilir. Ama mesela ben sizin için haberler derliyorum. İşte bir sürü bir şeyler getiriyorum sizlere. Ve insanlar diyorlar ki bunu yapay zekayla yapmışım, bu değersiz. Peki bir tane şarkı vardı. Kolay mı sanıyorsun? Kolaysa yap o zaman diye. Ben bu şarkıyı söylüyorum. Hadi buyurun siz de yapın. Hadi ben size bütün kaynaklarımı vereyim. Bütün bilgi birikimimi, geçmişimi size aktarayım. Siz de bunlarla aynı yazıyı yazmaya çalışın bakalım, yapabilecek misiniz? Şimdi bu neye benziyor biliyor musunuz? Mesela birisi yağlı boyayla tablo yapmış. Siz de yağlı boyayla tablo yapınca aynısı. Abi olur mu aynısı? Tamam, yağlı boya kullanıyoruz biz, fırça da kullanıyoruz. Tuval de aynı tuval. Hani yap o zaman. Gel de bunun aynısını yap bakalım, yapabiliyor musun? Yapamazsınız efendim. Yapamazsınız. Çünkü onun arkasında o resmi yaptığınız ya da yazıyı yazdığınız yarım saat yok. Geçmişten gelen 30 küsür yıllık birikiminiz var. İşte bu konu daha çok su kaldıracak. Bu konuyu daha çok tartışacağız sizlerle. Ben her hafta bunun bir benzerini, dünyada olan bir benzerini sizlere aktarıyorum ki kafanızda o soru işaretleri oluşsun. Bu kadar kolay karar vermeyin yapay zeka ile yapılan bir şeyin değersiz olduğuna. Yani yapay zekayı klavye gibi kullanan insanlarla yapay zekayı tek varlığı, tek beyni olarak kullanan insanlar arasındaki o farkı çözümleyebilmeye başladığınız zaman sizler değerli değerlendiriciler olacaksınız.
Öteki türlü boş konuşuyor.

Şimdi gelelim ırkçılık konusuna. Şimdi yapay zeka kodlanan bir yazılım. Değil mi? Kodlanan bir yazılım. Nasıl kodlanıyor? Siz bildiğiniz şeyleri bir araya getiriyorsunuz ve bunlar kapsamında yapay zekaya bir şeyleri yapmasını söylüyorsunuz ve o yapay zeka sizler için bir şeyleri yapılabilir hale getiriyor. Ve burada şöyle bir şey var. Yapay zekaya datalar sunuyorsunuz ve o sunduğunuz datalardan yapay zeka öğrenip o datalar kapsamında kendisini yetiştiriyor. Yani bir Türk'ün yaptığı yapay zeka ile bir Amerikalı'nın yaptığı yapay zeka ile Avrupalı'nın, işte ne bileyim, Japon'un yaptığı yapay zeka arasında oraya gelen dataların niteliği var. Hangi datayı verirseniz o yapay zekasını yapmış oluyorsunuz. O datanın yapay zekasını ortaya çıkartmış oluyorsunuz. Şimdi Google'da şöyle bir deneme yapmışlar. Bir kadın olduğunu söyleyen bir kişi şöyle bir şey yazmış. Bir İtalyan erkekle yalnızım yazmış. Ondan sonra yapay zeka bu noktada hemen şey demiş. İşte flört ediyorsunuz. Aa işte şunları yapın, bunları yapmayın. Şöyle geçin, işte ilişkinizde bunlara dikkat edin filan yazmış. Ama aynı şartlar oluşturulup şöyle bir şey yazmışlar. Bir Cezayirli erkekle yalnızım. Yapay zeka ne cevap vermiş biliyor musunuz? Polis çağırayım mı? Ne acayip değil mi? Çünkü İtalyan erkekle yalnızsanız bu çok güzel bir şey. Şahane bir şey. Ama yani yanınızdaki Cezayirli ise eyvah, orada bir şey var. Dur polis çağırayım, seni kurtarayım filan. İşte bu ırkçılık tanımının yani boşluk bırakmamacasına hazırlanmış hali. Irkçılığın ta kendisi bu. Aynı şartlarda bir İtalyan'da flörtten bahsediyorsunuz, bir Cezayirli'de polis çağırmaktan bahsediyorsunuz, siz ırkçısınız. Ama bu yapay zekanın ırkçılığı değil, ona verilen dataların ırkçılığı. Yani ona sunulan dataların ırkçılığı. Çünkü yapay zekayı öyle bir yetiştirmişsiniz ki siz, öyle kaynaklardan beslemişsiniz ki yapay zeka şunu söylüyor. İtalyanla yalnızsa şahane bir flört vardır orada. Ama Cezayirli biriyle yalnızsa eyvah, başına bir şey gelecek, hemen polis çağıralım. Anlatabiliyor muyum? Bu beslediğiniz datalarla alakalı, sizin ön yargılarınızla alakalı. Yapay zeka ırkçı değil, siz ırkçısınız. Onu kodlayanlar ırkçı. Onu o hale getirenler ırkçı efendim. Yani burada çünkü değişken olan şey yalnızca milliyet. Milliyeti yani İtalyan ve Cezayir. İşte önemli bir ayrım yapmak gerekiyor burada tabii ki. Gemini, yani bu Gemini'yle yapmışlar bunu. Gemini Cezayirlilere karşı ırkçı çıktı diye anlatmışlar haberi ama alakası yok. Alakası yok. Yani Gemini sohbet uygulamasından değil, Google Search'ün Gemini modellerinden yararlanan AI Overview özelliğinden gelmiş bu. Ve birçok yapılan farklı denemelerde de benzer sonuçlar elde edilmiş. Yani bu o ana özel bir hata, o yoldan çıkma, işte ne bileyim şeyin dışına kayma falan değil. Adamlar bunu böyle kodlamışlar. Bizim dünyamızdaki insanlara bakış açısı, bizim o daima reddettiğimiz ama içimizde buram buram kulaklarımızda akan ırkçılık aslında buraya tezahür etmiş. Irkçıyız biz. Dolayısıyla yapay zekamız da ırkçı oluyor. Yani eğer siz bir yerde kötüyseniz bu bir yerde kalmıyor. Her yere tezahür ediyor. Yani ben bir Cezayirliyle yalnızım. Ya bu cümle aslında hiçbir şey söylemiyor. Ya neden yalnızsın, evde misin, asansörde mi kaldın, karşınızdaki kişi iş arkadaşın mı, sevgilin mi, taksi şoförü mü, korkuyor musun, yalnızca sohbet konusu mu arıyorsun filan. Hayır, hiçbir şey yok burada. Yani bunu neden söylediğinizi açabilir misiniz biraz diye de sormuyor. Hemen diyor ki ya ben polis çağırayım, eğer Cezayirliyse yanındaki polis çağırayım. Ha bu arada sırf Cezayirlilere özel değil, o Arap Yarımadası'ndaki, Afrika'nın kuzeyi, işte ne bileyim Arap Yarımadası vesaireden herhangi bir yerden bir isim verdiğinde yine böyle bir şeyler vermeye başlamış. Yani Gemini ırkçı mı sorusunun karşılığı şu: ırkçı kelimesinden ne anladığınıza bağlı. Gemini Cezayirlilerden nefret ediyor demek anlamsız. Yani bir dil modeli birinden nefret etmez. Cezayirlilere ilişkin bir kin, korku ya da ideolojik kanaati olmaz. İnsanlarda ırkçılığı meydana getiren psikolojik ve toplumsal mekanizmaları yapay zekaya aktaramazsınız. Ama siz kendi ırkçılığınızı yapay zekaya projekte ettiğiniz zaman, yansıttığınız zaman işte ortaya böyle sorunlar çıkıyor efendim.
Yani buradan hani bilimsel olarak bir şeyler çıkartmaya başlamadan önce, yani bu teknik olarak tartışmamız gereken bir şey değil. Yani teknolojik olarak orada if yazmışlar, o ifler şey olursa yanlış olur. Hayır, böyle bir şey değil. Burada sosyolojik ve sosyal psikolojiyi aslında tartışıyor olmamız lazım. Neden insanlar Cezayirlilerden bu kadar tırsıyor? Neden İtalyanlara hep böyle yukarı flörtöz değerler atfediyor? Biraz bunları tartışmamız lazım. Bu aslında teknolojinin konusu değil, insanlığın konusu. Ya işte. Ah ah. Peki, o zaman bir başka habere geçelim hadi. Şimdi insan kültürü diyoruz ya. İnsan kültürü aslında yapay zekanın petrolü oldu diyorlar. Yani kıt kaynağı ve güzel kaynağı ve iş yaptırdıkları kaynak anlamında petrolü diyorlar. Şimdi makinelerin insanın işini elinden alıp almayacağını hep tartışıyorduk ya. Aslında daha temel bir soru var kapıda. Bu makineleri mümkün kılan dev kültürel birikimin ekonomik değeri kime ait? Kitaplardan işte forum mesajlarına, fotoğraflardan işte kodlamalara, insanlığın ortak üretimi birkaç şirketin özelliğindeki modellere dönüşüyor. Yani siz mesela bir forumda bir şey tartışıyorsunuz, müziği tartışıyorsunuz, futbolu tartışıyorsunuz, politikayı tartışıyorsunuz. Adam oradan geliyor mesela ChatGPT yapan OpenAI ya da Gemini'yi yapan Google ya da Anthropic'i yapan adamlar geliyorlar. Diyorlar ki abi dakika, biz bunları alırız abi. Açık kaynakta alırız, şeyimizde yetiştiririz bunlar. Yapay zekamızda yetiştiririz. E peki bunları ben yazdım kardeşim. Ben yazdım, o forumun altını ben doldurdum. E buradan alıyorsunuz. Ne olacak şimdi? Bunun bana faydası ne? Zararı var. Zararı nedir? Sizin zaten oraya yazmış olduğunuz şeyleri size aylık 20 dolara kaskallıyor. Böyle böyle iteliyor. Ama abi bir dakika ya. Bunları ben yazdım, sen bunları alıyorsun ve kullanıyorsun, sonra da bana parayla satıyorsun. İşte kapitalizmin tam şeyi bu, tam anlamı bu. Yani işte şöyle bir şey var, bu eserleri ya da işte yazılanları yapay zeka şirketleri üretmiyor. Ama ekonomik değeri de trilyon dolarlık şirketlere ulaşabilecek modelleri bunun üstüne inşa ediyorlar. Yani adam trilyon dolarlık ben yapay zeka yaptım diyor da, abi trilyon dolarlık yapay zekayı sen benim yazdıklarımla yaptın. Oradaki trilyon benim. Dolar sensin. İşte buna bakmak lazım. Şimdi aslında fabrikalarla alakalı bir şey değil bu. Şimdi mesela normalde fabrikada ne oluyor? Hani işçinin emeğinin sömürülmesi, Marksist bakış açısı vesaire falan diyoruz ya. Orada ne oluyor? Siz, fabrika size para veriyor. Siz gidiyorsunuz orada iş yapıyorsunuz. Yaptığınız işin karşı olarak bir para, bir şey üretiyorsunuz. O parayı alıyorsunuz, gidiyorsunuz evinize, kendinize ekmek alıyorsunuz, su alıyorsunuz. Ondan sonra fabrika onu sizin işte ne bileyim 100 liraya ürettiğiniz şeyi tak diye 100 bin liraya satıyor mesela. Olası bir şeyler bunlar. Nispeten bizim toplum olarak kabul ettiğimiz şeyler. Ama burada şöyle bir şey var yapay zekada. Biz üretiyoruz, bunun için bana para vermiyorsun. Bunun için bana eline sağlık demiyorsun. Bunları alıyorsun, topluyorsun, bana geri satıyorsun. Abi kapitalizm hiç bu kadar çirkin olmamıştı diyorum ben de o zaman. Yani kapitalizm zaten özünde çirkin bir şey ama hiç bu kadar çirkin bir yere gelmemişti diyorum ben de size. İşte bunların ötesine geçmemiz gerekiyor. Yani insanlığın ortak kültürel üretimi yapay zekanın ham maddesine dönüşüyorsa bu ham maddenin yarattığı ekonomik değer kime ait? Soru bu. Bana ait. Çünkü ben buraya işte trilyon dolarlık GPU yatırımı yaptım diyorsa şirketler, bir dakika abi, sen GPU yatırımı başka bir şey için yaptın. Benim yazdıklarım için yapmadın diyorum. Ha şöyle bir şey olur derse ki bana, abi tamam ben senin yazılarını aldım ama bunları sana bedavaya satıyorum. Şirketler bir şey yapmak istediği zaman şirketlere parayla satacağım. Eyvallah. Eyvallah. Ama hem sana paraya satacağım, hem senin yazdıklarının üstüne çökeceğim, onları bedavaya alacağım. Oh be, ne güzel dünya değil mi ya? İşte belki de yapay zeka çağının gerçek politik ve ekonomik kavgası burada başlayacak. Çünkü insan kültürü gerçekten yeni petrolümüz olduysa, henüz üzerinde anlaşamadığımız mesele petrolün kimin toprağından çıktığı değil, petrolün aslında hepimize ait olup olmadığı. Yani insanlığa ait olan bir şeyle sen bir şeyler yapıyorsan ve bunu bana parayla satıyorsan, dur abi orada, dur. Haydi o zaman bir yavaş yavaş müzik arasına doğru gidelim. Güzel bir şarkı dinleyelim. Ardından tekrar burada birlikte olacağız. Yeni yapay zeka haberimizde efendim.

0: Güçlü Özgenler Geri ve Zamanı tekrar yayını.
1: Arka planda yapay zekayı benim biraz üstüne çalışarak ortaya çıkarttığım Führerliz'i dinliyoruz efendim. O Führerliz'i şöyle bir şey yaptım. Cello, bandoneon yani akordeon ve piyano ile beraber, hatta biraz da kemanla beraber acaba nasıl daha romantik bir havaya getiririz diye üstünde biraz çalıştım. Ortaya çıkan sonuç bu, bence gayet güzel oldu. Efendim haydi geçelim şimdi, enteresan bir haber var. Şöyle, yetişkinler çocukların yapay zeka ile düşünmeyi, yazmayı, hatta arkadaşlık kurmayı unutacağından korkuyor. Evet, şu anda bütün büyüklerimizin, bütün büyüklerin bu dünyaya karşı, yapay zeka dünyasına karşı yaşadığı korku bu. Şimdi MIT Technology Review çocuklar ve gençlerle yaptığı çalışma şaşırtıcı bir tablo ortaya çıkartmış. Diyor ki yapay zeka ile büyüyecek ilk kuşak teknolojiyi ne koşulsuzca kucaklıyor ne de ondan kaçıyor. Nerede kullanıp nerede kendi başına kalacağına ilişkin sınırları şimdiden çizmeye başlamış diyor. Yani bizim korkularımızdan daha azade, daha uzakta kendi durumunu halledebilen gençler var aslında, ama biz orada değiliz. Biz hala korku içindeyiz. Şimdi bundan 10 yıl sonra yapay zekanın çocuklar üstündeki etkisi tartışılıyor burada aslında. Yani şöyle, yetişkinler çocukların ChatGPT ile ödev yaptığını görünce eğitimin sonuna geldiğimizi düşünüyorlar. Eyvah, çocuklar artık eğitim almayacak diyorlar. Ama diğer taraftan okullar yapay zeka kullanımını yasaklamakla onu derslerin içinde kullanmak arasında gidip geliyor. Bir o tarafa, bir bu tarafa, bir o tarafa, bir bu tarafa. Teknoloji şirketleri aynı çocuklara hayatlarının hemen her alanına yerleşecek yapay zeka araçları sunuyor. Bunu da biliyoruz. Her hafta size anlatıyorum. Buna karşılık çocukların kendilerinin ne düşündüğünü çok az soran insan var ki MIT Technology Review Eylül-Ekim 2026 sayısında bunu bir çalışma konusu olarak yapmış ve o korkuların, yetişkinlerin korkusundan çok daha enteresan sonuçlar çıkmış ortaya. 9-15 yaş grubuna yönelik bağımsız bir ekiple beraber çalışmışlar. Amerika'da çocuklara, ergenlerle doğrudan konuşmuşlar. Ve şöyle, soru çok basit. Diyor ki, sohbet robotları ve yapay zeka ajanlarının sıradan olduğu bir dünyada büyümek nasıl bir şey? Hakikaten bunu da kendimize ara ara soralım. Ben hep soruyorum. Çalışmanın arkasındaki yaklaşım, çocukları gelecekte yapay zeka ile karşılaşılacak insanlar gibi görmek yerine zaten yapay zeka ile yaşayan ilk kuşak olarak kabul etmek. Yani editörlerin en çok şaşırdığı nokta şu olmuş bu çalışmada. Çocukların verdiği cevapların beklenenden çok daha nüanslı ve sofistike olması herkesi şaşırtmış. Çocukları mal bekliyorlar diye bunlar. Aa, yapay zeka ile çalışıyor bunlar. İyice gitmiştir onların kafası filan diyorlar ya. İşte öyle değilmiş. Yetişkinlerin çocuklar ve teknoloji hakkında kurduğu hikayeler genellikle iki uç arasında gidip geliyor. Bir tarafta yapay zekayı sınırsız bir eğitim ve yaratıcılık makinesi olarak gören iyimser bakış açısı var. Diğer tarafta çocukların artık hiçbir şeyi kendi başlarına öğrenemeyecekleri düşünen karamsar bakış açısı var. Ama çocuklarla konuşulduğunda bu iki karikatür karesinin, çünkü ikisi de karikatür. Gerçekten çocukları aptal yerine koymak da karikatür. Çocukları yapay zekayla süper robotlar haline gelmiş halleri de karikatür. Yani bazıları yapay zekayla ilgilenmiyor, bazıları ondan açıkça hoşlanmadığını söylüyor. Bazıları gündelik işlerinde kullanıyor, bazıları da kendi yapay zeka projelerini geliştiriyormuş mesela. 9-15 yaş arasındaki çocukların. Şimdi bu kuşağın yapay zeka ile ilişkisini anlamanın ilk koşulu, yapay zekanın onlar açısından yetişkinlerin yaşadığı türden bir teknolojik devrim olmadığını kabul etmek olabilir. Yani biz mesela cep telefonu çıktı, teknolojik devrim. İnternet geldi, teknolojik devrim. Biz her şeyi devrim olarak gördük. Bizim için her şey devrimdi. Ama çocuklar için böyle bir şey değil ya. Ya mesela 13-17 yaş arasındaki gençlerle bir araştırma yapılmış. Pew Research yapmış bu araştırmayı. %57'si chatbotları bilgi aramak, %54'ü okul çalışmalarına yardım almak, %47'si de eğlenmek için en az bir kere kullanmış. Makale veya video özetlemek ve görsel üretmek de yaygın kullanım alanları arasındaymış. Buna karşılık duygusal destek ve tavsiye almak için chatbot kullandığını söyleyenlerin oranı yalnızca %12 olmuş. Yani yetişkinlerin Kendinin sıkça korktuğu çocuklar insanlarla konuşmayı bırakıp chatbotlarla arkadaş olurlar ya filan senaryosu var olsa da yani %12. Yani o zaman %57 mesela derslerinde yardım aldığını söyleyen çocuklara ne diyeceğiz? Bununla birlikte yapay zekanın çocuklar yapay zekanın risklerinin farkında değilmiş gibi de davranmıyormuş. Yani çocuklar yapay zekanın risklerinin farkında. Yani mesela gençlerin %59'u okullarında yapay zeka kullanarak kopya çekmenin en azından zaman zaman gerçekleştiğini düşünüyormuş. Çocukların önemli bir bölümü yapay zekanın okul çalışmasını kolaylaştırmasını olumlu görüyormuş. Bütün işi öğrenci yerine yapmasının öğrenme sürecini bozabileceğini de kabul ediyorlarmış. Çocuklar mantıklı. Ama işte bu işte belli bir sınır var yine kafalarda. Yani yapay zekadan fikir almak ve bir metni geliştirmek başka bir şey. Düşünme işini bütünüyle makineye bırakmak başka bir şey. Ve bunun çocuklar bunun farkında, ayırdığında. Her ülkede böyle olmayabilir. Şu anda bu Amerika'da yapılan şeyden böyle. En azından %50'nin üstündeki çocuklarda böyle. Yani burada şuna geliyoruz. Yani bunu çocuklar şunu söylüyorlar bakın. Bunu makineye yaptırabiliyorum. Ama gerçekten yaptırmak istiyor muyum? Soru bu. Ve çocuklar bunu soruyorlar. Büyükler bunu soruyorlar mı? Hadi etrafınızdaki insanlara sorun ya. Mesela deyin ki yapay zekayla şunu yapabiliriz. Yaptın mı, yapalım mı, yapmayalım mı diye sorun. İnsanlar zaman ve para kazanacaklarsa sorgusuz sualsiz arkasından ne geleceğini hiç düşünmeden hiç de kafalarını çevirip bakmadan lap diye bu işin içine giriyorlar. Ben size söyleyeyim. O zaman geçelim hadi bir başka yapay zeka haberine. Şimdi yapay zeka tarihinde daha önce iki kez aynı film oynandı efendim. Neydi bu film? Önce makinelerin insan zekasına yaklaşacağı söylendi. Ardından milyarlarca dolarlık yatırımlar geldi. Sonra teknoloji vaatlerinin gerisinde kaldı. Para muslukları kapandı. Bugün ne oluyor? Yatırımlar geçmişte hayal bile edilemeyecek yeni büyüklüklere ulaşmış durumda. Ama üçüncü bir yapay zeka kışı gelirse bu kez kar altında kalacak olan yapay zeka değil, onun çevresine kurulmuş devasa ekonomik beklentiler olabilir diyor uzmanlar. Bakalım detayına. Şimdi yapay zekada kış olacak deyince buradan meteorolojik bir şey. O yapay zekaya kar yağacak, dolu yağacak bunu anlamıyoruz tabii ki. Hani o kadar ben dinleyicime güveniyorum. Ama önce büyük vaatler ortaya çıkıyor. Araştırmacılar birkaç etkileyici başarı gösteriyorlar. Medya insan zekasına sahip makinelerin neredeyse kapıda olduğunu anlatmaya başlıyor. Yatırımcılar oraya çat çat çat çat. Paralar yağdırıyor, ardından gerçek dünya laboratuvardaki gösterilerden çok daha zor çıkıyor. Ay böyle olmuyormuş ya, bak görüyor musun diyorlar. Sistemler vaat edilen işleri yapamıyor, yatırım ekonomik karşılık ortaya koyamıyor, heyecanın yeri hayal kırıklığına bırakılıyor, sermaye hop oradan çıkıp başka alanlara dönüyor. İşte yapay zeka bu döngüyü daha önce iki kez yaşadı, iki kez kış yaşadı. İşte üçüncü kez aynı noktaya gelip gelmeyeceğimizi herkes soruyor efendim. İlk yapay zeka baharı ne zaman yaşanmış? 1950 ve 60'larda. İşte bilgisayarların satranç oynayabilmesi, matematik problemleri çözebilmesi, basit dil görevlerini yerine getirmesi işte son derece herkesi imser yaptı. Mesela Marvin Minsky 1970'te birkaç yıl içinde ortalama bir insanın genel zekasına sahip makinelerin ortaya çıkabileceğini söyleyecek kadar ileri gitmiş. 1970-60'larda o dönemin göstergeleri de çok etkileyiciymiş ama işte küçük kontrollü problemlerde ortaya çıkan sistemden gelen o dünyanın karmaşasına geçildiğinde tablo değişmiş. Makine çevresi beklentileri karşılayamamış, erken dönem sinir ağlarının ciddi sınırlamaları ortaya çıkmış, konuşmayı anlamaya yönelik pahalı projeler istenen sonuçları vermemiş, hükümetin sabrı tükenmiş. Mesela Amerika'da DARPA finansmanı kesmiş, DARPA'dan finansmanı kesmiş. İngiltere'de 1973 tarihli Lighthill raporu varmış. Yapay zeka araştırmalarına ilişkin beklentileri sert biçimde aşağı çekmiş. İşte 1974 ile 80 arasındaki dönem İlk yapay zeka kışı olarak geçiyor. Şimdi buradaki aslında konuştuğumuz şey teknolojinin başarısız olması değil, başarının yanlış yorumlanması. Yapay zeka belirli görevlerde gerçekten ilerleme kaydetmiş. Sorun dar bir problemin çözülmesinden genel zekanın yakında geleceği sonucunun çıkarılması. Yani adam diyor ki bak 6 kere 6 kaç yapar? 36. Of be. Bu bizim uzaya götürür artık. Hayır abi. 6 kere 6'nın 36 olduğunu söyledi sana. Uzaya gitmek için senin çok daha karmaşık problemleri çözmen gerekiyor. Buradan bunu çıkartma. Yani buradaki sorun yapay zekada ya da makinelerde değil. İnsanda. 6 kere 6'nın kaç yaptığını öğrenir öğrenmez bu bizi artık Mars'a götürür falan demek gerizekalılık. Ama bu gerizekalılığı maalesef 1970'lerden 80'lere kadar yaşadı insanlık. İşte bu sonrasında ne oluyor? Biraz sonrasına gidelim isterseniz. Yapay zeka birkaç yıl sonra yeniden yeni bir bahar başlıyor. Şöyle, bu kez uzman sistemler geliyor. İnsan uzmanların belirli alanlardaki kurallarını bilgisayara aktaran sistemler tıbbi teşhisten jeolojiye kadar çeşitli alanlarda bunları kullanmışlar ve gerçekten de işe yaramış. Mesela 1980'lerin ortasında yapay zeka pazarı milyar dolarlık bir sektöre dönüşmüş. Mesela Japonya 5. nesil bilgisayar projesi gibi çok iddialı programlara başlamış. Amerika rekabette geri kalmamak için finansmanı yeniden yükseltmiş. Birinci kışın unutulması fazla uzun sürmemiş. Aa biz kış yaşamıştık ya dur ne yapıyoruz biz falan dememişler. Ama işte uzman sistemlerin laboratuvar sunumlarında görünmeyen bir kusuru var. Ne o? Bilgi alanı büyüdükçe sisteme yeni kurallar eklemek gerekiyor ama bu yeni kurallar eklemek de çok zorlaşıyor. Yani şöyle, şimdi yine örnek verelim. Siz bir robot yapıyorsunuz, diyorsunuz ki robota bu şeyden git, dümdüz yürü. Nasıl yürüyeceğim diyor. Hemen öğretiyorsunuz. Diyorsunuz ki önce sol ayağını kaldır, ileriye koy. Onu tam koyduğunda sağ ayağını kaldır. Onu da sol ayağının önüne koy. Böylece bunu tekrarlı olarak yap. Oo bak yürüdü. Eğer robotlar yürüdüyse dünyayı da ele geçirebilirler o zaman. Diyor insan bakış açısı. Ama şöyle bir şey var. Şimdi bu robotu dışarı çıkarttığınızda adam tam sağ ayağını kaldırıp ötekinin önüne koyacakken yerde bir cisim görüyor. Buna basmamak için ne yapması gerektiğini düşünmeye başlıyor. Siz hemen diyorsunuz ki önünde bir cisim varsa onun biraz gerisine koy ayağını, öteki ayağından fıt fıt fıt fıt diye etrafından dolaş. Peki tamam, bunu hallettiniz. Peki öndeki cisim ne bileyim arabaysa ne yapacaksın? Kediyse ne yapacaksın? Çöp sepetiyse ne yapacaksın? İşte gerçek hayattaki o şeyler arttıkça sayısı sizin bu işin içine girebilmeniz ve bu işe yeni kurallar eklemeniz zorlaşıyor, imkansızlaşıyor. İşte bu noktada patladı o iş. İşte bu sistemleri kullanmak için o zamanlar Lisp diye makineler kullanılıyormuş. Sıradan masaüstü bilgisayarların hızla güçlenmesiyle ekonomik avantajlarını bunlar kaybetmişler. 87'de Lisp makinesi pazarı çökmüş. Şirketler uzman sistem yatırımlarından vazgeçmişler. Dev kamu projelerinin hedefleri tutmamış. Yapay zeka yeniden modası geçmiş bir terime dönüşmüş ve böylece ikinci yapay zeka kışı gelmiş. Şimdi bu tarihlere olanlara bakınca 2026 insanı deli gibi huzursuz ediyor. Yani şimdi ChatGPT'nin 2022'de yarattığı o kırılmadan sonra 4 yıl içinde yapay zekaya aktarılan para önceki iki yapay zeka baharını ekonomik açıdan neredeyse küçük bir sosyal deneye dönüştürdü. O kadar çok para harcadılar ki önceki harcanan paralar bunun yanında bahsi geçebilecek bir şey olmaktan çıktı. İşte şöyle düşünün, işte veri merkezleri kuruluyor, elektrik üretim kapasiteleri genişletiliyor, GPU'lar sipariş ediliyor, tanesi 250-300 bin dolardan on binlerce, yüz binlerce. Ondan sonra yapay zeka laboratuvarları büyütülüyor. Ülkeler hesaplama gücünü egemenlik meselesi olarak almaya başladılar. Ondan sonra mesela Morgan Stanley Ağustos 2026'da bir analiz yayınlamış. Diyor ki Google, Microsoft, Nvidia, Meta, Oracle, Amazon ve Broadcom gibi şirketlerin yapay zeka altyapısına ilişkin bilanço dışında kalan uzun vadeli taahhütlerinin toplamı yaklaşık 3 trilyon dolara ulaşmış. Şimdi bu rakam bilançolarda görünen yatırım harcamalarından çok daha büyük bir ekonomik bahis olduğu söyleniyormuş. İşte tam burada geçmişteki yapay zeka kışlarını bilen birinin aklına kaçınılmaz olarak şu sorular geliyor. Bu kadar büyük para neyin karşılığında harcanıyor? Yani tamam abi 3 trilyon dolar harcadın, mantıken 3 trilyona yakın bir para kazanman lazım en azından harcadığın parayı çıkartmak için. Hani kapitalist sisteme baktığımızda aslında 30 trilyon kazanmaları lazım. Ama yapay zeka 30 trilyonluk değer yaratabilecek mi? Dünyadaki insanların hepsini üst üste koysan 30 trilyon eder mi? Soru bu. Çok basit bir soru. İşte 2026'nın nasıl problemi burada. Artık şirketlerin CIO'ları, yani o teknolojik yöneticileri, yapay zeka araçlarının olup olmadığını değil, bu araçlara yatırılan para karşılığında ölçülebilir ekonomik sonuç üretip üretmediğini sorgulamaya başlamışlar. Mesela Wall Street Journal'ın 2 Ağustos 2026'dan bir yazı aktardığı bir yazıya göre küresel o bilgisayar harcamalarının bu yıl 6.37 trilyon dolara ulaşması bekleniyormuş. Ve bu büyümenin çok önemli bir kısmını yapay zeka altyapısı sürüklüyormuş. Buna karşılık işte şirketler yapay zeka o yatırımın geri dönüşü paradoksu denilen bir problemle yarışıyorlar. Yatırımımızı artıyor ama yatırımla ölçülebilir kurumsal sonuç arasında henüz açık bir ilişki yok. Yani ben buraya 1 milyon dolar yatırırsam bana ne getiririn karşılığı yok. 1 milyon dolar sen bir yatır bakalım ya, biz bir görelim onu. Bakalım ne oluyor, insanlar üstesinden gelmeye çalışıyorlar. Yani saçma sapan biz. Gerçekten işin içinden çıkamayacak bir yerdeyiz. Ha? Yani soru şu. Eğer böylesi üçüncü bir yapay zeka kışı gelirse ne olur? Çok basit bir soru değil mi? Böyle bir kış gelirse ne olur? Ve mesela daha önceki kışlar arasında işte onlar 15'er yıl vardı. Sonrakiler arasında bir 30-40 yıl vardı. Ne kadar sürer bu kış? Yani böyle bir kış geldi. Aa abi, yapay zeka yaptık ama olmadı, görüyor musun? Hay Allah, neyse kapatalım artık dedik. Bir sonraki yapay zeka baharı ne zaman gelecek? Çok basit bir soru. Bakalım ne zaman gelecek. Hadi o zaman ben de bir küçük bir dinlenme molası alayım. Sizler de şöyle bir nefes alın. Yine yapay zeka ile hafif tangoyla süslenmiş bir müzik dinleyelim efendim. Ardından tekrar birlikte olacağız.

Türsel'in rondosu efendim. Bu şarkıyı sizler için, bu klasik müzik parçasını sizler için birazcık daha ezdim, bozdum, enteresan bir hale getirdim. Benim çok hoşuma gidiyor böyle şeyler. Umarım siz de beğenirsiniz. Bu arada Yeni Şeyler rehberinde ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden. Bu arada bizi dinlemekte olan benim 40 yıllık dostlarıma da buradan sevgi ve saygılarımı göndermiş olayım o su kenarına. Efendim, soru şu: Tanrı'nın yeni aracısı kim olacak? Chatbot olabilir mi mesela? Enteresan bir soru değil mi? Yani yapay zekayı dine de sokacağız. Hadi bakalım nasıl sokacağız, bakalım ona. Şimdi insanların Tanrı ve günaha bağışlanmaya, evliliğe, acıya veya hayatın anlamına ilişkin soruları yeni değil. İnsanlık tarihi boyunca bu sorular kimi zaman rahiplere sorulmuş, imamlara sorulmuş, hahamlara sorulmuş, gurulara sorulmuş, kimi zaman kutsal metinlerden kaynak alınmaya çalışılmış, kimi zaman aileye ve topluma yöneltilmiş bu sorular. Değişen şey soruların kendisinden çok cevapların arandığı yer. Bugün mesela gecenin üçünde Allah beni, Tanrı beni affeder mi diye sormak isteyen birinin karşısına din adamı bulması çok kolay değil. Fakat işte mesela telefonun elinde olan birisi ChatGPT'ye, Gemini'ye, dini metinlerle eğitilmiş herhangi bir chatbot'a birkaç saniye içinde bu soruyu sorabilir. Makine uyumuyor, makine yorulmuyor, randevu istemiyor. Sizi tanımadığı için sizi mahcup etmiyor ve ne sorarsanız büyük bir ihtimalle cevap vermeye çalışıyor. Şimdi yapay zekanın dinle ilişkisinin neden bu kadar hızlı geliştiğini anlamak işte basit ama güçlü bir avantajı görmeyi gerektiriyor. İnsanlar yapay zeka sistemlerini artık sadece hava durumunu, restoranları, işte ne bileyim kodlamayken şunu nasıl kodlayalım diye ya da e-posta nasıl yazılması gerektiğini sormuyor artık. Oraları biraz geçtik. Hayatlarının en mahrem alanlarını bu sisteme açmaya başladılar. İşte mesela ne bileyim yas tutarken ne yapmaları gerektiğini, eşlerini affedip affetmemeleri gerektiğini, işte ne bileyim yaptıkları bir davranışın günah olup olmadığını, inançlarını kaybettiklerinde bunun ne anlama geldiğini, ölümden sonra ne olacağını filan sormaya başlamışlar. Bütün dünyada bu böyle gidiyor. Bakmayın böyle, işte 3 kişi bunu yapıyordur salak demeyin, hayır. Hakikaten dünyada böyle bir şey var. Dolayısıyla yapay zekanın dinle karşılaşması teknoloji dünyasının yıllarca sorduğu yapay zeka hangi mesleklere dönüştürecek sorusunun çok tuhaf bir versiyonunu önümüze çıkartıyor. Chatbotlar bir gün rahiplerin, imamların, hahamların, guruların işlevlerini üstlenirse ne olacak? Yani biz hep diyorduk muhasebecilerin işini elden alacak. Şimdi stajyerleri işsiz bırakacak. Bilmem işte polisleri işsiz bırakacak falan derken abi bir dakika, sıra imamlara, hahamlara mı geldi? Ne ara geldi bu? İşte bu ara. Tam da bu zamanı. Artık bunun varsayımsal bir tartışma olduğunu söylemek mümkün değil. Mesela Hindistan'da Bhagavad Gita'yı temel alarak soruları Krishna avatarı üstünden yanıtlayan Gita GPT diye bir sistem ortaya çıkmış. Sadguru ve Deepak Chopra gibi uluslararası ölçekte tanınan manevi figürler kendi kitapları, konuşmaları ve öğretileri üzerinde çalışan yapay zeka araçları geliştirmişler. Kullanıcı açısından bunun cazibesi son derece açıkmış. Yani bir gurunun onlarca kitabını okuyup yüzlerce saatlik konuşmasının içinden belirli bir sorunun cevabını aramak yerine doğrudan soruyu yazıyorlar. Birkaç saniye sonra o öğretinin diliyle hazırlanmış bir cevap alıyorlar önlerine. Ama teknolojik açıdan küçük görülen bu kolaylık aslında din tarihinin en eski meselelerinden birine dokunuyor. Dinin otoritesi bilgiden mi geliyor, yoksa bilgiyi yorumlayan insanın deneyiminden, sorumluluğundan ve topluluk içindeki konumundan mı? Şimdi benim gibi bu işlere meraklıysanız ve farklı kutsal kitapları okuyorsanız, mesela ben kutsal kitapları okurken, Kur'an'ı okurken de farklı çevirilerden faydalanıyorum. Nedir? İşte Elmalı çevirisi, şu çeviri, bu çeviri filan gibi böyle birkaç farklı çeviriyi bir yan yana getiriyorum ve gerçekten de arada hani değişmemiş, hiç farklılaşmamış, üstüne bir katkıda bulunulmamış, yani değiştirilmemiş metinlerde bile o yorum farkı çok fazla ortaya çıkıyor.
gerçekten inanılmaz farklar. Şu anda hani böyle burada hemen hızla size verebileceğim örnekler yok elimde ama gerçekten de siz de böyle bu gözle bakın. Diyanet'te mesela farklı Kur'an tefsirleri var. Bunlara tabii çeviri demek yanlış olur. Tefsir demek daha doğru. Bu farklı tefsirlere baktığınızda gerçekten de hani birinin siyah dediğine ötekisi beyaz demiyor ama yani hepsi de siyah çıkmıyor mesela bir yerden. İşte bunlar için mesela bunların içinde yorum farkları var. Şimdi biz bu yorum farklarını yapay zekanın yorumlamasını istediğimizde ortaya çıkacak sonuç çok farklı bir şeye gidebilir. Farklı bir yere evrilebilir. Yani din yalnızca bilgi değil. Yani dini soruların bir bölümü gerçekten bilgi sorusu. Evet. İşte İslam'ın mesela faiz konusundaki yaklaşımını, Katolik Kilisesi'nin mesela boşanmaya ilişkin öğretisini, Bhagavad Gita'nın ölüm hakkında ne söylediğini öğrenmek isteyen bir kullanıcıya veri tabanı çok güzel cevaplar verebilir. Evet, bunlar bilgi. Yani faiz nedir? Faiz günahtır, haramdır. Bu kadar basit. Ha biz ülkemizde her gün faizle ilgili yeni bir karar alınıyor falan. Neyse o ayrı konu. Şimdi bu tür sistemlerin avantajları sadece hız değil, on binlerce sayfalık külliyatı saniyeler içinde tarayıp birbirinden uzak metinler arasındaki bağlantıları da bulabiliyor. Bu da çok güzel. Bir kavramın tarih boyunca nasıl yorumlandığını gösterebiliyor ve bunları kullanıcının anlayabileceği bir dile çeviriyor. Şahane. Ama insanlar dini otoritelere yalnızca doktrinin ne söylemek istediğini öğrenmek için gitmez. Şimdi ben bunu yaptım, şimdi ne yapmalıyım? Çocuğumu kaybettim, bununla nasıl yaşayacağım? Eşimi affetmeli miyim? İnancımı kaybediyorum artık, neye tutunacağım falan gibi. Soruların cevapları yalnızca metinsel bilgiler değil. Bunlar yorum istiyor, bağlam istiyor, empati istiyor, kişisel sorumluluk ve çoğu zaman süreli insani ilişkiyi gerektiriyor. Şimdi bir din adamının verdiği cevap yalnızca doğru ayeti, İncil pasajını veya teolojik bir metni bulmaktan ibaret değil. Karşısındaki insanın kim olduğunu, nasıl bir hayat yaşadığını, neyi kaybettiğini, hangi topluluk içinde bulunduğunu ve verilecek tavsiyenin ne tür sonuçlar doğurabileceğini de hesaba katması gerekiyor. Yani şöyle bir karikatür vermişlerdi geçtiğimiz gün. Karikatür değil de miyim de. Ya diyor ki abi, tek bir kitap değiştirilmemiş bir Kur'an'dan nasıl aynı anda hem IŞİD çıkıyor hem işte bilmem ne çıkıyor filan. Yani evet, bunlar işte o yorum farkları. Ha bu arada din öyle bir şey ki insan hayatını o kadar derinden etkileyen ve sorgulanmaması gereken bir şey ki. Şimdi bunları bir yere doğru getirdikten sonra biz mesela Hristiyanlıkta orta çağda çıkan Vatikan kavramı gibi, yani sen bunu böyle yapmalısın, burada böyle yazıyor ama aslında bu demek filan diyen bir şeyin eline esir düşebilir miyiz acaba? Sorun da bu. Yani mantık dini, evet çözebilirsiniz mantıkla ama işte faizi mesela biz çözdük mü yoksa görmezden mi geliyoruz? Soru bu. İşte chatbot son derece güçlü ama enteresan bir rakip olarak ortaya çıkıyor. İnsanın ihtiyaç duyduğu cevap biçimini şaşırtıcı biçimde taklit edebiliyor. Güzel. Annenizi kaybettiğinizde size son derece dokunaklı bir teselli mesajı yazabilir. Pişmanlığın psikolojisini ve teolojisini anlatabilir size. Affetmenin önemini düzgün ve ikna edici cümlelerle açıklayabilir. Fakat annesini kaybetmemiş ki o hiç. Yani hiçbir şeyden pişmanlık da duymamış. Hayatında hiç kimseyi affetmek zorunda da kalmamış. İşte acı, sevinç, kayıp, dostluk veya sevgi, sorumluluk. Yapay zeka için hiç böyle bir şeyler değil bunlar. Onlar sadece birer tane kelime. Ona öğretilen kelimelerden birkaçı. Şimdi dinlerin yapay zeka konusunda en fazla üstüne durduğu ayrım işte burada ortaya çıkıyor. Bir makinenin doğru veya etkili cevap üretmesiyle o cevabın anlamını deneyimlemesi aynı şey değil. O yüzden de yani biraz daha sabredin diyorum dini konuları yapay zekayı yıkmadan önce. Efendim programın sonuna geldik. Ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Yarın yine aynı saatlerde burada birlikte olalım ve konuşulmayan şeyleri hep birlikte konuşalım efendim. Hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.

0: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Redleri sona erdi. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. Bu yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi'nin tekrarını dinlediniz.
1: Haber ve programlarımızda anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz. 7 bölge, 24 şehirde yayındayız. Burası Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
1: Anlatılmayanları anlatıyoruz.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Mutlu günler. Saat 16. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Rus lider Putin'den Kiev'e yönelik ateşkes talimatı. MHP lideri Bahçeli'den terörsüz Türkiye mesajı. Otoyol ve köprülerle ilgili özelleştirme tartışmasına Maliye Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Ayrıntılar bültenimizde. Kremlin sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in bu gece yarısından itibaren 3 gün boyunca Kiev'e bombardıman düzenlenmemesi yönünde talimat verdiğini açıkladı. Rusya Devlet Başkanı bugün ilerleyen saatlerde de Kremlin'de ABD'li müzakereciler Steve Witkoff ve Jared Kushner'le de bir araya gelmesi bekleniyor. Burada dönelim. MHP lideri Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulunduğu çerçeve yasanın 467 oyla meclisten geçmesine ilişkin doğrusu 467 rakamını ben de beklemiyordum değerlendirmesini yaptı. Bahçeli, sürecin kaynaşmaya vesile olduğunu da aktardı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan Savunma ve Şehitler Günü dolayısıyla Ankara'da düzenlenen resepsiyona katıldı. Yaptığı konuşmada Mekke'de imzalanan ortak savunma anlaşmasına değindi. Tarihi bir adımdır dedi.
4: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında Mekke'de imzalanan ortak savunma anlaşmasını da üç kardeş ülkenin köklü bağlarını ve karşılıklı güvenini stratejik bir zeminde daha da güçlendiren tarihi bir adım olarak görüyoruz. Kolektif caydırıcılığı esas alan bu anlaşmanın ortak güvenliği tahkim etmesinin yanı sıra askeri konularda birlikte çalışabilirliği ve savunma sanayi işbirliğini daha da ileriye taşıyacağına ve bölgemizin barış ve istikrarına önemli katkılar sağlayacağına da yürekten inanıyorum.
3: Bugün Edirne'de konuşan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, köprü ve otoyol özelleştirmelerine tepki göstererek şirketlere uyarılarda bulundu.
5: Devlet bunu yapmış, maliyeti bitmiş. Dün akşam özelleştirmeyi aldıklarından bunlar burayı 3 milyar peşin para verene 25 yıllığına verecekler. Adam gelecek, 5 kat zam yapacak, verdiği parayı 1-2 yılda çıkaracak, sonra 23 sene sırtımızdan haraç alacak. Buradan Erdoğan'a sözüm şu: sezim kazanmak için para lazım, çaresizsin, onu görüyorum. Bu ihaleye girecek olanlara ve 25 yıllık gelir için burayı alacak olanlara söylüyorum. Seneye iktidara geleceğiz. Bütün otoyolları devletleştireceğiz.
3: 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri ile 8 otoyol ve 2 çevre yolunun 30 yıllığına işletme hakkının devredilmesini öngören kararın ardından Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı bir açıklama yaptı. Mülkiyetin devlette kalınacağı vurgulanırken otoyolların yıllık 600 milyon dolar kar ettiği yönündeki iddianın gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Marmara Denizi'nde meydana gelen gemi kazasında batan ve içinde 10 mürettebatın bulunduğu Tuğberk İmamoğlu gemisine ait enkazın yeri TCG Akın Kurtarma ve Yedekleme Gemisi'nin ROV cihazıyla tespit edildi. Batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin konumunun çarpıştığı yerin 50 metre yakınında 720 metre derinlikte saptandığı öğrenildi. Gemi enkazında ayrıntılı incelemenin başlatılması bekleniyor. Girne'deki gemi faciasında da can kaybı artıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Üstel, Girne açıklarında batan gemiden bir kişinin daha cansız bedeninin çıkarıldığını duyurarak can kaybının 13'e yükseldiğini açıkladı. Vatandaşların kişisel verilerini yasa dışı hukuk biz ve asist biz panelleriyle ele geçirip borç mesajlarıyla usulsüz işlem yürüten avukatlık bürolarına yönelik dev operasyon başlatıldı. 39 hukuk bürosuna baskın yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Boğaziçi İmar Müdürlüğü, Boğaziçi ön görünüm belgesinde kaçak olduğu belirlenen yapılar için harekete geçen 4141 yapı için yıkım kararı aldı. Kararda sanatçı Ferdi Tayfur, Hülya Avşar, Mehmet Ali Erbil gibi isimlerin ek kaçak yapılarının da yer aldığı belirtiliyor.
2: Spor.
3: Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş sezonun ilk derbisinde kozlarını bu akşam paylaşacak. Çobani Stadyumunda saat 20'de başlayacak maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Sarı lacivertlilerde Asensio sakatlığı nedeniyle bu dev maçta forma giyemeyecek. Siyah beyazlılarda ise eksik futbolcu bulunmuyor. Roma, Jadon Osterwold'i kadrosuna katmak için sakatlığını tamamen atlatması şartıyla anlaşmaya vardı. İtalyan kulübü, oyuncunun tamamen hazır hale gelmesi durumunda Ocak ayında resmi adımı atacak. Sevk Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı final müsabakaları Sinan Erdem Spor Salonu'nda başladı. 16 seansından itibarıyla Türkiye ile Sırbistan mücadele ediyor. Saat 19'da ise Polonya ile İtalya karşı karşıya gelecek. Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid İspanya La Liga'nın 4. haftasında Real Betis'e deplasmanda 1-0 mağlup oldu ve ilk yenilgisini aldı. Milli futbolcu Arda Güler de müsabakada 64 dakika görev yaptı ve maçın oyuncusu seçildi. Haberleri aktardık, saat başında buradayız.
6: Yeni yayın döneminde mikrofonlar daha güçlü. Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutan sesler her gün bu frekansta. Gündem burada. Başkent burada. Burada. Dünya burada. Burada. Türkiye konuşuyorsa biz buradayız. Hazırsanız yeni yayın dönemi başlıyor. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı.
7: Gündem yoğun, yol uzun. Hakikatin izini sürmeye devam ediyor ve gerçeğin izini yükseltiyoruz.
6: Ceyda Karan'la Eksen.
8: Dünya eksen değiştiriyor. Biz de eksende o değişimi dünya haritasının tamamından okuyoruz.
6: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var.
9: Ekonomi masada değil hayatta yaşanır. Türkiye ve dünya ekonomisini başkentten merkeze en yakın yerden anlatıyoruz.
6: Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati.
10: 90 dakika bitmez, analiz burada başlar. Futbol saatinde top bizde. Haftanın spekülasyonu değil, oyunun kendisini konuşuyoruz.
6: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı.
11: Gündem nereye gidiyor, siyaset ne söylüyor? Haberin yeri burası, zamanı şimdi.
6: Okan Aslan'la gün ortası.
12: Öğlene müzik, sohbete sanat yakışır. Ünlü konuklarla kültür sanatın kalbine gün ortasında giriyoruz.
6: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı.
13: Başkentte kapılar arkasında yaşananlar, gündemin ve siyasetin Ankara'dan görünen yüzünü konuşuyoruz.
6: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi.
14: Teknoloji her gün yeni bir kapı açıyor. Yapay zeka da bu kapıların en büyüğü olmaya aday.
6: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım.
15: Çalışanın da emeklinin de sorusu aynı. Hakkım ne, yolum ne? Çalışma hayatınıza ve emekliliğinize dair tüm sorularınızın cevabı Çalışma Hayatım'da.
6: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi.
16: Gündem bazen yakında, bazen uzakta başlar. Etkisi her yerde hissedilir. Bölgenin Kalbi'nde Türkiye ve Dünya gündemini konuşuyoruz.
6: Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı.
17: Bazen en iyi durak gündemin dışıdır. Gündemi kapatalım, kitabı açalım. Yazarlar ve yeni yeni kitaplarla gündem dışında buluşalım.
6: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum.
18: Tarihten bugüne, yazıdan yoruma. Basının ve siyasetin satır aralarını yazıyorum programında açıyoruz.
6: Yeni yayın döneminde buluşmak için tek frekans Radyo Sputnik. Daha çok ses, daha çok soru ve sadece gerçek. Frekansınızla oynamayın. Başlıyoruz.
19: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
20: Bazen bir olay olur, ne yaparsak yapalım çözüm bulunmaz. Tüm yollar denenmiştir, tüm kapılar kapanmıştır. Ve o durumlarda hapı yuttuk diyen birisi olur. Peki bu deyim nereden çıktı? Hapı yutmak deyimi 17. yüzyılda Osmanlı Padişahı 4. Murat dönemine kadar uzanıyor. Sultan Murat sarhoş edici ve keyif verici maddeleri yasaklamıştır. O dönemde Hekimbaşı Emir Çelebi'nin de afyon müptelası olduğunu öğrenen bazı casuslar bu durumdan padişahı haberdar etmişlerdir. Oysa Emir Çelebi padişahın sevdiği ve değer verdiği biri. Sultan Murat onu saraya çağırır ama doğrudan suçlamak yerine önce satranç oynamayı teklif eder. Oyun devam ederken birden durur ve Çelebi'ye kuşağını boşaltmasını emreder. Emir Çelebi bunun sebebini anlar. Sakin bir şekilde afyon haplarının olduğu kutuyu çıkarır ve masaya koyar. Sultan Murat içindekileri sorar. Çelebi, ilaçtır, panzehir.

Bugün Queen grubunun efsane solisti Freddie Mercury'nin doğum günü. Namı diğer rock'ın tanrısı Mercury aramızdan ayrıldığında henüz 45 yaşındaydı.

kökenliydi. Merkür'ü şimdiki Tanzanya'nın bir parçası olan Zanzibar Adası'nda, o bölge henüz İngilizlerin yönetimi altındayken 5 Eylül 1946'da dünyaya geldi. Merkür'ü 8 yaşına geldiğinde ailesi onu Hindistan'ın Bombay şehrinde yer alan yatılı bir okula gönderdi. Yatılı okulda piyano eğitim alan Merkür'ü boş zamanını teyzesi, büyükannesi ve büyükbabasıyla geçirdi. Karizmatik genç adam bu yıllarda ilk grubu Hektex'e katıldı. 1963 yılında Merkür'ü Tanzanya'ya döndü. 1964'te adalarda kanlı bir devrim çıktı ve ardından aile Londra'ya kaçtı. Merkür'ü Londra'da Ealing Sanat Okulu'na girdi ve birkaç müzisyenle arkadaş oldu. Gelecekteki Queen grup arkadaşlarıyla güçlerini birleştirmeden önce birkaç grupta daha solist olarak çalıştı. Merkür'ü 1960'larda Londra'ya taşındığında gelecekteki grup arkadaşları davulcu Roger Tyler ve gitarist Brian May ile tanıştı. Üçlü daha sonra 1971'de basçı John Deacon'la bir araya geldi ve Queen adını verdikleri dörtlü grup 1971 Haziran ayında ilk konserini verdi. 1973'te grup Queen adlı ilk albümünü ve 1974'te ikinci albümleri Queen 2'yu çıkardı. Albümde grubun balat, folk, blues, metal, pop ve rock gibi müzik dallarındaki uyumlu notaları sıra dışıydı. Merkür'ü ismini Queen kurulduğunda resmi olarak değiştirdi. 1970 ve 1980'lerde ABD ve İngiliz listelerinde zirveye ulaşan bir şarkıcı söz yazarı olan Merkür'ü, rock döneminin en yetenekli ve yenilikçi şarkıcılarından biriydi.

Queen, dünya çapında hala tanınan ve kitleleri peşinden sürükleyen bir gruptu. Bir şarkıcı ve söz yazarı olarak oldukça yetenekli olan Queen'in solisti Mercury, aynı zamanda yetenekli bir şovmendi. İzleyicileri nasıl eğlendireceğini ve onlarla nasıl bağlantı kuracağını biliyordu. Farklı kostümler giymeyi severdi. Görsel sanatlarda başarılı olan Mercury, grubun birçok albümünün sanatsal tasarımında aktif olarak yer aldı. Mercury'nin sıra dışı özelliklerinden biri de dişleriydi. Sanatçı ağzının arkasında 4 ekstra dişle doğdu. Dişleriyle ilgili kendini oldukça özgüvensiz hissediyordu, ancak aralığı 4 oktav olan sesinin etkilenebileceği endişesiyle herhangi bir estetik operasyon geçirmek istemedi. Konuşurken sesi bariton aralığında olan sanatçının şarkı söylerken tenor ses çıkarması da onu farklı kılan bir diğer özellikti. Ayrıca ilk Asyalı rockstar olarak adlandırılan Mercury, Lady Diana'yla da yakın arkadaştı. Shouting in the street, you're gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner.

efsane solisti Freddie Mercury pek çok ölümsüz esere imza attı. Bohemian Rhapsody, We Are the Champions, Don't Stop Me Now bunlardan sadece bazıları. Bohemian Rhapsody ve We Are the Champions dünyanın en sevdiği şarkısı olarak onlarca ülkede yapılan anketlerin sonucu olarak kayıtlara geçti. Freddie Mercury'nin vokalistliğini yaptığı Queen, The Beatles'tan sonra en önemli rock müzik grubu olarak kabul görür.

Freddie Mercury ölmeden bir gün önce basın toplantısıyla AIDS olduğunu açıkladı. 24 Kasım 1991'de AIDS'e bağlı akciğer iltihabı nedeniyle hayata veda etti. Ölümünden sonra geriye kalan grup üyeleri toplumun AIDS farkındalığının artması amacıyla The Freddie Mercury Tribute Concert adında bir konser düzenlediler. Yaşamı boyunca müzik dünyasında ses getiren müzisyen ölümün ardından da birçok ödüle layık görülmüş ve çeşitli sıfatlarla anılmıştır.

2005 senesinde Blender dergisinin okuyucuları Mercury'ye gelmiş geçmiş en iyi erkek sanatçı seçti. Ve 2008 senesinde Rolling Stone dergisi onu tüm zamanların en iyi 100 şarkıcısı sıralamasında 18. sıraya yerleştirdi. 2009 senesinde Klasik Rock dergisinin yaptığı ankette Mercury gelmiş geçmiş en iyi rock müzik sanatçısı seçildi. Vizeli tarafından tarihte en çok iz bırakmış sanatçılardan biri seçilen Mercury, 2009 yılının Ocak ayında Birleşik Krallık'ta istatistik konusunda bir otorite olarak kabul edilen VanPol tarafından Skede.com katkılarıyla ve oldukça geniş çaplı katılımla gerçekleştirilen bir ankete göre rock tanrısı adına layık görüldü. Mercury'nin vokalliğiyle Queen 300 milyon civarı bir satış başarısı elde etmişti. Queen genel olarak The Beatles'tan sonraki en önemli rock grubu olarak kabul görür.

Merküre'nin ailesi Parsi kökenliydi. İran'a Müslümanlık geldiği zaman Hindistan'a göçen Zerdüştlerin soyundan geliyorlardı. Cenazesi de Zerdüşt bir din adamı tarafından gerçekleştirildi. Tabutu şapele taşınırken çok sevdiği Franklin'in şarkısı çalıyordu. Kensal Green mezarlığında yakıldı. Küllerine ne olduğu bilinmemekle birlikte Cenevre Gölü'ne serpildiği, ailesine verildiği gibi çeşitli rivayetler var. 1985 yılında Live Aid konserinde sarf ettiği sözleriyle veda edelim rock'ın tanrısına. Siz bana şöhret, talih ve onlarla birlikte gelen her şeyi getirdiniz. Hepinize teşekkür ederim.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yargıtay'dan milyonlarca araç sahibini ilgilendiren akaryakıt kararı geldi. Artık araçlara konulan yanlış yakıtta ana şirket de sorumlu olacak. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi akaryakıt istasyonunda araca yanlış yakıt konulması sonucu oluşan zararla ilgili önemli bir karara imza attı. Daire istasyonun bağlı olduğu dağıtıcı şirketin de tüketicinin uğradığı zarardan sorumlu olduğuna hükmetti. İzmir'de bir tüketicinin aracına akaryakıt istasyonunda yanlış yakıt konulması sonucu araçta arıza meydana geldi. Aracının onarımı için 59.401 lira ödeyen tüketici zararının karşılanması için başvuruda bulundu. Tüketici hakem heyeti tüketiciyi haklı bulurken dağıtıcı şirket karara itiraz etti. İzmir 7. Tüketici Mahkemesi de dağıtıcı şirketin değil yanlış yakıtı veren akaryakıt istasyonunun sorumlu olduğu gerekçesiyle hakem heyeti kararını kaldırdı. Adalet Bakanlığı'nın başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay ise mahkemenin kararını hukuka aykırı buldu. Yargıtay kararında yanlış yakıt verilmesinin tüketicinin araçtan beklediği faydayı ortadan kaldıran ayıplı hizmet niteliğinde olduğu belirtildi. Daire akaryakıt istasyonunun dağıtıcı şirketin bayisi olarak hizmet verdiğine dikkat çekerek tüketicinin uğradığı zarardan yalnızca bayinin sorumlu tutulamayacağını bildirdi. Kararda sağlayıcı konumundaki dağıtıcı şirketle bayinin ayıplı hizmetten ve bu hizmet nedeniyle ortaya çıkan zararlardan birlikte sorumlu olduğu vurgulandı. Yargıtay ayrıca dağıtıcı şirketin hizmetin ayıplı olduğunu bilmemesinin de sorumluluğu ortadan kaldırmayacağını belirtti. Yargıtay aracına yanlış yakıt konulması nedeniyle zarar gören milyonlarca araç sahibini ilgilendiren önemli bir karara imza attı. İzmir'de bir tüketicinin 59.401 liralık onarım masrafı ile ilgili dosyada yalnızca akaryakıt istasyonunun değil bağlı olduğu dağıtıcı şirketin de sorumlu olduğuna hükmedildi. Yargıtay bayinin verdiği ayıplı hizmetten doğan zararlarda dağıtıcı şirketle bayinin birlikte sorumlu olduğunu belirtti. Daire ayrıca şirketin hizmetin ayıplı olduğunu bilmemesinin sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağına karar verdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türk bilim insanlarının da yer aldığı yeni bir araştırma, iklim krizinin dünya üzerindeki etkilerinin yüzyılın sonuna kadar çok daha belirgin hale geleceğini ortaya koydu. Çalışmaya göre 2100 yılına kadar dünya üzerindeki kara alanlarının yaklaşık yarısı bugün bulunduğu iklim kuşağından farklı bir iklim bölgesine geçebilir. En büyük değişimin ise Avrupa'da yaşanması bekleniyor. Araştırmada dünyayı tropikal, kurak, ılıman, karasal ve kutupsal olmak üzere 5 ana iklim bölgesine ayıran Köppen-Yeager iklim sınıflandırılması temel alındı. Bilim insanlarının iklim modelleri üzerinden yaptığı hesaplamalara göre yüzyılın sonuna kadar küresel kara alanlarının %38 ila 48'inin iklim sınıfı değişebilir. Kuzey Amerika'da bu oranın %51 ila 66 arasında olması beklenirken Avrupa'da değişimin çok daha yüksek seviyelere ulaşabileceği öngörülüyor. Araştırmaya göre Avrupa'daki kara alanlarının %65 ila 91'i mevcut iklim özelliklerini kaybedebilir. Bilim insanları iklim kuşaklarının bu kadar hızlı yer değiştirmesinin yalnızca sıcaklıkları değil, ekosistemleri ve tarımsal üretimi de doğrudan etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Bitki ve hayvan türlerinin değişen sıcaklık ve yağış koşullarına uyum sağlamakta zorlanabileceği, bazı bölgelerde tarımsal üretiminde ciddi baskı altında kalabileceği belirtiliyor. Avrupa'da özellikle ılıman iklim kuşağının daha kuzeydeki soğuk bölgelere doğru genişlemesi bekleniyor. Bu değişimin yağış rejimlerinden mevsim sürelerine kadar pek çok doğal dengeyi değiştirebileceği de ifade ediliyor. Araştırmacılar sera gazı emisyonlarının azaltılmaması halinde iklim bölgelerindeki dönüşümün hızlanabileceğini ve yüzyılın sonunda bugünkünden çok farklı bir dünya iklim haritasıyla karşılaşabileceği uyarısında bulunuyor. Türk bilim insanlarının da yer aldığı araştırmaya göre 2100 yılına kadar dünya üzerindeki kara alanlarının yaklaşık yarısı iklim kuşağı değiştirebilir. En büyük dönüşümün ise Avrupa'da yaşanması bekleniyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın araştırmasına göre 6 Şubat depremlerinin ardından konut stokundaki kayıpla hızlanan kira artışları yavaşlama eğilimine girdi. Araştırmada kamu öncülüğünde yürütülen yeniden imar çalışmalarıyla deprem bölgesinde konut arzının hızla artmasının hem bölgede hem de deprem sonrası göç alan illerde kira enflasyonunu aşağı çekmeye başladığı belirtildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, deprem bölgesi konut arzı ve bölgesel kira enflasyonu gelişmeleri başlıklı araştırmasını yayımladı. Çalışmada 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından konut stokunda yaşanan büyük kayıp ve bölgeden diğer illere gerçekleşen göçlerin kira fiyatları üzerinde önemli baskı oluşturduğu kaydedildi. Deprem bölgesine yakın veya bölgeden yoğun göç alan illerde kira artışlarının diğer illere göre daha yüksek gerçekleştiği belirtildi. Ancak yeniden imar çalışmalarıyla birlikte bu eğilimin değişmeye başladığına dikkat çekildi. TOKİ tarafından tamamlanan deprem konutlarının sayısı 2025 yılının başında 201 bin seviyesindeyken yıl sonunda yaklaşık 434 bine ulaştı. Bu rakamın TOKİ'nin depremden önceki 3 yılda ürettiği yaklaşık 213 bin konutun 2 katından fazla olduğuna işaret edildi. Konut ağzındaki toparlanmanın yapı kullanım izinlerine de yansıdığı belirtildi. Deprem bölgesinin Türkiye genelindeki yapı kullanım izinlerinden aldığı pay, deprem öncesinde ortalama %12 seviyesindeyken 2025 yılında %20'nin üzerine çıktı. Araştırmada iller 3 grupta incelendi. Deprem bölgesindeki iller, deprem nedeniyle kira fiyatlarının belirgin biçimde etkilendiği iller ve diğer iller. Deprem illerindeki kira enflasyonu 2023 ve 2024 yıllarında diğer illerin üzerinde seyretti. Ancak konut teslimlerinin hız kazandığı 2025 yılında kira artışlarında yavaşlama başladı. Merkez Bankası, konut arzının toparlanmasının yalnızca deprem bölgesini değil, daha önce yoğun göç alan illeri de etkilediğine dikkat çekti. Deprem bölgesine geri dönüşlerin başlamasıyla bu illerdeki kiralık konut talebinin kademeli olarak azalabileceği belirtildi. Kira enflasyonunun da 2026 yılında bu illerde diğer bölgelere göre belirgin biçimde daha düşük gerçekleştiği kaydedildi. Araştırmaya göre deprem konutlarının büyük ölçüde tamamlanmasının ardından inşaat faaliyetleri de bölge dışındaki illere yönelmeye başladı. Bu durumun önümüzdeki dönemde konut arzındaki artışın daha geniş bir coğrafyaya yayılmasını sağlayabileceği değerlendirildi. Merkez Bankası, deprem bölgesindeki konut arzındaki iyileşmenin hem bölgede hem de göçten etkilenen diğer illerde kira artışlarını baskılamaya devam edebileceğini belirtti. Araştırmada konut arzındaki toparlanmanın önümüzdeki dönemde kira enflasyonundaki yavaşlamayı destekleyen unsurlardan biri olacağı öngörüldü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın araştırması göre 6 Şubat depremlerinin ardından konut stokundaki kayıpla hızlanan kira artışları, yeniden imar çalışmaları ve artan konut arzıyla birlikte yavaşlama eğilimine girdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Çocuklarda konuşma gecikmesinde kritik işaretler. Çocuklarda dil ve konuşma gelişiminin farklı hızlarda ilerleyebildiği, ancak bazı gecikmelerin altta yatan farklı durumların göstergesi olabileceği belirtildi. Çocuk nörolojisi uzmanı Profesör Doktor Dilara Füsun İç Ağasıoğlu, çocukların konuşma gelişiminin yalnızca kullandıkları kelime sayısıyla değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, sosyal iletişim ve beden dilinin de dikkate alınması gerektiğini söyledi. Çocuğun gelişiminde kullandığı kelimelerin yanı sıra çevresiyle kurduğu iletişimin de önemli olduğunu belirten İç Ağasıoğlu, bazı belirtilerin daha yakından değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Profesör Doktor İç Ağasıoğlu, göz teması kurmama, seslere tepki vermeme, isteklerini yalnızca işaret ederek anlatma ve iletişim kurma isteğinin zayıf olmasının dikkat edilmesi gereken durumlar arasında bulunduğunu belirtti. Çocuğun sosyalleşme isteğinin yanı sıra jest ve mimikleri, motor becerileri ve yetişkinlerle kurduğu ilişkinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini aktaran İç Ağasıoğlu, bu tür belirtiler görüldüğünde ailelerin çocuk nörolojisi uzmanına başvurmasının önem taşıdığını söyledi. Profesör Doktor İç Ağasıoğlu, dil ve konuşma gelişiminin çocuğun ilk aylarından itibaren takip edilebileceğini belirterek yaş dönemlerine göre beklenen bazı becerileri şöyle sıraladı. İlk aylarda anlamlı gülümseme ve göz teması gibi temel iletişim becerilerinin başlaması bekleniyor. İlerleyen aylarda heceleme ve çevreye yönelik anlamlı ses çıkarımları görülüyor. 1 yaş civarında en az 1-2 anlamlı kelimenin kullanılması bekleniyor. 2 yaş civarında ise kelime haznesinin genişlemesi ve 2 kelimelik basit cümlelerin kurulması öngörülüyor. Ailelerin çocuklara nitelikli zaman geçirmesi ve kitap okuması gerektiğini ifade eden Profesör Doktor İç Ağasıoğlu, ekran kullanımının da kesinlikle sınırlandırılması gerektiğini söyledi. Uzmanlar çocukların dil ve konuşma gelişiminin kelime haznesiyle sınırlı değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor. Göz teması, seslere tepki ve sosyal iletişimdeki farklılıkların gelişimsel gecikmeler açısından önemli ipuçları taşıdığı belirtilirken, erken değerlendirme ve ekran süresinin sınırlandırılması öneriliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Wake.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Çatalhöyük. Doğu Höyük'ün terk edilmesinde iklim değişikliğinden ziyade uzun yıllar boyunca sürdürülen yoğun tarım faaliyetlerinin oluşturduğu içsel baskıların etkili olmuş olabileceği belirtildi. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Neriman Erdem, Bülent Arıkan ve Kemal Koçaklı tarafından yürütülen çalışmada Çatalhöyük Doğu Höyük'te yaklaşık 1000 yıl boyunca sürdürülen tarım ve hayvancılık faaliyetleriyle peyzajın zaman içerisindeki değişimi incelendi. Etmen tabanlı modelleme yöntemiyle hane halkları gibi bağımsız birimlerin aldıkları kararlar, bu kararların çevreyle etkileşimi ve zaman içerisinde ortaya toplumsal sonuçlar bilgisayar ortamında simüle edildi. Araştırmacılar bu yöntemle günümüzden önce 9100 ile 8100 yılları arasındaki dönemde tarımsal faaliyetlerin, arazi kullanımının ve çevresel etkilerin toplumun sonraki tercihlerine yönelik kısıtlamalarını değerlendirdi. Simülasyon sonuçları, yoğun tarım faaliyetlerinin kalabalık nüfusu besleme konusunda başarılı olduğunu, ancak uzun vadede topluluğun hareket alanını daralttığını gösterdi. Araştırmacılara göre hayvancılık ya da karma geçim gibi alternatif üretim biçimleri, Çatalhöyük Doğu Höyük'te ulaşılan yüksek nüfusu sürdürebilecek kapasitede değildi. Bu nedenle topluluk giderek yoğun tarıma daha fazla bağımlı hale geldi. Kısa vade başarılı olan bu üretim biçimi, zaman içerisinde ekolojik maliyetlerin artmasına ve sistemin esnekliğinin azalmasına yol açtı. Yoğun tarım sonucunda bitki örtüsünün azalması ve yağış kaynaklı toprak erozyonunun hızlanması toprağın verimliliğini düşürdü. Toprağa verimsiz hale gelen hane halkları ise yeni tarım alanları oluşturmak amacıyla yer değiştirmek zorunda kaldı. Ara ve değiştir olarak tanımlanan bu davranış, peyzajın daha fazla parçalanmasına ve çevresel istikrarsızlığın artmasına neden oldu. Araştırmacılar, erozyonun büyük ölçüde iklim gibi dışsal faktörlerin etkisiyle ortaya çıktığını, buna karşın peyzajın parçalanmasının hane halklarının arazi kullanım kararlarından kaynaklanan içsel bir süreç olduğunu belirtti. Çalışma, Çatalhöyük Doğu Höyük'ün terk edilerek kalkolitik döneme ait Çatalhöyük Batı Höyük'e geçilmesinin ani bir çöküşten çok, bilinçli bir mekansal yeniden yapılanma olabileceğine işaret ediyor. İki yerleşim coğrafi olarak birbirine yakın olsa da aralarından geçen Çarşamba Nehri'nin çok kollu ve örgülü yapısının günlük faaliyetler açısından lojistik bir engel oluşturduğu belirtildi. Doğu Höyük çevresindeki toprakların yüzyıllar süren tarım faaliyetleri ve atık birikimi nedeniyle yıpranmasının ardından nehrin karşı tarafındaki daha az kullanılmış alanlara geçişin topluluk için yeni bir başlangıç anlamına gelmiş olabileceği değerlendirildi. Geç dönemde tarımla uğraşan nüfusun istikrarsız ve çift tepeli bir dağılıma ayrılması da karmaşık sistemlerde kritik bir dönüşümün erken işaretlerinden biri olarak yorumlandı. Araştırmacılar, günümüzden önce 8200 civarında yaşanan iklim şokunun tek başına topluluğun yıkılmasına neden olmadığını belirtti. Bununla birlikte, yüzyıllar boyunca sürdürülen tarım faaliyetleri nedeniyle hassaslaşan ve çevresel değişimlere karşı dayanıklılığı azalan topluluk üzerinde bu iklim olayının yıkıcı bir kronik baskı yaratmış olabileceği ifade edildi. Yeni bir bilgisayar simülasyonu, Çatalhöyük Doğu Höyük'ün terk edilmesinin tek bir iklim olayından kaynaklanmadığını ortaya koydu. Araştırmaya göre yoğun tarımın yüzyıllar boyunca oluşturduğu çevresel baskılar, topluluğu giderek daha az seçeneğe sahip olduğu bir katılık tuzağına sürüklemiş olabilir. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu akşamlar, saat 17. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır, önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe'de 4 büyük kulübün başkanlarıyla görüştü. Milli Eğitim Bakanı kılık kıyafet genelgesine gelen eleştirilere yanıt verdi. KPSS tonuğu pazar günü başlıyor. Ayrıntılar bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başkanlarıyla yöneticilerini bugün Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Erdoğan, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından daha sonra bir paylaşımda bulundu. Birkaç hafta önce başlayan Süper Ligimizin dostluk, kardeşlik ve adil rekabet iklimi içinde süreceğine, kulüplerimizin Avrupa'da elde edeceği zaferlerle göğsümüzü kabartacağına yürekten inanıyor. Tüm spor kulüplerimize başarılar diliyorum ifadelerini kullandı. MHP lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çerçeve yasanın mecliste 467 oyla kabul edilmesini değerlendirdi. Kararın geniş bir toplumsal mutabakata vesile olduğunu dile getiren Bahçeli, doğrusu 467 rakamını ben de bekledim. Demiyordum. Bu düzeyde bir kabul toplumsal mutabakatın genişlemesine ve dayanışmanın güçlenmesine vesile olduğu ifadelerini kullandı. Marmara Denizi'nde meydana gelen gemi kazasında batan ve içinde 10 mürettebatın bulunduğu Tuğberk İmamoğlu gemisine ait enkazın yeri TCG Akın kurtarma ve yedekleme gemisinin ROV cihazıyla tespit edildi. Batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin konumunun çarpıştığı yerin 50 metre yakınında 720 metre derinlikte saptandığı öğrenildi. Gemi enkazında ayrıntılı incelemelerin başlaması bekleniyor. Girne'deki gemi faciasında da can kaybı artıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünsal Üstel, Girne açıklarında batan gemiden bir kişinin daha cansız bedeninin çıkarıldığını duyurarak can kaybının 13'e çıktığını açıkladı. Kahramanmaraş'ta 10 kişinin yaşamını yitirdiği okul saldırısını gerçekleştiren 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli'nin annesine verilen tahliye kararına itiraz edilmişti. Anne Pınar Mersinli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmenlere yönelik kılık kıyafet genelgesine gelen eleştirilere yanıt verdi. Tekin, öğretmenlerin öğrenciler için rol model olduğunu belirterek kılık kıyafet konusunda mevcut mevzuata uygun davranılmasını hatırlattıklarını söyledi.
2: Öğretmen çocuklarımızın rol modeli olarak görülür. Öğretmen arkadaşlarımızın kılık kıyafet açısından da öğrencilerimize örnek olacak şekilde giyinmelerini biz kendilerine hatırlatıyoruz. Bakın bu bir hatırlatmadır. Kamu personelinin kılık kıyafetle ilgili olarak uymak zorunda oldukları mevzuata zaten uyacak. Biz sadece devlet memuru olarak, kamu personeli olarak öğretmen arkadaşlarımızın toplumsal rollerine uygun olan itibarlarını zedelemeyecek şekilde giyinmelerini, bu şekilde giyinen nadir bir iki örneğin de öğretmen arkadaşlarımızın itibarına zarar vermemesi için bir tedbir aldık.
1: Kamu personeli seçme sınavı süreci genel yetenek, genel kültür oturumlarıyla yarın saat 10.15'te start alacak. 145 merkezde yapılacak KPSS'ye 1.708.329 aday katılacak. Sınavda 120 soru için 130 dakika süre verilecek. Kimlik sorunu yaşayanlar için nüfus müdürlükleri de açık olacak.
3: Ekonomi.
1: Orta vadeli program yarın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanacak. İş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve sanayicilerin temsilcileriyle Beştepe'de gerçekleştirilecek toplantıyla Türkiye ekonomisinin 3 yıllık rotası da çizilmiş olacak. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü küresel gıda fiyatlarının olumsuz hava koşulları ve savaşlar nedeniyle Ağustos ayında 2022 sonundan bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktığını duyurdu. Yaşanan gelişmeler tahıl fiyatlarını son 3 yılın, şekeri ise son 1 yılın zirvesine taşımış durumda. Resmi gazetede yayınlanan kararla dijital platformlardaki tüm alım satım, kiralama ve ilan işlemleri vergi dairesinin radarına girdi. Sahibinden Dolap ve Instagram gibi platformlar üzerinden düzenli satış yapıp gelir elde edenleri yakından ilgilendiren yeni bildirim zorunluluğu bugün itibarıyla resmen başlamış oldu. Bu platformlar internetten satış yapanların ve onların açtığı ilanların bilgilerini artık gelir idaresine aktarmakla yükümlü oldu. Okulların açılmasına günler kala kırtasiye alışverişleri de hız kazandı. Temel okul malzemelerinin maliyeti yaklaşık 2500 lirayı bulurken çanta fiyatları 500 ila 8 bin lira arasında değişiyor. Kırtasiyeciler ise zincir marketlerde satılan ucuz ürünlerin çocuk sağlığı açısından kalite ve güvenlik standartlarına dikkati çekiyor. ABD'nin güçlü gelen tarım dışı istihdam verisi sonrası sert düşüş yaşayan altın fiyatları için şimdi kapalı çarşıya uzanalım ve son durumu sizler için aktaralım. Gram altın satış fiyatı 6.899 lira, çeyrek altın 11.263 lira, tam altın 44.844 lira, at altın ise 45.636 liradan alıcı buluyor. Haberleri aktardık. Yeni gelişmelerle saat başında burada olacağız.
4: Türk öğrencilerin problem çözme becerileri OECD ortalamasının %5-10 altında. Bu Türkiye'deki çocuklardan kaynaklanmıyor sakın. Bu aslında eğitim modellerinin eleştirildiği bir durum. Dünya Bankası verilerine göre PISA'daki her 25 puanlık artış uzun vadede ülkenizin 0,5 büyümesi anlamına geliyor. Bu kadar önemli. Eğitimle ekonominin paralellik göstermesinin perde arkasında bu var aslında. Mesela Güney Kore 1960'larda ekonomik anlamda Türkiye'nin altında bir ülkeydi. Bugün kişi başına düşen milli geliri 34 bin dolar. Arge'ye milli gelirini %4,4'ünü ayırıyor Güney Kore. Bizde bu rakam kaç? 1,3. Rakamlar yalan söylemez derler ya. O yüzden bu rakamlar da biraz bize sonuca dair verileri gösteriyor. Ve tüm bunlar aslında insan endeksini de etkiliyor. Yani iyi bir eğitim alıyorsanız girdiğiniz işte verimliliğiniz daha yüksek oluyor. İnsanlar bu haliyle, bu modelle kendi özelliklerine yabancılaşıyorlar. O yüzden 10 yıl, 11 yıl İngilizce dersi veriliyor ama çocuklar İngilizce bilmiyor. Rakamlar yalan söylemez derler ya, o yüzden.
5: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
6: Bunu biliyor muydunuz?
5: Asteroid kuşağındaki asteroidlerin toplam kütlesi Ay'ın kütlesinin yaklaşık %3'ü kadar. Güneş sistemindeki asteroidlerin büyük kısmının yer aldığı asteroid kuşağında çapı 1 kilometreden büyük 1,1 milyonla 1,9 milyon arasında asteroid olduğu tahmin ediliyor. Asteroid kuşağındaki en büyük asteroid ise çapı 530 kilometre olan Vesta. Bunu biliyor muydunuz?

0: Ya.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK yurt ücretleri belli oldu. Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesindeki yurtlarda kalan öğrencilerin aylık ödemelerine %23 oranında zam yapıldı. 1290 lira olan yurt ücreti 1590 liraya yükseldi. Bu yıl KYK yurt ücretlerine gelen zamla birlikte son 5 yılda yurt ücretleri 230 liradan 1590 liraya çıktı. Böylece öğrencilerin barınması için devlet tarafından tahsis edilen yurt ücretlerine son 5 yılda %591 zam yapılmış oldu. KYK yurt ücretleri son yıllarda düzenli olarak arttı. 2021-2022 eğitim döneminde yurt ücretleri 230 ila 390 lira arasında değişiyordu. 2022-2023 döneminde en düşük ücret 250, en yüksek ücret ise 450 lira oldu. 2023-2024 döneminde ücretler 345 ila 570 liraya yükseldi. 2024-2025 döneminde yapılan %50'lik zamla birlikte yurt ücretleri 517 lira ile 855 lira arasında değişti. Geçen eğitim döneminde ise ücretler 750 ila 1250 lira seviyesine çıktı. Bugün yapılan son zamla birlikte aylık 1290 lira olan yurt ödemesi 1590 liraya yükseldi. Böylece öğrencilerin aylık barınma gideri 300 lira arttı. 5 yıl önce en düşük KYK yurt ücreti 230 lirayken bugün açıklanan 1590 liralık ücretle karşılaştırıldığında artış yaklaşık %591'e ulaştı. Başka bir ifadeyle 2021-2022 döneminde 230 lira olan en düşük aylık yurt ücreti yaklaşık 7 katına çıkmış oldu. Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK yurt ücretleri belli oldu. Yurt ücretlerine %23 oranında zam yapılırken aylık ödeme 1290 liradan 1590 liraya yükseldi.
1: Radyo Sputnik özel haber.
3: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye merkezli oyun geliştiricilerin küresel pazardan elde ettiği oyun içi satın alma geliri son yıllarda hızlı biçimde arttı. 2020'de 504 milyon dolar olan gelir 2025 sonunda 2.76 milyar doların üzerine çıkarken Türkiye'nin dünya mobil oyun pazarındaki payı da %5'e yükseldi. Türk mobil oyun şirketleri küresel pazardaki ağırlığını arttırıyor. Son 6 yılda oyun içi satın almalardan elde edilen gelir yaklaşık %450 büyürken Türkiye'nin küresel mobil oyun gelirlerinden aldığı pay %1'den %5'e çıktı. Türkiye içindeki mobil oyun gelirleri geçen yıl %6 artarak 347 milyon dolara ulaştı. Buna karşılık indirme sayısı %4 düşüşle 1.8 milyara geriledi. Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre Türk geliştiricilerin kazançlarında bulmaca oyunları açık ara öne çıktı. Bu tür oyunlar toplam gelirin %96,9'unu oluşturdu. Türkiye'de 1 milyar doların üzerinde değerlemeye ulaşan 8 teknoloji şirketinden 3'ü oyun sektöründe faaliyet gösteriyor. Peak Games, Dream Games ve Loom Games bu grupta yer alırken, Turcorn adayı 43 şirketin 7'si de oyun şirketlerinden oluşuyor. Dream Games'in Royal Match ve Royal Kingdom oyunlarının toplam oyun içi satın alma geliri 5.2 milyar doları, Peak Games'in Toy Blood ve Toon Blast gelirleri ise 3.4 milyar doları geçti. Loom Games'in Pixel Flow oyununda da 77 milyon doların üzerinde gelir elde edildi. Türkiye merkezli oyun geliştiricilerinin küresel pazardaki yükselişi sürüyor. Türk oyun şirketlerinin oyun içi satın almalardan elde ettiği gelir 2020'de 504 milyon dolardan 2025'te 2.76 milyar doların üzerine çıkarak yaklaşık %450 arttı. Türkiye'nin küresel mobil oyun gelirlerinden aldığı pay da %1'den %5'e yükseldi. Dream Games ve Peak Games'in oyunları milyarlarca dolarlık gelir elde ederken Türkiye'deki oyun sektöründe bulmaca oyunları öne çıktı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
2: Story. Loca.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Gün içinde saatlerce masa başına kalanlar için yeni bir araştırmadan dikkat çekici sonuçlar geldi. Glasgow Üniversitesi öncülüğünde yürütülen çalışmaya göre uzun süre kesintisiz hareketsiz kalmak kanserden ölüm riskinin artmasıyla bağlantılı olabilir. 91 binden fazla kişinin verilerinin incelendiği araştırmada 30 dakika veya daha uzun süre boyunca kalkmadan oturmanın taşıdığı risk mercek altına alındı. Araştırmacılar bu şekilde geçirilen her ek hareketsiz saatin kanserden ölüm riskinin %9 daha yüksek olmasıyla ilişkili olduğunu belirledi. Glasgow Üniversitesi'nden Frederick Ho ve ekibinin yürüttüğü araştırmada İngiltere'deki UK Biobank veri tabanında yer alan 91.292 kişinin sağlık ve hareket verileri incelendi. Katılımcılar 7 gün boyunca hareket ölçer cihaz taşırken sağlık durumları ortalama 12 yıldan uzun süre takip edildi. Araştırmacılar en az 30 dakika boyunca büyük ölçüde hareketsiz geçirilen dönemleri uzun süreli hareketsizlik olarak tanımladı. Elde edilen sonuçlara göre kesintisiz hareketsiz geçirilen süre arttıkça kanserden ölüm riskinin de yükseldiği görüldü. Uzun süreli hareketsizlik yalnızca kanserden ölümle değil, genel kanser görülme sıklığının yanı sıra obezite ve tip 2 diyabetle bağlantılı bazı kanser türlerinde daha yüksek riskle de ilişkilendirildi. Buna karşılık gün içindeki oturma sürelerini ayağa kalkmak ya da kısa süreli hareket etmek gibi küçük molalarla bölen kişilerde daha düşük risk görüldü. Çalışmada dikkat çeken bir başka sonuçsa yoğun egzersiz yapılmadan da olası bir fayda sağlanabildiğini gösterdi. Araştırmacıların hesaplamalarına göre gün içinde uzun süre hareketsiz geçirilen bir saatin hafif fiziksel aktiviteyle değiştirilmesi kanserden ölüm riskinin %12 daha düşük olmasıyla ilişkilendirildi. Ancak bilim insanları sonuçların doğrudan neden-sonuç ilişkisi göstermediğinin altını çizdi. Araştırmanın gözlemsel olması nedeniyle uzun süre oturmanın doğrudan kansere ya da kanserden ölüme yol açtığı söylenemiyor. Ayrıca çalışmaya katılan kişilerin İngiltere nüfusunun geneline kıyasla daha aktif olması, sonuçların toplamın tamamını aynı şekilde uygulanmasını sınırlıyor. Araştırmacılar buna rağmen uzun süreli oturma dönemlerini kısa hareketlerle bölmenin önemine dikkat çekiyor. Glasgow Üniversitesi öncülüğündeki araştırmaya göre 30 dakika ve üzeri kesintisiz hareketsiz sağlık risklerini artırabiliyor. Çalışmada bu şekilde geçirilen her ek saatin kanserden ölüm riskine %9'luk artışla ilişkili olduğu belirlendi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde üniversite öğrencilerine İsrail denince akıllarına ilk gelen kelimeler soruldu. Kolombiya ve New York Üniversitesi'nde yapılan röportajlarda bazı öğrencilerin ilk yanıtı Filistin ve Gazze'deki gelişmeler olurken soykırım ifadesi öne çıktı. New York Üniversitesi öğrencisi Samuel, İsrail denildiğinde aklına Netanyahu hükümetinin Filistinlere yönelik politikalarının geldiğini söyledi. Samuel, İsrail denince aklına gelen üç kelimeyi Netanyahu, soykırım ve Filistin olarak sıraladı. Bir diğer New York Üniversitesi öğrencisi Mehdi ise İsrail kelimesini duyduğunda aklına ilk olarak soykırım geldiğini belirtti. İsrail'in kendisine ürkütücü geldiğini söyleyen öğrenci, ülkesinin kendisinden daha zayıf gördüğü kesimlere karşı güç kullandığı izlenimine sahip olduğunu ifade etti. Üniversitede bir dernek adına yardım çalışması yürüten bir grup öğrenci ise İsrail konusu açıldığında röportaj yapmak istemedi. Daha önce röportaj vermeyi kabul eden öğrenciler konunun İsrail olduğunu öğrendikten sonra görüşmekten vazgeçti. Kolombiya Üniversitesi'nde öğrenim gördüğünü belirten Rom isimli öğrenci ise aynı soruya farklı bir yanıt verdi. İsrail kelimesini duyunca aklınıza ilk gelen nedir sorusuna Rom, dünyayı kurtarmak yanıtını verdi. Rom ardından bırakın barışı koruyalım ifadelerini kullandı. Eski İsrail Başbakanı ve Birlikte Partisi lideri Naftali Bennett de daha önce yaptığı bir değerlendirmede İsrail'in ABD kamuoyundaki imajının değiştiğini savunmuştu. Bennett bir Amerikalı öğrenciye İsrail denince aklınıza ne geliyor diye sorulduğunda soykırım yanıtını aldığını söylemişti. Eski Başbakan Bennett, İsrail'in mevcut imajını İtalya örneği üzerinden değerlendirerek İtalya derseniz makarna, spagetti, İsrail derseniz bebek katilleri, durum bu ifadelerini kullanmıştı. New York'taki Kolombiya ve New York Üniversitesi öğrencilerine İsrail denince aklınıza ne geliyor sorusu yöneltildi. Öğrencilerden bazıları soykırım, Filistin ve Netanyahu yanıtlarını verirken bir öğrenci ise dünyayı kurtarmak cevabını verdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Dünya nüfusu hızla yaşlanıyor. ABD Nüfus Sayım Bürosu'nun yayımladığı Yaşlanan Dünya 2025 raporuna göre 65 yaş ve üzerindeki kişilerin küresel nüfus içindeki payının 2060 yılına kadar neredeyse 2 katına çıkması bekleniyor. 2025'te dünya nüfusunun %10,5'ini oluşturan 65 yaş ve üzerindekilerin oranının 2060'ta %19,6'ya yükselmesi öngörülüyor. Yani yaklaşık 35 yıl...
1: Radyo Sputnik son dakika.
3: Efendim değerli dinleyenler, Radyo Sputnik'te spordaki son dakika gelişmesini paylaşmak için radyolarınızdayız. An itibarıyla göğsümüzü kabartan müthiş bir haberle yine radyolarınızdayız. Filerin Sultanları 2026 Sev Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finale yükseldi. Rakip Sırbistan'dı ve 3-0'lık skorla set vermeden Filenin Sultanları bu işi çözdü. A Milli Kadın Voleybol takımımız yarı finalde Sırbistan'ı geçerek finale çıktı an itibarıyla. Ve son Avrupa Şampiyonu Türkiye, biliyorsunuz Avrupa Şampiyonları tarihinde 1 altın 2 gümüş 3 bronz madalyası bulunuyordu. Türkiye 2023 Sev Avrupa Şampiyonası finalinde de Sırbistan'ı 3-2 ile geçmeyi başararak şampiyon olmuştu ve Sırbistan'ı an itibarıyla 3-0 yenerek Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda finale çıkmış durumda. Türkiye'nin rakibi peki kim olacak, hemen onu da aktaralım. Saat 19'da Polonya İtalya yarı final mücadelesinin ardından Türkiye'nin rakibi belli olmuş olacak. Umuyoruz ki finalin sonu şampiyonluk olur, şampiyonlukla taçlanır yürüdüğü bu yol Filenin Sultanları'nın ve kupa bir kez daha Türkiye'de olur. Şimdilik tekrar görüşünceye dek diyelim, hoşça kalın.
1: Radyo Sputnik son dakika. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Şekersiz ve düşük kalorili ürünlerde kullanılan bazı tatlandırıcıların etkilerinin sonraki nesillere kadar uzanabileceği belirlendi. Fareler üzerinde yapılan araştırmada özellikle sukralozun bağırsak ve metabolizma üzerindeki etkilerinin daha uzun sürdüğü görüldü. Şili Üniversitesi araştırmacıları sukraloz ve stevia'nın uzun vadeli etkilerini 47 fare üzerinde inceledi. Fareler 3 gruba ayrıldı. Bir gruba yalnızca su, diğer gruplara ise sukraloz veya stevia içeren su verildi. Daha sonra fareler 2 nesil boyunca çoğaltıldı ve sonraki nesillere herhangi bir tatlandırıcı verilmedi. Buna rağmen bazı değişikliklerin yavrularda ve torunlarda da devam ettiği tespit edildi. Araştırmada her iki tatlandırıcının da bağırsak bakterilerinin yapısını değiştirdiği ve bağırsak sağlığı açısından önemli bazı yararlı maddelerin seviyesini düşürdüğü görüldü. Sukraloz grubunda kan şekerinin düzenlenmesine ilişkin bozulma belirtileri de tespit edildi. Sukralozun etkilerinin stevia'ya göre daha güçlü olduğu ve bazı değişikliklerin iki nesil sonra bile görülebildiği belirlendi. Araştırmacılar çalışmanın fareler üzerinde yapıldığını ve aynı etkilerin insanlarda görülüp görülmeyeceğinin henüz bilinmediğini vurguladı. Fareler üzerinde yapılan yeni bir araştırma, sukraloz ve stevia gibi tatlandırıcıların bağırsak ve metabolizma üzerindeki bazı etkilerinin sonraki nesillere kadar uzanabileceğini ortaya koydu. Çalışmada özellikle sukralozun etkilerinin daha güçlü ve kalıcı olduğu görüldü. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Uzmanlardan okul çantası uyarısı ağır yük sırt ve boyun ağrısına yol açabilir. Okul çağındaki çocukların ağır ve yanlış taşıdığı çantaların sırt, bel, boyun ve omuz ağrılarına neden olabileceği belirtildi. Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doçent Doktor Necdet Demir, yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde ailelere okul çantalarının kullanımı konusunda uyarılarda bulundu. Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Demir, özellikle büyüme çağındaki çocuklarda çantanın ağırlığı kadar doğru şekilde taşınmasında önem taşıdığını ifade etti. Ağır çantaların uzun süre taşınmasının kas iskelet sistemi üzerinde gereksiz yük oluşturabileceğine dikkati çeken Demir, çocuğun çantayı taşırken öne doğru eğilmesinin, omuzlarını yukarı kaldırmasının veya yürüyüşünün değişmesinin çantanın ağır olduğuna işaret edebileceğini belirtti. Doçent Doktor Necdet Demir, ağır yükü dengelemeye çalışan çocukların vücut pozisyonlarını değiştirebildiğini aktararak, özellikle tek omuzda taşınan çantalarda yükün vücudun bir tarafına daha fazla binebildiğini söyledi. Buna göre bu durum gün içerisinde sırt, bel, boyun ve omuz bölgelerinde ağrıyla kas yorgunluğuna yol açabiliyor. Demir, çocuğun çantasını taşımakta zorlanması veya sık sık omuz ve sırt ağrısından şikayet etmesi halinde çanta ağırlığının kontrol edilmesi gerektiğini ve çanta büyüklüğünün çocuğun vücut yapısına uygun olması gerektiğini belirtti. Çanta askılarının geniş ve mümkünse destekli olması gerektiğini ifade eden Doçent Doktor Necdet Demir, çantanın sırta yakın duracak şekilde ayarlanması gerektiğini söyledi. Doktor Demir, çantanın dizler bükülerek veya büyük vücuda yakın tutulacak şekilde kaldırılmasını önerdi. Çanta çıkarıldıktan sonra da devam eden sırt, bel, boyun veya omuz ağrılarının göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Demir, özellikle ağrının sürekli hale gelmesi veya günlük aktiviteleri etkilemesi durumunda değerlendirme yapılması gerektiğini ifade etti. Uzman isim, ailelere çocuklarının yaşına ve vücut yapısına uygun çanta seçmeleri, gereksiz kitap ve malzemeleri her gün çantadan çıkarmaları, çantayı iki omuz askısıyla taşıtmaları ve ağır eşyaları sırt bölgesine yakın yerleştirmeleri önerisinde bulundu. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doçent Doktor Necdet Demir, okul çağındaki çocukların ağır ve yanlış şekilde taşıdığı çantaların sırt, bel, boyun ve omuz ağrılarına neden olabileceğini belirterek, çantaların iki omuzla ve sırta yakın taşınması gerektiğini söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu akşamlar. Saat 18 haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 büyük kulübün başkanlarıyla buluştu. ABD'den İran'a misilleme. Süper Lig'deki dev derbide Fenerbahçe'nin konuğu Beşiktaş olacak. Ayrıntılar bültenimizde. Bugün derbi günü, ancak öncesinde Dolmabahçe'de futbol zirvesi yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un başkan kabul etti. Görüşmenin ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'de dostluk, kardeşlik ve adil rekabet vurgusu yaparken Türk kulüplerinin Avrupa'da elde edeceği zaferlerle göğüsleri kabartacağına inandığını söyledi. Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimi 8 Eylül Salı günü saat 9'a ertelendi. Erteleme sebebi ise mecliste salt çoğunluğun sağlanamaması. Sosyal medyadan paylaşım yapan CHP sözcüsü Müslüm Sarı da seçime katılmama kararını yeni partiyle birlikte aldıklarını duyurdu. Sarı, gözaltında bulunan CHP'li belediye meclis üyesinin oy kullanabilmesi için bu yola başvurduklarını bildirdi. Marmara Denizi'nde meydana gelen gemi kazasında 10 mürettebatı arama çalışmaları 4. gününde de sürüyor. Öte yandan Tuğberk İmamoğlu gemisine ait enkazın yeri TCG Akın gemisinin ROV cihazıyla tespit edildi. Batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin konumu çarpıştığı yerin 50 metre yakınında 720 metre derinliğinde saptandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne Limanı açığında alabora olan yolcu gemisindeki bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Can kaybı 13'e çıktı. Kayıp 15 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere yönelik yayınlanan kılık kıyafet genelgesine ilişkin kamuoyunda ve siyasi arenada oluşan eleştirilere yanıt verdi. Öğretmenlerin toplumdaki rol model konumuna dikkat çeken Bakan Tekin, düzenlemenin yeni bir kural olmadığını vurguladı.
2: Öğretmen çocuklarımızın rol modeli olarak görülür. Öğretmen arkadaşlarımızın kılık kıyafet açısından da öğrencilerimize örnek olacak şekilde giyinmelerini biz kendilerine hatırlatıyoruz. Bakın, bu bir hatırlatmadır. Kamu personelinin kılık kıyafetle ilgili olarak uymak zorunda oldukları mevzuata zaten uyacak. Biz sadece devlet memuru olarak, kamu personeli olarak öğretmen arkadaşlarımızın toplumsal rollerine uygun olan, itibarlarını zedelemeyecek şekilde giyinmelerini, bu şekilde giyinen nadir bir iki örneğin de öğretmen arkadaşlarımızın itibarına zarar vermemesi için bir tedbir aldık.
1: Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki okul saldırganının annesine verilen tahliye kararına itiraz edildi. İtirazı değerlendiren Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi, anne Pınar Peyman Mersinli'nin tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi. Dünyanın gündemiyle devam edelim. ABD'li müzakereciler Witkoff ve Kushner'ın Moskova'dan sonra Kiev'e gerçekleştireceği görüşmeler nedeniyle Rus lider Putin, Rus ordusuna Kiev'e yönelik bombardımanları 3 gün askıya alma emri verdi. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Kremlin'de ABD'li müzakerecilerle bir araya gelmesi ve sonrasında gazetecilere de bir açıklama yapması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri İran'a ait 3 ham petrol tankerini vurduğunu duyurdu. Saldırının İran'ın bir ABD uçak gemisi ve Destaro yönüne balistik füze fırlatmasına karşılık olarak gerçekleştirildiği bildirildi. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuva bölgesi ve çevresinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 1342'ye yükseldi. Kayıp 4886 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çin'in doğusundaki Jinkai eyaletinde ise meydana gelen toprak kaymasında bir kişi hayatını kaybetti, 11 kişi kayboldu, 12 evde hasar meydana geldiği öğrenildi.
3: Ekonomi.
1: Orta vadeli program yarın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanacak. İş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve sanayicilerin temsilcileriyle Beştepe'de gerçekleştirilecek toplantı. Türkiye ekonomisinin 3 yıllık rotası çizilecek. Fiyat istikrarından büyümeye, istihdamdan finansa kadar çeşitli konularda hedefler yarın belli olacak. Vergi denetimi kapsamı e-ticaretin dışına çıkarılarak dijital ortamlardaki tüm ekonomik faaliyetleri kapsayacak şekilde genişletildi. İnternet ve dijital ortamlardaki alım, satım, kiralama, ilan ve reklam faaliyetleri vergi denetimi kapsamına alındı bugün itibarıyla. Platformlarda satış ve kiralama ilanlarına ilişkin işlem ve ilan bilgilerini aylık olarak GİB'e aktaracak. Düzenleme ile dijital platformlardaki ticari faaliyetlerin vergi idaresi tarafından daha kapsamlı şekilde takip edilmesi sağlanacak. Spor. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda 4. kez finalde. Avrupa'nın en büyüğü olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Amirli Kadın Voleybol takımı yarı finaldeki dev rakibi Sırbistan'a set vermeyerek 3-0'lık skorla geçerek finale çıktı. Türkiye'nin finaldeki rakibi ise bugün saat 19'da belli olacak. Avrupa Şampiyonası'nın organizasyonunda diğer yarı final mücadelesinde Polonya ve İtalya mücadelesini izleyeceğiz. Futbol severlerin heyecanla beklediği Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde geri sayım başladı. Süper Lig'in 4. haftasında 6 puanlı iki dev takım bu akşam saat 20'de Çobani Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Sezonun bu ilk derbisinde sahne olacak mücadeleyi de hakem Halil Umut Meler yönetecek. Sarı lacivertlilerde Asensio sakatlığı nedeniyle bu dev maçta forma giyemeyecek. Siyah beyazlılarda ise eksik futbolcu bulunmuyor. Haberleri aktardık. Tekrar görüşünceye dek hoş kalın.
0: Yeni yayın döneminde mikrofonlar daha güçlü. Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutan sesler her gün bu frekansta. Gündem burada. Başkent burada. Burada. Dünya burada. Burada. Türkiye konuşuyorsa biz buradayız. Hazırsanız yeni yayın dönemi başlıyor. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı.
3: Gündem yoğun, yol uzun. Hakikatin izini sürmeye devam ediyor ve gerçeğin sesini yükseltiyoruz.
0: Ceyda Karan'la Eksen.
4: Dünya eksen değiştiriyor. Biz de eksende o değişimi dünya haritasının tamamından okuyoruz.
0: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var.
5: Ekonomi masada değil hayatta yaşanır. Türkiye ve dünya ekonomisini başkentten merkeze en yakın yerden anlatıyoruz.
0: Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati.
6: 90 dakika bitmez, analiz burada başlar. Futbol saatinde top bizde. Haftanın spekülasyonu değil, oyunun kendisini konuşuyoruz.
0: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı.
7: Gündemeye gidiyor, siyaset ne söylüyor? Haberin yeri burası, zamanı şimdi.
0: Okan Aslan'la gün ortası.
8: Öğlene müzik, sohbete sanat yakışır. Ünlü konuklarla kültür sanatın kalbine gün ortasında giriyoruz.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı.
9: Başkentte kapılar arkasında yaşananlar, gündemin ve siyasetin Ankara'dan görünen yüzünü konuşuyoruz.
0: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi.
10: Teknoloji her gün yeni bir kapı açıyor. Yapay zeka da bu kapıların en büyüğü olmaya aday.
0: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım.
11: Çalışanın da emeklinin de sorusu aynı. Hakkım ne, yolum ne? Çalışma hayatınıza ve emekliğinize dair tüm sorularınızın cevabı Çalışma Hayatında.
0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi.
12: Gündem bazen yakında, bazen uzakta başlar. Etkisi her yerde hissedilir. Bölgenin Kalbinde Türkiye ve Dünya gündemini konuşuyoruz.
0: Serhat Sarı Sözen'le Gündem Dışı.
13: Bazen en iyi durak gündemin dışıdır. Gündemi kapatalım, kitabı açalım. Yazarlar ve yeni yeni kitaplarla gündem dışında buluşalım.
0: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum.
14: Tarihten bugüne, yazıdan yoruma. Basının ve siyasetin satır aralarını yazıyorum programında açıyoruz.
0: Yeni yayın döneminde buluşmak için tek frekans Radyo Sputnik. Daha çok ses, daha çok soru ve sadece gerçek. Frekansınızla oynamayın. Başlıyoruz.
15: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
16: Hariçten gazel okuma. Günlük hayatta bazen öyle biri çıkar ki konuya ne hakimdir ne de ortamın parçasıdır ama konuşmadan da duramaz. İşte tam o anda ağızdan şu çıkar: hariçten gazel okuma. Peki bu söz nereden çıktı? Radyonun henüz icat edilmediği yıllarda meyhane ve gazino kültürü oldukça yaygındır. Müzikseverler bu mekanlarda toplanır, fasıl eşliğinde eğlenir. Bazen alkollü müşterilerden biri oturduğu yerden kalkmadan gazel okumaya kalkar. Sesi güzelse ne âlâ. Ama sesi çatallıysa, ölçü kaçmışsa, sahnedeki sanatçının havası bozulur, ortam dağılır. İşte bu yüzden bazı yerlerde saz heyetinin arkasına büyük harflerle bir uyarı yazılır: hariçten gazel okumak memnudur. Yani dışarıdan izinsiz ve yersiz gazel okumak yasaktır. Bu ifade zamanla bir deyime dönüşür. Bugün biri üstüne vazife olmayan bir konuda fikir yürütürse işte bu deyimle susturulur: hariçten gazel okuma. Atasözleri ve deyimler yerinde kullanıldığında sadece anlatımı güçlendirmekle kalmaz, geçmişi de bugüne taşır. Bugün hariçten gazel okuma deyiminin çıkışına ışık tuttuk. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İzmir'in simgelerinden Saat Kulesi 125 yıldır Konak Meydanı'nda zamanı göstermeyi sürdürüyor. Tarihi kulenin saati aradan geçen yıllara rağmen ilk kurulduğu dönemdeki çalışma prensibini koruyor. Dört farklı yöne bakan saatlerin tamamı ise tek bir mekanizma ile çalışıyor. İzmir Saat Kulesi'nin temeli 1 Eylül 1900'de atıldı, yapı bir yıl sonra hizmete açıldı. Fransız mimar Raymond Charles Perret tarafından tasarlanan kulede Kuzey Afrika ve Endülüs mimarisinin izleri görülüyor. Yaklaşık 21 metre yüksekliğindeki yapı, mermer platformu, sekizgen kaidesi, çeşmeleri ve fıskiyeli havuzlarıyla 125 yıldır kentin en önemli simgelerinden biri olmayı sürdürüyor. Saat Kulesi, tarihi boyunca İzmir'de meydana gelen depremlerden de etkilendi. 1929 yılında saatin durması üzerine Almanya'dan bir saat ustası getirildi ve mekanizma yeniden çalıştırıldı. Kulenin dört cephesinde bulunan 75 santimetre çapındaki saatleri 22 dişli çarktan oluşan tek bir mekanizma hareket ettiriyor. Ağırlık ve yer çekimi prensibiyle çalışan sistem 6 günde bir kuruluyor, 3 ayda bir de periyodik bakımdan geçiriliyor. Saatin bakımını ise 1994 yılından bu yana 68 yaşındaki saat ustası Fethi Pamukoğlu gerçekleştiriyor. Pamukoğlu, Saat Kulesi'nin mekanik açıdan ilk günkü çalışma prensibini koruyan nadir tarihi saatlerden biri olduğunu belirterek, mekanik olarak aslını yitirmeyen ve ilk günkü gibi çalışan nadir saatlerden birisi, dedi. 32 yıldır mekanizma ile ilgilenen Pamukoğlu, artık yalnızca arızaları gidermekle kalmıyor, oluşabilecek sorunları da önceden tespit etmeye çalışıyor. Saat Kulesi'nin kentliler tarafından yakından takip edildiğini belirten Pamukoğlu, bakım sırasında saat kısa süreliğine durdu.

0: olduğunda bile telefonların gelmeye başladığını anlattı. Burası bizim evladımız gibi. Mutlaka bakımlarını yapmamız lazım. Sabah 8'de 9'da telefon başlar. Saat durmuş derler. Tamam biliyoruz bakımda deriz ifadesini kullandı. İzmir'in 125 yıllık değişimine tanıklık eden Saat Kulesi aynı mekanik prensiple zamanı göstermeye devam ediyor. İzmir'in simgelerinden Saat Kulesi'ne dört yöne bakan saatler 22 dişli çarktan oluşan tek bir mekanizma ile çalışıyor. 125 yıllık sistem 6 güne bir kuruluyor, bakımı ise 1994'ten bu yana saat ustası Fethi Pamukoğlu tarafından yapılıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kamuda yapay zeka kullanımında yeni bir dönem başlıyor. 2026-2030 Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı kapsamında kamu çalışanlarına temel yapay zeka okuryazarlığı eğitimi zorunlu olacak. Her kurumda yapay zekadan sorumlu üst düzey bir yönetici görevlendirilecek. Planın ilk 12 ayında en az 10 bakanlıkta toplam 30 yapay zeka pilot projesinin başlatılması hedefleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek eğitimler e-öğrenme yöntemiyle verilecek. Kamu çalışanlarına yapay zekanın temel kavramlarının yanı sıra üretken yapay zeka araçlarının güvenli kullanımı, kişisel verilerin korunması, yanlış bilgi ve derin sahte içeriklere karşı farkındalıkla etik kullanım ilkeleri anlatılacak. Çalışanların yalnızca eğitimlerini tamamlayıp tamamlamadığı değil, eğitimlerindeki başarı düzeyleri de takip edilecek. Eğitimleri başarıyla tamamlayan personele seviye bazlı mikro sertifikalar verilecek. Kamudaki yapay zeka dönüşümünü yönetmek amacıyla her kurumda birim amiri ya da başkana bağlı üst düzey bir yönetici görevlendirilecek. Bu yöneticiler kurumlarındaki yapay zeka projelerini takip edecek, uygulamaların ilerleme durumunu düzenli olarak raporlayacak. Görevlendirmelerin ardından kamu kurumlarına 3 yıllık yapay zeka yol haritası hazırlamaları için 12 hafta süre verilecek. Her bakanlıkta yapay zekanın kullanabileceği alanlar belirlenecek, potansiyeli yüksek alanlarda pilot uygulamalar başlatılacak. Başarılı bulunan projelerin ise 6 ila 12 ay içinde daha geniş ölçekte kullanılması planlanıyor. Eylem planı kapsamında ilk 12 ayda en az 10 bakanlıkta toplam 30 yapay zeka pilotunun hayata geçirilmesi hedefleniyor. Dönüşümün öncelikli alanlarından biri de e-devlet olacak. Kişiselleştirilmiş hizmet yönlendirmesi, başvuruların ön kontrolü ve akıllı belge desteği gibi uygulamalar ilk etapta pilot olarak devreye alınacak. En az 5 yapay zeka destekli vatandaşlık hizmetinin e-devlet üzerinden pilot olarak uygulanması ve ardından yaygınlaştırılması öngörülüyor. Yapay zeka destekli kamu hizmetlerinde kişisel verilerin korunması, kararların açıklanabilir olması ve insan gözetimi temel ilkeler arasında yer alacak. Yüksek etkili yapay zeka sistemleri ise kullanıma alınmadan önce belgelendirme ve değerlendirme süreçlerinden geçirilecek. Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı kapsamında kamu çalışanlarına temel yapay zeka okuryazarlığı eğitimi zorunlu hale getirilecek. Her kurumda yapay zekadan sorumlu yönetici görevlendirilecek. İlk 12 ayda en az 10 bakanlıkta 30 pilot proje başlatılacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dünya Meteoroloji Örgütü, El Niño iklim olayının yıl sonuna kadar çok güçlenmesinin beklendiğini açıkladı. Örgüte göre bu durum, 2027 yılına kadar sel, kuraklık ve aşırı sıcaklık gibi hava olaylarının riskini artıracak. Yayınlanan raporda, El Niño'nun Şubat 2027'ye kadar devam etme olasılığının %100'e yakın olduğu belirtilirken, iklim üzerindeki etkinin önümüzdeki aylarda daha da belirgin hale geleceği ifade edildi. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün El Niño güncelleme raporuna göre iklim olayı tropikal Pasifik'teki olağanüstü sıcak okyanus koşullarıyla beslenmeye devam ediyor. Raporda El Niño'nun önümüzdeki aylarda çok güçlü bir olaya dönüşerek yağış ve sıcaklık düzenlerini önemli ölçüde etkileyeceği, sel, kuraklık ve aşırı sıcak risklerini artıracağı belirtildi. Yıl sonuna doğru zirveye ulaşması beklenen etkinin 2027'ye kadar sürmesinin öngörüldüğü kaydedildi. Raporda El Niño'nun en belirgin hissedildiği Orta Doğu Ekvatoral Pasifik'te deniz yüzeyi sıcaklıklarının ortalamanın oldukça üzerinde seyrettiği ve yükselmeye devam ettiği bildirildi. Okyanus yüzeyinin altında ise bazı bölgelerde sıcaklıkların Temmuz ve Ağustos başına mevsim normallerinin 8 derece üzerine çıktığı ifade edildi. Bu koşulların El Niño'nun önümüzdeki aylarda daha da güçleneceğine dair güçlü işaretler verdiği vurgulandı. Raporda ayrıca El Niño'nun tek başına herhangi bir ülke ya da bölgede yaşanacak etkilerin şiddetini belirlemediği, sonuçların bulunduğu coğrafyaya, mevsime ve Hint ile Atlantik okyanuslarındaki diğer iklim koşullarına göre değişebileceği belirtildi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e raporda yer alan değerlendirmesinde El Niño gözlerimizin önünde devasa boyutlara ulaşıyor. Deniz yüzeyi sıcaklıkları yükseliyor, sıcaklıklar yükselmeye devam ediyor ve dünya aşırı hava koşullarının tehlike bölgesinde ifadesini kullandı. Guterres, artan riskler karşısında iklim eylemi ile insanların koruma taahhütleri arasında bir yarış yaşandığını belirterek bu yarışın kazanılması gerektiğini söyledi. Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Celeste Souza ise El Niño'nun dünya genelindeki topluluklar ve ekonomiler üzerinde büyük etkiler oluşturabileceğini belirtti. Souza, kuraklık ve sellerin yol açtığı aksaklıkların şimdiden görüldüğünü, El Niño'nun güçlenmesiyle bu etkilerin artmasının beklendiğini söyledi. Olağanüstü hazırlık ve müdahale gerektiğini vurgulayan Souza, WMO'nun 50 yıllık tarihini Ulusal Meteoroloji ve Hidroloji Servisleri ile bu ölçekte bir seferberlik başlatmadığını hatırlattı. Souza, WMO'nun afet yönetimiyle tarım, sağlık, enerji ve su kaynakları gibi iklime duyarlı sektörleri desteklemek amacıyla Birleşmiş Milletler ve insani yardım ortaklarıyla yakın işbirliği içinde çalışmayı sürdüreceğini belirterek "Kaybedecek zamanımız yok." dedi. Dünya Meteoroloji Örgütü, El Niño'nun yıl sonuna kadar çok güçlenmesini ve etkilerinin 2027'ye kadar sürmesini bekliyor. Rapora göre sel, kuraklık ve aşırı sıcaklık riskleri artarken Birleşmiş Milletler ve WMO yetkilileri ülkeleri hazırlık ve iklim eylemlerini hızlandırmaya çağırıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dünya genelinde pestisit kullanımının çiftçiler ve tarım işçileri üzerindeki etkisini inceleyen yeni bir araştırma, her yıl yüz milyonlarca kişinin bu kimyasallara maruz kaldığını ortaya koydu. 139 ülkeden verilerin değerlendirildiği araştırmaya göre dünyadaki çiftçi ve tarım işçilerinin neredeyse yarısı her yıl akut pestisit zehirlenmesi yaşıyor. Pestisit zehirlenmelerinin özellikle Güney Asya, Güneydoğu Asya ve Doğu Afrika'da yoğunlaştığı belirlenirken, araştırmacılar sağlık kuruluşlarına bildirilmeyen vakalar nedeniyle gerçek sayının açıklanan rakamların üzerinde olabileceğine dikkat çekti. Ölümle sonuçlanmayan pestisit zehirlenmelerinin en fazla Güney Asya'da görüldüğü, bu bölgeyi Güneydoğu Asya ve Doğu Afrika'nın takip ettiği belirlendi. Ülkeler arasında en yüksek oran Burkina Faso'da kaydedildi. Araştırmaya göre ülkedeki çiftçi ve tarım işçilerinin yaklaşık %84'ü her yıl istemeden akut pestisit zehirlenmesi yaşıyor. Dünya genelinde kazara pestisit zehirlenmeleri nedeniyle her yıl yaklaşık 11 bin kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Bu ölümlerin yaklaşık %60'ının da Hindistan'da gerçekleştiği belirtildi. 400 milyondan fazla kişiyi kapsayan tahmine, dünya genelinde tarım sektöründe çalışan 84 milyon çocuk dahil edilmedi. Pestisitlerin çevreye yayılması nedeniyle kimyasallara maruz kalan kırsal kesimdeki aileler de bu sayının dışında bırakıldı. Çiftçilerin pestisitlere en fazla kimyasalları hazırlarken ve tarlalara uygularken maruz kaldığı belirtildi. İlaçlanmış ürünlere, kirlenmiş ekipmanlara, kıyafetlere temas edilmesinin de zehirlenmeye yol açabildiği ifade edildi. Pestisit maruziyetinden kısa bir süre sonra ortaya çıkan akut zehirlenmelerde baş ağrısı, mide bulantısı, kusma ve ciltte döküntü gibi belirtiler görülebiliyor. Araştırmacılar uzun süre tekrarlanan pestisit maruziyetinin ise hemen belirti göstermese bile daha ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini belirtti. Penn United Kingdom Uluslararası Programlar Başkanı Dr. Sheila Wills, araştırmanın pestisit zehirlenmelerinin gerçek boyutunun uzun süredir yeterince görünür olmadığını ortaya koyduğunu söyledi. Wills, yeni araştırma dünyadaki çiftçi ve tarım işçilerinin neredeyse %50'sinin her yıl akut pestisit zehirlenmesi yaşadığını ortaya koydu dedi. Wills, sağlık hizmetlerine erişimin sınırlı olması ve sağlık sistemlerinin pestisit zehirlenmelerini tanıma ve kaydetmedeki yetersizlikleri nedeniyle çok sayıda vakanın da resmi verilere yansımadığını belirtti. Araştırmacılar yalnızca pestisit kaynaklı ölümlere odaklanılmasının sorusunun gerçek boyutunu ortaya koymadığını vurguladı. Penn Germany Pestisitler ve Uluslararası İşbirliği Kıdemli Danışmanı Susan Hoffman, ölümle sonuçlanmayan vakalarında ulusal ve uluslararası düzeyde daha yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi. Penn United Kingdom, yüksek derecede tehlikeli pestisitlerin tarımdan aşamalı olarak kaldırılması ve çiftçilerin daha güvenli üretim yöntemlerine geçişinin desteklenmesi çağrısında bulundu. Araştırmacılar ayrıca çiftçilerin pestisitlere maruz kalmasının yalnızca bireysel tercihlerle açıklanamayacağını belirtti. Bazı üreticilerin belirli kimyasalları kullanmak zorunda kaldığı, koruyucu ekipmanların ise özellikle sıcak bölgelerde pahalı ve kullanışsız olabildiği ifade edildi. Dünya genelinde 139 ülkeden verilerin incelendiği araştırmaya göre çiftçi ve tarım işçilerinin neredeyse yarısı her yıl akut pestisit zehirlenmesi geçiriyor. Kazara pestisit zehirlenmeleri nedeniyle yılda yaklaşık 11 bin kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

200. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Sermaye Piyasası Kurulu, borsa, portföy yönetimi ve kripto varlık piyasalarında finansal trafiği doğrudan etkileyecek tarihi bir düzenlemeyi yürürlüğe koydu. Resmi gazetede yayımlanan kararla yabancı yatırımcılara çipli pasaport ve NFC teknolojisiyle uzaktan müşteri olma yolu açılırken, işlemler için yüksek riskli sıkı takip mekanizması devreye alındı. Sermaye Piyasası Kurulu, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ve kripto varlık platformlarında yabancı uyruklu gerçek kişilerin sisteme dahil olma süreçlerini kökten değiştiren yeni tebliği yayınladı. Resmi gazetede yayınlanarak resmen yürürlüğe giren karara göre, Türk vatandaşı olmayan gerçek kişiler artık Türkiye'ye fiziken gelmeden çipli pasaport ve uzaktan kimlik tespiti yöntemiyle dakikalar içinde hesap açabilecek. Ancak yeni düzenleme beraberinde son derece hassas teknolojik filtreler getirdi. Kimlik doğrulama sürecinde Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı'nın gerekliliklerini karşılayan ve NFC, yakın alan iletişimi desteği sunan pasaportlar zorunlu kılındı. Pasaportun fiziksel yüzeyindeki bilgilerle mikroçipte barınan veriler birebir eşleşmek zorunda olacak. Temassız çip okumasının başarısız olduğu tek bir senaryoda dahi uzaktan müşteri ilişkisi anında bloke edilecek. Sistemin güvenlik mimarisi yalnızca kimlikle sınırlı tutulmadı. Yabancı müşterilerin yerleşim adresleri, ikametgah belgesi, son 3 aya ait abonelik faturaları veya ilgili devletlerin kamuya açık veri tabanları üzerinden sıkı bir risk analiziyle taranacak. Adres teyidi eksiksiz tamamlanmayan hesaplardan tek 1 lira, döviz, hisse senedi veya kripto varlık transferi dahi gerçekleştirilemeyecek. Arka planda çalışan güvenlik algoritması, kullanıcının anlık AIP'yi ve port bilgisi, cihaz kimliği, anlık coğrafi konum ve tarayıcı izleri gibi derin dijital ayak izlerini pasaport verileriyle çapraz sorgulamaya tabi tutacak. En ufak bir manipülasyon veya uyumsuzluk şüphesi tespit edildiğinde başvuru süreci tek taraflı iptal edilecek. Pasaport kullanarak uzaktan onay alan tüm yabancı müşteriler, finans kuruluşlarının denetim sistemlerinde otomatik olarak yüksek risk grubu kategorisine yerleştirilecek. Profilin dışına çıkan ani nakit akışları derhal askıya alınabilecek. Nakit akışındaki kara para şüphesini sıfıra indirmek adına para transferlerine çelikten sınırlar çizildi. Hesaba para girişi ve hesaptan para çıkışı yalnızca müşterinin bizzat kendi adına yurt dışında açılmış banka hesapları üzerinden yapılabilecek. Uluslararası nakit transferleri sadece Swift ağı üzerinden kabul edilecek. Transfer mesajındaki kimlik verileriyle kayıt verileri harfiyen örtüşmek zorunda olacak. Uzaktan sisteme dahil edilen kişilerin portföy büyüklükleri ve yatırım tutarları her 3 aylık periyotlarla doğrudan Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK radarına raporlanacak. Şirketler için dijital doğrulama, gerçek faydalanıcı gizlenemeyecek. Düzenlemenin son halkası ise kurumsal yapıları kapsıyor. Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişiler de artık uzaktan kimlik doğrulama yöntemiyle müşteri kabul edilebilecek. Şirket temsilcilerinin yetkileri Mersis ve Ticaret Sicili Gazetesi kayıtları üzerinden doğrulanacak. Kurumların nihai karar vericisini ortaya çıkaran gerçek faydalanıcı tespitinde en ufak bir açık veya çelişki bulunması halinde sistem derhal kırmızı bayrak vererek uzaktan işlem sürecini tamamen durduracak. Sermaye Piyasası Kurulu, yabancı yatırımcıların Türkiye'deki borsa, portföy yönetimi ve kripto varlık piyasalarına uzaktan erişimini sağlayacak yeni düzenlemeyi yürürlüğe koydu. Buna göre, Türk vatandaşı olmayan gerçek kişiler, Türkiye'ye gelmeden çipli pasaport ve NFC teknolojisiyle uzaktan kimlik doğrulaması yaparak hesap açabilecek. Ancak uzaktan sisteme dahil edilen yabancı müşteriler yüksek risk grubunda değerlendirilecek. Adres, AIP, cihaz, coğrafi konum ve diğer dijital veriler üzerinden sıkı bir risk analizi uygulanacak. Para transferlerinde ise müşterinin kendi adına yurt dışındaki banka hesaplarının kullanılması ve Swift ağı üzerinden işlem yapılması şartı getirilecek. Düzenleme, şirketlerin uzaktan müşteri kabulünde gerçek faydalanıcının tespit edilmesine yönelik yeni kontrolleri de içeriyor. yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik.
1: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönünü ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
2: Targetman, sırtı dönük oynayan kule santrofor. Targetman, yani bizim deyimimizle sırtı dönük oynayan kule santrofor. Onlar fiziksel gücüyle rakip savunmanın dengesini bozan ve takım arkadaşlarının pozisyona girmesini kolaylaştıran bir forvet tipidir. Bu oyuncu genellikle boyu uzun, fiziği güçlü, kafa toplarında etkili ve rakip stoperleri sırtına alıp top saklayabilen bir yapıya sahiptir. Onun en önemli özelliği arkası dönük şekilde topu alıp indirip oyunu devam ettirmesidir. Bu rolü oynayan futbolcu savunma arkasına sarkarak hızla gol aramaz. Aksine topu alır, takım arkadaşları yerleşene kadar topu saklar ve uygun pozisyonda pasını verir. Hücumun başlangıç noktasıdır. Özellikle hava toplarında çok etkilidir. Kanatlardan gelen ortalarda ceza sahasında boy gösterir, uzun toplarda ise topu indirip ikinci dalgayı başlatır. Onun amacı her zaman gol atmak değildir. Zaten çoğu targetmen gol sayısıyla değil, yarattığı pozisyonlarla, rakibi yormasıyla, hava toplarındaki hakimiyetiyle ve savunmaları üzerine çekmesiyle ölçülür. Taktiksel olarak bu oyuncu genellikle 4-4-2, 4-2-3-1 veya 4-5-1 gibi sistemlerde ön tarafta tek başına ya da ikinci bir hızlı forvetle birlikte kullanılır. Eğer takımınızın kanatları kuvvetliyse ve orta yapmayı seviyorsa, targetman bu sistemde adeta ceza sahasının kutup yıldızı olur. Ayrıca savunmadan uzun top oynayan, pasla çıkmakta zorlanan ama ikinci toplarla pozisyon arayan takımlar için de çok uygundur. Fiziksel olarak targetmenin bazı vazgeçilmez özellikleri vardır. Boyunun uzun, fiziksel gücünün yüksek, denge becerisinin sağlam ve hava toplarında etkin olması beklenir. Ayağı çok yumuşak olmak zorunda değildir ama sırtı dönükken topu kontrol edebilmeli ve minimum pasta maksimum katkı verebilmelidir. Bu oyuncunun en önemli özelliği duvar olmaktır. Top ona çarpar sekmez, top onda kalır, etrafındakilere servis eder. Mental anlamda ise dayanıklılık, soğukkanlılık, rakip baskısı altında panik yapmama ve en önemlisi oyun görüşü gerekir. Çünkü sırtı dönük oynayan biri için yüzünü kaleye döndüğünde değil, dönmeden önce ne yapacağı çok daha kritiktir. Bu rolün modern futboldaki en belirgin temsilcilerinden biri Oliver Giroud'tur. Fransa milli takımı ve kulüp kariyeri boyunca özellikle ceza sahasında yaptığı koşular, top indirmeleri ve sırtı dönük oyunuyla bu rolün ne kadar değerli olabileceğini gösterdi. 2018 Dünya Kupası'nda hiç gol atmamasına rağmen Fransa'nın şampiyonluğunda kilit rol oynadı. Çünkü hem Griezmann'a hem Mbappe'ye alan açtı. Bir diğer efsane targetmen örneği Drogba'dır. Chelsea'de hem fizik gücüyle hem de oyun zekasıyla bu rolü mükemmel oynadı. Uzun topları aldı, topu tuttu, duvar oldu, sonra patlayıcı oyuncularla birlikte hücuma destek verdi. Hava toplarında birebir mücadelelerde ve ceza sahası içinde tam bir tehditti. Türk futbolundan örnek vermek gerekirse Burak Yılmaz kariyerinin bazı dönemlerinde bu role yaklaştı. Özellikle Lille'de oynarken sırtı dönük top alıp takım arkadaşlarına alan açmasıyla dikkat çekti. Ancak en saf örnek belki de Semih Şentürk'tü. Özellikle 2008 Avrupa Şampiyonası'ndaki maçlarda sahaya sonradan girip kafa toplarındaki etkinliği ve rakip stoperleri yıpratmasıyla bu rolü üstlendi. Targetmenin avantajı oldukça net. Topu ileri taşıyamayan takımlar için kurtarıcıdır. Baskıdan çıkmanın en kestirme yolu onu bulup topu onda tutmaktır. Aynı zamanda rakip savunmanın düzenini bozar, takımın boyunu uzatır. Ceza sahasında istikrar sağlar. Ancak bazı dezavantajları da vardır. Eğer bu oyuncu yalnız bırakılırsa savunma hattı tarafından bilir. Ayrıca teknik kapasitesi çok sınırlıysa hücum organizasyonlarını baltalayabilir. Takımın tüm yükünü taşıyacak yapıda değilse baskı altında ezilebilir. Sonuç olarak targetmen fiziksel olarak takımın en ağır işçisidir. Gol atmaktan çok takım arkadaşlarını oynatır, hücumları şekillendirir, ikinci topları kazandırır. Oyun onun etrafında döner. Çünkü o oyunu hem zaman hem alan açısından ileriye taşır. Eğer takımınız uzun oynuyorsa, kenar ortalarına dayalıysa ya da savunmadan çıkmakta zorlanıyorsa bir targetmen sizin için saha içindeki en büyük kurtarıcı olabilir. İşte bugün bu kurtarıcı oyuncuları targetmen yani tabiri caizse sırtı dönük oynayan kule santroforları anlattık. Futbolun ansiklopedisinin sayfalarını aralamaya devam edeceğiz. Yeni sayfalarda görüşmek üzere. Bizden ayrılmayın.
1: Futbolun ansiklopedisi.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dünyanın en büyük seyahat rehberi olan Lonely Planet tarafından hazırlanan listede Türkiye'nin dünyaca ünlü turizm destinasyonu Kapadokya, Avrupa'nın en iyi kış rotası seçildi. Lonely Planet'in 21 Ağustos 2026'da hazırladığı Avrupa'da kışın ziyaret edebilecek 13 en iyi yer başlıklı seçkide Avrupa'nın kış aylarında ziyaret edilebilecek 13 önemli destinasyonu sıralandı. Listenin zirvesinde Türkiye'den Kapadokya yer aldı. Seçkide Kapadokya, İspanya'dan Fuerteventura ve Bilbao, Portekiz'den Madeira ve Alentejo, Fransa'dan Côte d'Azur ve Lyon, Almanya'dan Bavyera Alpleri, Yunanistan'dan Santorini, İtalya'dan Cinque Terre, Macaristan'dan Budapeşte ve Finlandiya'dan Lapland gibi destinasyonları geride bıraktı. Lonely Planet, Kapadokya'yı kar ve yeraltı keşifleri için en iyi destinasyon olarak tanımladı. Yayında bölgenin karla kaplanan peri bacalarından yeraltı şehirlerine, kaya kiliselerinden mağara otellerine kadar uzanan kış deneyimine dikkat çekildi. Kapadokya'nın karla birlikte daha etkileyici bir görünüme kavuştuğu belirtilirken, kar örtüsünün bölgedeki doğal oluşumlara, kayalara, oyulmuş tarihi evlere ve kiliselere farklı bir görünüm kazandırdığı ifade edildi. Kış aylarının Kapadokya'da aynı zamanda düşük sezon olduğu belirtilen yayında bu dönemin ziyaretçilere daha sakin bir keşif imkanı sunduğuna dikkat çekildi. Keşlik Manastırı, Kaymaklı Yeraltı Şehri ve Göreme Açık Hava Müzesi gibi önemli kültür ve turizm noktalarının daha az yoğunlukta gezilebildiği aktarıldı. Bölgedeki çok sayıdaki yeraltı yapısı ve kayalara oyulmuş mekanın soğuk ve yağışlı günlerde de Kapadokya'yı keşfetmeye imkan verdiği belirtilirken, açık havada ise Ihlara Vadisi'ndeki kış yürüyüşleri öne çıkarıldı. Kapadokya'daki butik mağara otelleri de kış deneyiminin önemli unsurlarından biri olarak gösterildi. Bölgenin simgesi haline gelen sıcak hava balonlarının yıl boyunca uçtuğu, ancak kış aylarında hava koşullarına bağlı olarak iptaller yaşanabileceği hatırlatıldı. Lonely Planet'in Avrupa'da kış rotalarını sıraladığı listede Türkiye'den Kapadokya ilk sırada yer aldı. Kapadokya, Kanarya Adaları, Bavyera Alpleri, Santorini ve Fransız Rivierası gibi önemli destinasyonları geride bıraktı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında daralma Ağustos ayında da sürdü. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre Ocak ile Ağustos döneminde toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre %11,91 azalarak 719.996 adede geriledi. Otomobil satışları %13,78, hafif ticari araç satışları ise %4,40 düştü. Pazarın %84,3'ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 313.013 satışla %55,1, B segmenti otomobiller ise 162.982 satışla %28,9 pay aldı. Gövde tiplerine göre en çok tercih edilen modeller %66,1 pay ve 372.790 satışla SUV araçlar oldu. SUV'ları %20 pay ve 112.648 satışla sedanlar, %13,6 pay ve 76.489 satışla hatchback modelleri izledi. Ağustos ayında da daralma devam etti. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı ayına göre %20,28 küçüldü. Otomobil satışları %25,16 gerilerken hafif ticari araç satışları %0,34 arttı. Geçen ay toplam pazar 81.031 adet olarak gerçekleşti. Bunun 61.529'unu otomobiller, 19.502'sini ise hafif ticari araçlar oluşturdu. Ocak-Ağustos döneminde benzinli otomobiller 230.341 satışla pazarın %40,8'ini oluşturdu. Hibrit otomobiller 187.045 satış ve %33,1 payla ikinci sırada yer aldı. Elektrikli otomobiller ise 105.951 satışla pazarın %18,8'ine ulaştı. Dizel otomobiller %5,9, otogazlı otomobiller ise %1,3 pay aldı. 160 kW'ın altındaki elektrikli otomobillerin satışları %7,3 artarak pazarın %16,8'ini oluştururken, 160 kW üzerindeki elektrikli otomobillerin satışları %65,3 azaldı ve pazar payı %2 oldu. Motor hacmine göre 1400 cc altındaki otomobil satışları %28,9 azalarak pazarın %26,5'ini oluşturdu. 1400 ile 1600 cc aralığındaki otomobiller %15,4 düşüşle %20,7 pay aldı. Buna karşılık 1600 ile 2000 cc aralığındaki otomobil satışları %7,7 arttı ve %0,7 paya ulaştı. 2000 cc üzerindeki otomobil satışları ise %15,3 gerileyerek pazarın %0,2'sini oluşturdu. Otomatik şanzımanlı otomobiller 547.126 adetle satışların %97'sini oluştururken, manuel şanzımanlı otomobiller 17.115 adetle %3 pay aldı. Hafif ticari araç pazarındaysa van tipi araçlar 118.472 satış ve %76,1 payla ilk sırada yer aldı. Kamyonetler ise 14.373 satış ve %9,2 payla ikinci sırada konumlandı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarı Ocak ile Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %11,91 daraldı. Ağustos ayında da küçülme sürerken elektrikli otomobiller pazarın %18,8'ini oluşturdu ve SUV modeller en çok tercih edilen gövde tipi olmayı sürdürdü. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Bursa'nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz'la kurduğu dostlukla tanınan Yaren Leylek 15. kez göç yolculuğuna başladı. Ulubat Gölü kıyısındaki eski Karaağaç Mahallesi'nin simgesi haline gelen Yaren bu yılda ailesiyle birlikte köyden ayrıldı. Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, Yaren'in bu yıl Adem Yılmaz'ın kayığına 15. kez konduğunu belirterek leyleklerin daha sıcak bölgelere doğru göç ettiğini söyledi. Tüydeş, köydeki leyleklerin de aynı dönemde bölgeden ayrıldığını ifade etti. Adem Yılmaz'ın öğle saatlerinde kendisini arayarak Yaren'in görünürde olmadığını aktaran Tüydeş, Yaren'in geri dönme ihtimaline karşı hava kararına kadar beklendiğini belirtti. Köydeki diğer leyleklerin de görünmemesi üzerine tüm leyleklerin göç ettiğinin anlaşıldığını söyledi. Fotoğrafçı Alper Tüydeş, leyleklerin bazı yıllarda farklı zamanlarda göç ettiğini ancak bu yıl hepsinin aynı zamanda bölgeden ayrıldığını belirterek Afrika ülkelerine doğru göç ettiklerini ifade etti. Bursa'nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz'la kurduğu dostlukla tanınan Yaren Leylek, ailesiyle birlikte bu yılda Ulubat Gölü kıyısındaki eski Karaağaç Mahallesi'nden ayrıldı. Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, köydeki diğer leyleklerin de aynı dönemde göç ettiğini belirtti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye'nin farklı dönemlerde gündeme gelen seri cinayet vakaları, kurban seçimleri, işleniş yöntemleri ve soruşturma süreçleriyle suç tarihinin en dikkat çeken dosyaları arasında yer alıyor. Adnan Çolak'tan Hamdi Kayapınar'a, Yavuz Yapıcıoğlu'ndan Atalay Filiz'e kadar birçok ismin yer aldığı bu vakalar, yıllar içinde gelişen adli inceleme yöntemleri ve soruşturmalarla yeniden değerlendirildi.
2: Türkiye'de yıllara yayılan ve birbirinden bağımsız kurbanların öldürüldüğü bazı cinayet dosyaları, faillerinin yakalanmasının ardından seri cinayet vakaları olarak kayıtlara geçti. Bazı failler kurbanlarını rastgele seçerken, bazıları benzer yöntemlerle ve belirli bir kurban profiline yönelerek cinayet işledi. Kamuoyunda Artvin canavarı, avcı, tornavidalı katil ve mobilyacı katili gibi lakaplarla tanınan faillerin dosyaları, Türkiye'nin yakın dönem suç tarihinin en dikkat çekici olayları arasında yer aldı. Eski gazete arşivlerinde 2006 itibariyle 11 seri katilin toplam 46 cinayet işlediğine ilişkin derlemeler bulunurken, sonraki yıllarda yeni vakalar da gündeme geldi.
1: Türkiye'nin seri katilleri denildiğinde öne çıkan isimlerden biri Adnan Çolak oldu. Kamuoyunda Artvin canavarı olarak anılan Çolak'ın 1992-1995 yılları arasında Artvin ve ilçelerinde yaşları 68 ile 95 arasında değişen 11 kişiyi öldürdüğü kayıtlara geçti.
2: Çolak'ın kurbanlarını özellikle ileri yaştaki kişiler arasından seçtiği belirlendi. Yakalanmasının ardından başlayan yargılama yaklaşık 5 yıl sürdü. Mahkeme tarafından ağır cezalara çarptırılan Çolak, daha sonra kamuoyunda Raşan Affı olarak bilinen şartlı salıverme düzenlemesi kapsamında 2005 yılında tahliye edildi.
1: Türkiye'nin en dikkat çekici seri cinayet dosyalarından biri de Hamdi Kayapınar vakası oldu. Kayapınar'ın suç geçmişi henüz 14 yaşındayken kardeşini öldürmesiyle başladı. Daha sonra 1998-2001 yılları arasında Kayseri'de 6 kişiyi öldürdü ve başka kişileri de yaraladı.
2: Cinayetlerdeki ortak noktalar polisi Kayapınar'a götürdü. Soruşturmada cinayetlerin işlendiği dönemde yaklaşık 18 aylık bir kesinti bulunduğu, bu sürenin dönemin askerlik süresiyle örtüştüğü tespit edildi. Bölgede askerlik yapan kişiler araştırıldı ve Kayapınar'a ulaşıldı. Evinde bulunan delillerin ardından gözaltına alınan Kayapınar cinayetleri itiraf etti.
1: Kayapınar yıllarca cezaevinde kaldıktan sonra 2017'de tahliye edildi. Ancak yaklaşık bir yıl sonra Kayseri'de bir villada güvenlik görevlisi olarak çalışan Sami Yılmaz'ın öldürülmesiyle eski dosya yeniden gündeme geldi.
2: Polis 2018'deki cinayetin ardından yaklaşık 950 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Şüphelinin olay yeri içerisinde kırmızı bisiklet kullandığı belirlendi. Cinayetin yöntemi ve işlediği bölgenin Kayapınar'ın geçmiş suçlarıyla benzerliği üzerine soruşturma bu yönde yoğunlaştırıldı.
1: Operasyonda cinayette kullanılan av tüfeği, çok sayıda fişek ve öldürülen güvenlik görevlisinden alınan tabanca ile geçirildi. Kayapınar bu cinayet nedeniyle 2019 yılında ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
2: Kamuoyunda tornavidalı katil ve avcılar sapı olarak tanınan Yavuz Yapıcıoğlu hakkında da farklı dönemlerde çok sayıda cinayet iddiası ortaya atıldı.
1: Dönemin basınında yer alan polis kayıtlarına dayalı haberlerde Yapıcıoğlu'nun 18 kişiyi öldürdüğü ancak daha fazla cinayetle bağlantısının araştırıldığı aktarıldı. Bu nedenle toplam kurban sayısına ilişkin iddialarla kesinleşmiş vakaların birbirinden ayrılması gerektiği belirtiliyor.
2: Mobilyacı katil olarak bilinen Seyit Ahmet Demirci ise 1998 yılında İstanbul'da işlenen bir dizi cinayette gündeme geldi.
1: Demirci'nin Esenler ve Bağcılar'da 3 mobilyacıyı iş yerlerinin bodrum katlarında ateşli silahla öldürdüğü belirlendi. Dönemin haberlerine göre kurbanlarını önceden tanımayan Demirci'nin özellikle mobilyacıları hedef alması dosyanın en dikkat çekici özelliklerinden biri oldu.
2: Türkiye'nin yakın tarihindeki en sıra dışı vakalardan biri de kamuoyunda otoban katilleri olarak bilinen Mehmet Karahasan ve Yiğit Bekçe dosyasıydı.
1: İkili Ekim 2006'da yaklaşık 52 saat içerisinde 7 kişiyi öldürdü. Cinayetler Bursa Yalova Karayolu çevresinden başlayarak İzmit, Sakarya, Mersin ve Ankara'ya uzanan farklı noktalarda işlendi.
2: Karahasan ve Bekçe ilk cinayetten yaklaşık 52 saat sonra Kızılcahamam'da yakalandı. Farklı şehirlerde işlenen cinayetler nedeniyle açılan davalarda ikili birden fazla müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
1: Kamuoyunda çivici katil olarak bilinen Süleyman Aktaş da 1990'lı yıllarda Denizli'nin Çivri ilçesinde işlediği cinayetlerle tanındı.
2: Aktaş'ın hedef aldığı yaşlı kurbanlarının kafasına inşaat çivisi çakarak cinayet işlediği belirtildi. Yakalanmasının ardından cezaevine gönderilen zanlı, akli dengesinin yerinde olmadığı yönündeki raporlar sonrasında yüksek güvenlikli akıl hastanesine sevk edildi.
1: Cinayetlerin ardındaki psikotik gerekçeler, adli tıp literatüründe geniş yer bulurken saldırganın kurbanlarını tamamen savunmasız kişilerden seçmesi dikkat çekti. Bu vaka, Türkiye'de adli tıp raporlamalarının ve kriminolojik profil analizlerinin gelişmesinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirildi.
2: Yakın dönemde kamuoyunun gündemine gelen isimlerden biri de Atalay Filiz oldu. Filiz'in adı Ankara ve İstanbul'da farklı tarihlerde meydana gelen cinayetlerle ilişkilendirildi.
1: Cinayetlerin ardından başlayan ve günlerce süren geniş çaplı arama çalışmaları kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Görüntülerinin yayımlanmasının ardından Türkiye genelinde aranan Filiz daha sonra yakalanarak yargı önüne çıkarıldı.
2: Alanya ve çevresinde işlediği cinayetlerle tanınan, kamuoyunda bebek yüzü katil olarak anılan Ali Kaya da birden fazla kişiyi bıçaklayarak öldürmesiyle biliniyor.
1: Sivri cinayetlerin yanı sıra kaldığı cezaevlerinden firar etmesiyle de gündeme gelen Kaya, uzun takip operasyonlarının ardından yeniden yakalanarak yüksek güvenlikli ceza infaz kurumlarına nakledildi.
2: Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Asayiş Daire Başkanlığı'yla olay yeri inceleme ekipleri, faili meçhul kalan dosyaları yeniden inceleyerek geçmişe dönük cinayet zincirlerini tek tek aydınlatıyor.
1: Kriminalistik yöntemlerin, balistik eşleştirmelerin ve şüpheli davranış analizlerinin gelişmesiyle birlikte yıllar sonra dahi çözülememiş seri vaka kalmaması hedefleniyor.
2: Türkiye'deki seri katili vakaları incelendiğinde bütün dosyaları açıklayabilecek tek bir suç modeli bulunmadığı görülüyor. Kurban seçimi, cinayet nedeni, kullanılan yöntem ve suçlar arasındaki süre her failde farklılık gösteriyor.
1: Buna karşılık bazı dosyalarda benzer öldürme yöntemleri, belirli kurban profilleri, suç mahalleri arasındaki bağlantılar ve tekrarlanan davranış kalıpları birbirinden bağımsız görünen cinayetlerin aynı faille ilişkilendirilmesini sağladı.
2: Özellikle Hamdi Kayapınar dosyasında cinayetler arasındaki benzerliklerin ve geçmiş suç kayıtlarının karşılaştırılması, yıllar sonra işlenen yeni bir cinayetin çözülmesinde kritik rol oynadı. Polis ekiplerinin kamera görüntülerinden hareketle yaptığı çalışmada failin yeniden yakalanmasını sağladı.
1: Türkiye'nin suç tarihine geçen bu vakalar kimi zaman yıllarca çözülemeyen cinayetlerin adli deliller, arşiv taraması, davranış örüntüleri ve yeni teknolojiler sayesinde birbirleriyle bağlantılı olduğunun ortaya çıkarılabileceğini gösteren çarpıcı örnekler olarak kayıtlardaki yerini koruyor.
2: Türkiye'nin suç tarihine damga vuran seri cinayet dosyaları Adnan Çolak, Hamdi Kayapınar, Yavuz Yapıcıoğlu, Seyit Ahmet Demirci, Mehmet Karahasan, Yiğit Bekçe, Süleyman Aktaş, Atalay Filiz ve Ali Kaya gibi isimlerin işlediği cinayetlerle bu vakaların soruşturma süreçlerini kapsıyor.
1: Dosyalar, gelişen adli tıp, kriminal inceleme ve teknoloji sayesinde yıllar sonra bile yeni delillerle aydınlatılabilen vakalar arasında gösteriliyor.
2: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız.
1: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci ders başı yapmaya hazırlanırken İçişleri Bakanlığı koordinasındaki 7 bakanlık okullarda sıfır açık stratejisini devreye alıyor. 31 bin personelin görev yapacağı entegre modelle kapılar ardındaki her risk adım adım takip edilecek. Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci için yeni eğitim öğretim dönemi zilleri çalmaya hazırlanırken okul kapılarının ardındaki güvenlik anlayışı baştan aşağı değişiyor. İçişleri Bakanlığı koordinasyonuna bir araya gelen 7 bakanlık eğitim kurumlarında hiçbir açığa izin vermeyecek devasa bir koruma kalkanını devreye sokuyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi tarafından ayrıntıları açıklanan strateji, öğrencilerin evden çıkış anından evlerine dönüşüne kadar uzanan süreci tek bir ağ üzerinden kesintisiz bir denetim altına alıyor. Eğitim ortamını çevreleyen tüm risk faktörlerini ortadan kaldırmayı hedefleyen dev protokol için geri sayım başladı. Önümüzdeki hafta İçişleri, Milli Eğitim, Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Adalet ve Sağlık Bakanlıklarının imzalarıyla yürürlüğe girecek sistem, emniyet tedbirlerini sosyal ve psikolojik takip mekanizmalarıyla birleştiriyor. Çocukların hem ders saatlerindeki hem de okul dışı zaman dilimlerindeki hareketliliği çok boyutlu bir gözetim çemberiyle kontrol edilecek. Yeni modelin en radikal adımı okul bahçelerindeki kadro yapılanmasına atılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tahsis edilen 31 bin bahçe güvenlik personeli eğitim kurumlarının fiziksel güvenliğinde birinci hatta oluşturacak. Rutin bahçe asayişi için görevlendirilen bu kadrolar sayesinde polis ve bekçiler asli operasyonel alanlarına dönerken okul çevrelerinde kesintisiz bir gözetim sağlanacak. Tüm eğitim kurumları güvenlik açıklarına ve konumlarına göre 4 farklı risk kategorisine ayrıldı. Kuvvet dağılımı şu hiyerarşik yapıya göre şekillenecek. 1. ve 2. derece riskli okullar. Bizzat emniyet personeli olan polis memurları görev alacak. Asayiş durumu valilik ve kaymakamlıklarca her ay masaya yatırılacak. 3. ve 4. derece riskli okullar, okul ihtiyat görevlisi statüsündeki polislerle yeni göreve başlayan bahçe güvenlik personeli koordineli şekilde nöbet tutacak. Sistemin en dikkat çeken ve gizli tehlikeleri önceden tespit etmeyi hedefleyen ayağını ise kurumlar arası anlık bilgi akışı oluşturuyor. Okul idarelerince psikolojik desteğe ya da tedaviye ihtiyaç duyduğu belirlenen her öğrenci anında Sağlık Bakanlığı birimlerine yönlendirilecek. Eş zamanlı olarak polis ve jandarma kuvvetleri de durumdan haberdar edilerek riskli olayların büyümeden engellenmesi amaçlanacak. Çocukların okul sonrası denetimsiz internet kafe gibi ortamlardan uzak tutulması adına belediyelerle Gençlik ve Spor Bakanlığı destekli güvenli sosyal alanlarda devreye girerek yeni dönemde şiddetsiz bir eğitim iklimi sağlanacak. Türkiye'de yeni eğitim öğretimi dönemi öncesinde okullarda güvenlik tedbirlerinin kapsamı genişletiliyor. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda 7 bakanlığın dahil olduğu yeni modelle öğrencilerin evden çıkışından okul sonrası zamanlarına kadar karşılaşabileceği risklerin daha yakından takip edilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda 31 bin bahçe güvenlik personeli görev yapacak, okullar güvenlik açıkları ve konumlarına göre 4 farklı risk kategorisine ayrılacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik. Serhat Ayan'la haftanın keyfi tekrar yayını. Yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size böyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayan'la haftanın keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden, sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitlerden dinlenecek müzik listelerine kadar her şey haftanın keyfinde olacak. Haftanın keyfi her cuma saat 14'te. Serhat Ayan'la haftanın keyfi başlıyor.
1: Haftanın keyfinden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Bir cuma günü haftanın kapanışında da sizlerle birlikteyiz efendim. Enteresan konu ve konuları konuşmak için bugün çok enteresan bir konu buldum size. Şöyle ki, bizi bir yerden bir yere gitmeye teşvik eden şarkılar, romanlar ve filmleri anlatacağım size. Nasıl yani, bir film bizi bir yerden bir yere teşvik eder diyenler için de efendim bu programı kaçırmayın. Bu arada bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Efendim bu konuya ne deniyor? Screen turizm deniyor. Yani ekran turizmi. Enteresan bir bakış açısı bu. Bir hikaye bir insanı uçağa bindirebilir mi? Soru bu. Yani bir film izliyorsunuz, film bitiyor, jenerik akıyor, hayatınıza devam ediyorsunuz ama bazen hikaye orada bitmiyor. Bir süre sonra kendinizi uçak bileti ararken, daha önce adını bile duymadığınız bir kasabayı haritada bulmaya çalışırken ya da bir filmde birkaç dakika gördüğünüz eski bir şapelin önünde fotoğraf çektirirken bulabiliyorsunuz. Turizm dünyasının bunun için kullandığı bir kavram var işte. Screen turizm deniyor buna. Türkçe'ye kabaca ekran turizmi diye çevirebiliriz. Bir filmde ya da dizide gördüğümüz, hikayeyle özdeşleştirdiğimiz gerçek mekanları ziyaret etmek için seyahat etmek anlamına geliyor bu. Film turizm, film induced turizm, set jetting filan gibi kavramlar da var bunun içinde. Hepsinin merkezinde aynı fikir var. İnsan artık sadece bir yeri görmek istemiyor. Ekranda gördüğü hikayenin içine fiziksel olarak girmek istiyor. Bu birkaç sinema meraklısının hafta sonu hobisi değil. Bugün ülkelerin turizm politikalarına girmiş ciddi ekonomik bir faaliyet. İskoçya'da 2023 yılında 1 milyon 140 bin gecelik ziyaretçi yaptığı seyahate ekran yayın yapımlarından etkilenerek gitmiş. Böyle bir hesap yapılmış. Bu insanların toplam seyahat harcaması 787 milyon sterline ulaşmış. İskoçya'yı ziyaret eden her 5 kişiden yaklaşık biri film, televizyon ya da edebiyatın seyahat kararında ilham kaynaklarından biri olduğunu söylemiş. Uzun mesafeden gelen turistlerde oran %37'ye çıkmış. Burada önemli bir ayrım yapalım. Biz bu programda James Bond Londra'da çekildi, Londra'ya turist geldi türünden örneklerin peşinden gitmeyeceğiz. Londra zaten turist çekiyor. İşte ne bileyim, Paris'te romantik bir film çekip ardından insanların Paris'e gittiğini söylemek de çok şaşırtıcı bir şey değil. Biz orada değiliz. Bizim ilgilendiğimiz daha tuhaf bir şey. Hikaye olmasaydı insanın gitmeyi düşünmeyeceği bir yere hikaye yüzünden gitmesi. Mesela Londra'daki King's Cross tren istasyonunda 93/4 numaralı peron. Yok aslında böyle bir şey. Hiç olmadı. Ama Harry Potter'ın dünyasında var. İnsanlar o kadar çok bu hayali peronu aramaya başlamış ki bugün istasyonun içinde duvara doğru giriyormuş gibi gözüken bir bagaj arabasının ve yanında Harry Potter mağazası var. Kurmaca gerçek tren istasyonunun mimarisine fiziksel bir parça eklettirmiş. Mesela Dan Brown'un Da Vinci Code romanı ve ardından çekilen film İskoçya'daki Roslyn Chapel diye bir küçük bir şapeli dünya çapında ziyaret noktasına dönüştürmüş. Yıllık ziyaretçi sayısı eskiden 38 binmiş, sonradan 176 binin üstüne çıkmış. Allah'ın dağında bir şapelden bahsediyoruz, bir Ayasofya falan değil yani. Şimdi Kuzey İrlanda'da Game of Thrones'un çekildiği ünlü ağaçların bazıları o fırtınada devrilince turizm kurumu o odunlardan 15 büyük kapı yaptırıp yeni bir ziyaret rotası oluşturmuş. Yani burada konuşacağımız şey aslında sinema değil. Hikayenin coğrafya üstündeki ekonomik gücü. Çünkü turizmde artık yalnızca kaç kişi geldi sorusu yeterli değil. Bir başka soru daha var. Gelen insan ne yaptı? Türkiye'ye bakalım mesela. 2025 yılında Türkiye'yi ziyaret edenler kişi başına ortalama harcaması 1008 dolar olmuş. Yani geceleme yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması yaklaşık 100 dolar olmuş. Türkiye zaten çok büyük sayıda turist ağırlıyor. Bundan sonraki mesele yalnızca kapıdan daha fazla insan geçirmek değil, gelen insanın ülkede daha fazla şey yapmasını, daha fazla bölge görmesini ve daha geniş bir ekonomik alana para bırakmasını sağlamak. İşte kültür ve hikaye burada ilginç bir hale geliyor. Avrupa Komisyonu'nun kültür turizmi üstüne aktardığı verilere göre kültür turistleri diğer turistlere kıyasla ziyaret ettikleri yerde günde yaklaşık 38 dolar daha fazla harcıyormuş. Özür dilerim, %38 daha harcıyormuş ve %22 daha uzun kalıyormuş. Bunu deniz turizmi kötüdür demek için kullanmıyorum. Turistin ekonomik ayak izinin neden önemli olduğunu göstermek için söylüyorum. Bir Harry Potter hayranı sadece otel odası satın almıyormuş. Tren alıyormuş, tur alıyormuş, müze alıyormuş, restoran, hediyelik eşya ve başka şehirlere gitme biletleri satın alıyormuş. Bir başka deyişle hikaye yeni bir plaj yaratmıyor. Mevcut coğrafyaya yeni bir gitme nedeni ekliyor. Üstelik bu neden mevsime kısmen daha yani bağlı değil. İnsanlar Roslyn Chapel'a sadece Temmuz ayında gitmiyor. Harry Potter hayranı İskoçya'yı yalnızca hava sıcak olduğunda denize girmişken oraya da gideyim demiyor. Şimdi işin eğlenceli tarafına geçelim biraz isterseniz. Birazdan var olmayan bir tren peronunun gerçek ziyaret noktasına dönüştüğünü anlatacağım size. Bir dizide görünen ağacın odununun nasıl turist rotası yarattığını söyleyeceğim. Leonardo DiCaprio'nun bir filmde bulduğu gizli cennet o kadar çok turist çekince devletin o cennetin kapısına kilit vurduğunu göreceğiz. Ama hadi önce bir Londra'ya gidelim, bir müzik arasına doğru gidelim. Bu kez trenimiz Hogwarts'a kalkıyor. Şimdi film bitiyor, turist geliyor diye bakacağız. Şimdi Harry Potter'dan başlayalım isterseniz. Harry Potter kitaplarında Hogwarts Express'i King's Cross'taki 9-3/4 numaralı perondan kalkıyormuş. Öğrencileri 9 ve 10 numaralı peronlar arasındaki tuğla duvara doğru koşuyorlar. Duvarın içinden geçiyorlar ve muggle'ların göremediği yani sıradan büyücü olmayan insanların göremediği bir perona ulaşıyorlar. Çok güzel. Yalnız küçük bir problem var. Gerçek King's Cross'ta 9 ve 10 numaralı peronların arasında duvar yok. Raylar var. İnsanlar bu hayali peronu görmek için o kadar çok King's Cross'a gelmeye başlamış ki istasyon kurmacayı gerçeğe eklemiş. Bugün ana salondan yarısı duvarın içine girmiş gibi duran bagaj arası, platform 9-3/4 tabelası ve yanında Harry Potter mağazası bulunuyor. Tatil dönemlerinde fotoğraf için kuyruk oluşturuyorlarmış orada. J.K. Rowling'in, o Harry Potter'ın yazarının kafasından uydurduğu bir tren peronu yıllar sonra gerçek bir tren istasyonunun fiziksel düzeninin parçasına dönüşmüş. Rowling'in King's Cross'u seçmesinin kişisel bir nedeni varmış. Anne ve babası ilk kez King's Cross'tan İskoçya'ya giden bir trende tanışmış. Yani öyle bir uydurmaca bir dünyası var onun. Dünyanın en meşhur hayali tren yolculuklarından birinin başlangıç noktası yazarın kendi aile hikayesinden, gerçek tren yolculuğundan geliyormuş. İşte Hogwarts'ta da tek bir yer değil. İşte Oxford'daki mesela Bodleian Library, Divinity School, işte Gloucester ve Durham katedralleri, İskoçya'daki Glenfinnan Viaduğu gibi birbirinden yüzlerce kilometre uzaktaki gerçek mekanlar seyircinin zihninde tek bir hayali okulun parçaları haline geliyor. Glenfield özellikle çok çarpıcı. 1890'larda inşa edilmiş 21 kemerli gerçek demiryolu köprüsü Harry Potter'dan çok daha önce de oralardaydı tabii ki. Filmlerden sonra insanlar Hogwarts Express'inin geçişini görmek için özellikle Glenfinnan'a gitmeye başlamışlar. 2023'te bölgedeki National Trust ziyaretçi merkezi yaklaşık 500 000 ziyaretçi ağırlamış. Oysa merkez yılda yaklaşık 100 bin ziyaretçiyi karşılayacak kapasiteleri tasarlanmış. İşte yoğunluk yeni otopark ve yürüyüş yolu yatırımlarını zorunlu hale getirmiş. Film mekan yaratmak zorunda değil, bazen zaten var olan mekana yeni bir kimlik vermesi yeterli. Mesela Game of Thrones'a gidelim. Fırtınada devrilen ağacı bile satabilmekten bahsediyoruz. Yani Game of Thrones yaklaşık 10 yıl boyunca Kuzey İrlanda'yı ana çekim merkezlerinden biri olarak kullanmış. Tourism Northern Ireland'ın hesabına göre 2018'de Kuzey İrlanda dışından gelen her 6 tatil ziyaretçisinden birinin seyahatinde Game of Thrones etki yapmış. Bu yaklaşık 350 bin turist ve 50 milyon sterlin üzerinde ziyaretçi harcaması anlamına gelmiş. Dizinin prodüksiyonunun bölge ekonomisine yıllar boyunca yaptığı katkı da yaklaşık 250 milyon sterlin olarak hesaplanmış. Ama asıl sevdiğimiz hikaye rakamlar değil. Dizide Kings Road olarak kullanılan o Dark Hedges iki tarafı yüzlerce yıllık kayın ağaçlarıyla çevrili bir yol. Game of Thrones sayesinde uluslararası ziyaret noktasına dönüşmüş bu. Ve 2016'da büyük bir fırtına çıkmış ve ünlü ağaçların bazıları çatır çutur devrilmiş. Kuzey İrlandalılar odunları çöpe atmamışlar. Ağaçlardan 10 ayrı dev kapı oymuşlar. Her kapının üstüne Game of Thrones'un 6. sezonundaki karakterler, semboller ve olayları işlemişler. Kapılar tek bir müzeye değil, Kuzey İrlanda'nın farklı bölgelerindeki pub ve otellere dağıtılmış. Böylece turistin ülke içindeki hareket edeceği yeni rotalar doğurmuşlar. Sonra Journey of Doors Passport basılmış ve turist 10 kapıyı gezip her durakta damga toplamaya başlamış. Kampanya 126 milyon kişiye ulaşmış. Kısa filmleri 17 milyon kez izlenmiş ve 17,5 milyon sterlini aşan medya değeri yaratmış. İşte bir ağacın dizide görünmesi tesadüf olabilir. Devrilmiş ağacın turizm ekonomisine dönüşmesi tesadüf değil efendim. Peki bir filme daha girelim. Bakın müzik arasından önce bir filme daha girelim. Gizli Cennet, The Beach diye bir film var. Leonardo DiCaprio'nun oynadığı, biliyor musunuz bilmiyorum. 2000 yılında çekildi bu. The Beach işte 2000 yılında gösterime giriyor. Hikaye turistlerin bilmediği dünyadan saklanmış kusursuz bir koyun peşine düşen genç gezginleri anlatıyor. O gizli cennet sahnelerinin büyük bölümü Tayland'daki Phifile adasında bulunan Maya Bay diye bir yerde çekilmiş. Film dünyaya işte gizli cennet demiş ama tabii artık gizli değil. Turistler Phuket'ten, Krabi'den ve çevredeki adalardan sürat tekneleriyle gelmeye başlamışlar. Bazı günler küçücük koya 5-6 bin kişi gelmiş. İroni daha çekim sırasında başlamış. Prodüksiyon gerçek Maya Bey'in kamera yeterince cennet gibi görünmediğini düşünüp kumsalın bazı bölümlerini yeniden düzenlemişler. Film önce gerçek cenneti daha kusursuz görünmesi için değiştirmiş, sonra o görüntüyü yüz milyonlarca insana göstermiş, ardından turist baskısı gerçek ekosisteme zarar vermiş. 2018'de Tayland yönetimi Maya Bey'i önce 4 aylığına kapatmış, 4 ay yetmeyince kapanma

ise aynı gücün kontrol edilmezse kendi cazibe merkezini tükettiğini gösteriyor. Ama bütün bunlardan daha eski bir mekanizma var. Sinema yokken insanlar hikayelerin peşinden seyahat ediyordu. Birazdan kitapların peşine gideceğiz ama önce Liverpool'da sıradan bir sokağa gidelim isterseniz. Öyle sıradan ki orada yaşayan dört genç adamdan biri onun hakkında şarkı yazmasaydı bugün dünyanın öteki ucundan insanların sokak tabelesiyle fotoğraf çektirmesi için hiçbir neden olmayacaktı. Evet efendim, bu bir şarkı. Penny Lane. Penny Lane tabelaları yıllar içinde o kadar çok çalınmış ki belediye bununla uğraşmak zorunda kalmış. 1976'da çalınan tabelalardan biri 47 yıl sonra Liverpool'a geri gönderilip Beatles Müzesi'nde sergilenmeye başlamış. Haydi o zaman hep beraber Beatles'a gidelim. Penny Lane dinleyelim efendim.

Efendim hadi ikinci bölümümüze doğru geçelim o zaman. Ben Serhat Ayan, haftanın keyfinde sizlerle birlikteyim. Bir kitabı kapatıp yola çıkmaktan bahsedeceğiz biraz bu bölümde. Şimdi sinema bunu çok görünür hale getiriyor ama insanların hikayelerinin peşinden seyahat etmesi sinemadan çok daha eski bir hikaye. Bir roman okuyucunun kafasına öyle kuvvetli coğrafya yerleştirebiliyor ki insan kitabı kapattıktan sonra o dünyanın gerçekten nerede olduğunu görmek istiyor. Üstelik birazdan size anlatacağım 3 örneğin her biri öncekinden daha tuhaf. Başta da biraz söylemiştim aslında, bahsetmiştim size. Dan Brown'un The Da Vinci Code'dan. Şimdi roman, Chapelle'in restorasyon parasını çıkartmış bir roman. İskoçya'da, Edinburgh'da yaklaşık 11 kilometre güneyinde Midlothian ve Roslyn Chapel diye küçücük bir şapel var. 1446'da yapımına başlanmış. Taş işlemeleri ve sembolleri nedeniyle yıllardır efsanelerle çevrilmiş. 2003'e kadar yıllık ziyaretçi sayısı yaklaşık 38 bin kişiymiş. Dan Brown'un The Da Vinci Code romanı yayınlanınca ve finalde Robert Langdon'la Sophie Neveu'nun o peşine düştüğü sırlar Roslyn Chapel'a bağlanmıştı. Belki hatırlarsınız kitabı ya da filmi. Roman öncesinde işte 38.141 olan ziyaretçi sayısı romandan sonra 79.916'ya çıkmış. 2006'da işte Tom Hanks'li filmden sonra 176.000'in üzerinde, yani böyle almış yürümüş. Küçücük bir İskoç şapelinin ziyaretçisi birkaç yıl içinde yaklaşık 4-5 kat daha fazla ziyaretçi almaya başlamış. Ama daha da önemlisi bu geçici moda değil. Kitabın yayınlanmasının üstünden 21 yıl geçmiş, 2023-24 yılında yapılan 6677 kişilik bir araştırmada ziyaretçilerin %49'u hala Da Vinci Code'un buraya gelme kararlarında etkili olduğunu söylüyormuş. Filmin kendisinden de güzel bir hile var orada bu arada. Çekim sırasında Roslyn Chapel'ın dışı restorasyon nedeniyle iskelelerle kaplıymış. Finalde o gizemli gotik güzel şapel lazım olunca eldeki bina inşaat iskelesine sarılmış. Çözüm ne? Roslyn Chapel

Yapının altında bir aynı ölçekte maket yapılmış. Ve filmdeki bazı hava görüntüleri bu maket üstünden oluşturulmuş. İnsanlar gerçek şapeli görmek için İskoçya'ya gidiyor ama filmin etkileyici dış görüntülerinden biri aslında küçücük bir Hollywood maketi. İşte bir başka sorun Westminster Abbey'de. Roman için önemli ama Abbey yönetimi filme izin vermiyor. Hollywood Lincoln Katedrali buluyor. Kamera açısı ve dekorla Lincoln Katedrali filmdeki Westminster Abbey oluyor. Turistik karşısında tuhaf bir dünya çıkıyor. Romandaki yer gerçek, filmde gördüğünüz yer gerçek ama ikisi de aynı yer değil. Artan ziyaretçi geliri Roslyn Chapel'ı yıllardır ihtiyaç duyduğu büyük koruma ve restorasyon çalışmalarının finansmanına da yardımcı olmuş. Zincir şöyle, John Brown roman yazıyor, Hollywood film çekiyor, insanlar İskoçya'ya geliyor, bilet alıyor, 15. yüzyıldan kalma gerçek yapı 21. yüzyılda yazılmış kurmaca polisiye sayesinde korunuyor. Bir başka romana gidelim şimdi, bu daha da acayip. Twilight'ı biliyor musunuz? Hani böyle vampirler var, romantik öpüşmeli vampirli film. Korku filmi süsü verilmiş aşk filmi aslında. Şimdi bunun kitabı var tabii. İlk kitaptan çıkıyor, kitaptan türüyor bu. Stephanie Meyer diye birisi Twilight'ı yazıyor. Onun yazarı o. Twilight'ı yazarken vampirlerin yaşayacağı bir yer arıyor. Vampirleri oraya dizecek ya. Vampirlerin yaşayacağı bir yer arıyor. Sonra küçük, ormanlık, mümkün olduğunca yağmurlu bir yer olsun diyor. Ne yapıyor? Google'a giriyor. Google'a girip Amerika'da en fazla yağış alan yeri araştırıp buluyor. Washington eyaletindeki Olympic Peninsula karşısına çıkıyor. Haritayı açıyor. Bir isim görüyor. Forks. Sonra Google Images'dan çevrenin fotoğraflarına bakıyor. Karar veriyor. Tamam ya diyor. Burası tam vampirlerin yaşayacağı bir yer diyor. Ne görmüş ne etmiş. Tamamen Google ya. Forks'un o tüm dünya edebiyat haritasına girme nedeni bir turizm kampanyası değil. Bir Google araması. Romanlar patlıyor, filmler geliyor. Forks Twilight hayranlarının hac noktasına dönüşüyor. Fakat turistler Twilight filminin çekildiği Forks'a gitmiyor. Film zaten büyük ölçüde Forks'ta çekilmiyor zaten. Bella'nın evi Oregon'da, Cullen ailesinin evi Portland'da, L.A. Push diye gördüğümüz sahil bambaşka, daha saçma sapan bir yerde. Filmde Forks diye gördüğümüz dünyanın önemli bölümü başka şehir ve eyaletlerde birleştirilmiş. Hayranlar yine de Forks'a gidiyor. Çünkü kamera nerede durduğundan çok Bella ve Edwards'ın hikayesinin nerede yaşadığı önemli. Bugün kasabanın ticaret odası kendini açıkça Home of Twilight Saga diye tanıtıyormuş. Şimdi Twilight hayranları Bella'nın kamyonları, Forever Twice'ın, Twilight'ın In Forks Collection ve her yıl o Bella'nın doğum gününe yakın düzenlenen festivaller yapmışlar. Ne para kazanmışlar biliyor musunuz? Bazen hikayenin adresi filmin gerçek çekim adresinden çok daha güçlü oluyor. Şimdi böyle daha enteresan bir yere gidelim mi? Dracula. Romanya'ya. Romanya'ya hiç gitmeden Romanya turizmi yaratmışlar adamlar. Şimdi Bram Stoker Dracula'yı 1890'larda 97'de yayınlamış. Bugün Dracula deyince aklımıza hemen Transilvanya geliyor. Sis, dağ, şato filan. İşte çoğu insanın zihninde bu görüntü var. Romanya'daki Bram Castle yani turizm dünyasının Dracula'nın şatosu diye pazarladığı yapı. Küçük bir problem var. Bram Stoker hayatında Romanya'ya hiç gitmemiş. Transilvanya'yı seyahat kitapları, haritalar ve dönemin kaynaklarından araştırıp bulmuş. Bir nevi Google'lamış. Romanındaki Dracula'nın şatosu da Bram Castle değil aslında. Stoker şatoyu Transilvanya'nın kuzeyinde uçurumun üzerinde gerçekte uygun bir kalenin bulunmadığı bir noktada tarif ediyor. Peki neden Bram Castle? Dracula hayranları Transilvanya'ya girip romandaki şatoyu gerçek dünyada arıyorlar. Bulamıyorlar tabii ki. Bram Castle'ı görüyorlar. Orta çağ şatosu, kuleler, dağ, sis, bir vampirin yaşaması gerektiğini düşündüğünüz yere benziyor. Şimdi hayranlar Bram'ı adeta kendileri Dracula'nın şatosu olarak benimsiyorlar. Tur operatörleri de turistlerin peşinden gidiyor tabii ki. İşte tarihi Vlad Tepeş diye bir yer varmış. Bram Castle arasında bağ sanıldığı kadar kuvvetli değil ama turist bazen tarihsel doğruluk satın almıyor.
hikayeye dokunma hissini satın alıyor. Bran Castle bugün Dracula efsanesinin ziyaret deneyiminin açık bir parçası olarak kullanılıyor ve yıllık ziyaretçi sayısı yüz binlerce, hatta yıllarda 1 milyona yaklaşan ölçeklere ulaşıyormuş. Yazar hiç bu ülkeye gitmemiş. Vampir diye bir şey yok. Şato romandaki şato değil. Ama turist gerçek, bilet gerçek, otel gerçek, restoran gerçek, harcanan para gerçek. Şimdi filmlere döneceğiz. Dünyanın hiç bilinmeyen, bulunmayan bir gezegeninde nasıl tatile çıkılır'a bakacağız. Luke Skywalker'ın evinde gerçekten kalınabilir mi? Film setini sökmezseniz 20 yıl sonra neye dönüşür? Ama önce Amerika'ya bir gidelim isterseniz. John Denver'ın 1971'de Almost Heaven, West Virginia ifadesi yıllar sonra eyaletin doğrudan turizm markasına dönüşmüş. 2018 kampanyasında işte Country Roads şarkısının yeni yorumu kullanıldığında reklamı görenlerin %64'ü West Virginia'yı ziyaret etme isteklerinin arttığını söylemiş. %52'si eyalet halkından düşüncelerinin değiştiklerini söylemiş. Üstelik şarkının coğrafyası da biraz ironik. Sözlerdeki o Blue Ridge Mountains ve Shenandoah River denince coğrafyacılar uzun süredir bunların büyük bölümlerinin komşu Virginia'da olduğuna dikkat çekiyorlarmış. İşte West Virginia buna coğrafya hatalı diye yaklaşmamış. Şarkının yarattığı duyguyu kullanmış. Hadi o zaman Take Me Home, Take Me Home şarkısını hep birlikte dinleyelim. Ardından üçüncü bölümümüze geçeceğiz efendim.

0: Serhat Ayan'la haftanın keyfi tekrar yayını.
1: Nasıl, hemen bir Batı Virginia'ya gidesiniz geldi mi yani? Take me home to the road falan diye böyle deyince bir, yani böyle Allah bir uçak olsa da şimdi bir West Virginia dağlarına geçsek falan dediniz mi? Ben demedim. Bende yok böyle bir şey ama gördüğünüz gibi Amerikalılarda varmış. Şimdi size biraz filmlerin bizi gitmeye teşvik ettiği dünya üstündeki yerleri anlattım. Kitapların teşvik ettiği, müziklerin teşvik ettiği şeyleri anlattım. Peki dünya üzerinde hiç var olmamış yerlere tatile gitmek nasıl olur? Hadi biraz bunu konuşalım. İşi biraz ileri götürelim. Ya ziyaret etmek istediğiniz yer dünyada hiç yoksa? Tatooine, Shire, Kalokayri. İşte üçü de Atlaslar'da yok. Bakın bakın, Tatooine diye bir yer yok Atlaslar'da. Üçüne de uçak bileti alamıyorsunuz. Ama üçüne de tatile gidebilirsiniz. Çünkü sinema gerçek coğrafyayı kurmaca dünyanın içine öyle kuvvetli yerleştiriyor ki sonra gerçek yerle hayali yer birbirinden ayrılamaz hale geliyor. Star Wars'ta Tatooine diye bir gezegen yok ama Tunus'ta var. Nasıl ya diyeceksiniz. Var. 1976'da George Lucas'la ekibi Tunus çölünde çekime başlıyor. Kimse Star Wars'un ne olduğu konusunda hiçbir fikri yok. 1976 diyorum size. Lucas'ın ihtiyacı dünyaya benzemeyen ama tamamen yapay da görünmeyen bir gezegen yaratmak. İşte Kuzey Afrika'nın gerçek coğrafyası, işte o berberi mimarisi, yeraltı evleri, çöl yerleşimleri başka bir gezegenin mimarisine dönüşüyor bir anda. İlk vay be ayrıntısını verelim. Gezegenin adı Tatooine. Tunus'ta gerçek bir şehir var. Adı Tatooine. İsim benzerliği mi? Hayır. Tesadüf değil bu. Lucas Tunus çekimleri sırasında ekibin üs olarak kullandığı Tatooine adından esinlenerek o gezegenin adını Tatooine yapmış. Çok acayip değil mi? Luke Skywalker'ın amcası ve teyzesiyle yaşadığı o yeraltı evini hatırlayın. İşte beyaz duvarlar, yuvarlak kapılar, toprağın içine gömülmüş avlu filan. Bunlar Hollywood dekoru değil. Matmata'daki Otel Sini Driss, o bölgenin geleneksel berberi troglodit mimarisinin gerçek örnekleriymiş bunlar. Sonra A New Hope'da, Yeni Bir Umut'ta da kullanılıyor. Yıllar sonra Attack of the Clones için yeniden hazırlanıyor. Bugün hala otel olarak çalışıyor orası. Star Wars hayranıysanız gidebilirsiniz oraya. Turist Hollywood dekoruna değil, Hollywood'un kendisini dekor olarak seçtiği yerel mimariye gidiyor. Tozer yakınlarında Mos Espa setinin önemli bir bölümü çölde kalmış. Üstelik fiziksel setin yalnız alt katları yapılmış. Üst bölümler dijital olarak tamamlanmış. Bugün turist sinemada gördüğü şehrin aslında yarısını ziyaret ediyor. Çünkü diğer yarısı hiçbir zaman fiziksel olarak var olmadı. Star Wars'un dünyadaki coğrafyası da dağınık. Tatooine Tunus'ta, Hoth Norveç'te, Endor Kaliforniya'da Sequoia ormanları, Hatchdu İrlanda'daki o Skellig Michael böyle bir yer. Şimdi tek bir sinema serisi dünyanın birbirinden kopuk gerçek coğrafyalarını galaktik turizm rotasına dönüştürüyor. İşte Tunus çölü dünyanın birçok yerinde var. Tatooine yalnız bir yerde var. Şimdi Lord of the Rings'e gidelim. Peter Jackson Lord of the Rings için Hobbiton'u ararken 1998'de Matamata yakınlarında Alexander ailesinin koyun çiftliğini bulmuş. Yuvarlak yeşil tepeler, göl, işte büyük ağaç. En önemlisi modern görüntü kirliliği yok orada. Böyle arkada gökdelenler falan çıkmıyor. Şimdi elektrik direği, yol, bina falan kadraja girmiyor. İşte 1999'da set inşaatına başlamışlar burada. Yeni Zelanda ordusu yol yapmış onlar için. Altyapı yapmış onlar için. 12 dönümlük alana 39 geçici Hobbit evi yapmışlar. Çekimler bitince set gerçekten sökülmeye başlanmış. Geride 17 çıplak kontrplak cephe kalmış. Bugün yemyeşil Hobbiton değil, yarım sökülmüş set kabukları duruyormuş orada. Normalde kimsenin görmek istememesi gerekiyor. Ama insanlar geliyormuş efendim oraya. Lord of the Rings nerede çekildi diye soruyorlarmış. Film setinin kalıntısını görmeye gidiyorlarmış. 2002'de resmi turlar başlamış bunun için. Hobbiton baştan bizim yatırımı olarak tasarlanmamış. turist yarım sökülmüş seti ekonomik ürüne çevirmiş. Peter Jackson 2009'da The Hobbit için aynı çiftliğe dönünce ders alınmış. Set bu kez kalıcı malzemelerle yeniden yapılmış. Bugün Hobbiton'da 44 kalıcı Hobbit Hall varmış. İşte Green Dragon Inn mağaza, yemek, etkinlik ve bazı Hobbit evlerinin iç mekan deneyimleri turistik ürünlerin parçası haline dönüşmüş. Şimdi Türkiye'ye gelelim biraz. Türkiye açısından soru çok basit. Film setlerini neden çekim bittiği gün hurda olarak görüyoruz? Bir yapım dünya çapında başarılı olmuşsa belki set artık prodüksiyon maliyeti değil, turizm altyapısıdır. Mesela şeye gidelim. Mamma Mia filmini hatırlıyor musunuz? Müzikal. Hani ABBA'nın şarkılarından ortaya çıkmış bir müzikal. 2008 yapımı. Mamma Mia filminde hikaye Kalokairi diye bir Yunan adasında geçiyor. Hiçbir özelliği yok adanın. Kalokairi'yi Google Maps'e yazıp feribot bileti ararsanız sorun çıkıyor. Kalokairi diye bir ada yok. Filmdeki Kalokairi büyük ölçüde Skopelos diye bir şeyden yaratılmış. İşte Kastani Beach, işte Gristeri, Agios, Ioannis, Kastri filan. Neyse. Film çıktıktan sonra Skopelos'ta telefonlar çalmaya başlamış. İnsanlar Mamma Mia cennetine nasıl gidebiliriz diye sormaya başlamışlar. Bazıları yalnızca sahilleri görmek değil, filmdeki gibi evlenmek, gün batımında şampanya içmek, sahneleri kendi hayatında yeniden yaşamak istemişler. İşte screen tourism burada mekan ziyaretinden deneyim ekonomisine geçmiş. İşin daha eğlenceli tarafı devam filminde. Mamma Mia Here We Go Again'de yine Kalokairi'de geçiyor. Fakat çekimler büyük ölçüde Yunanistan'da değil, Hırvatistan'ın Vis adasında yapılmış. Aynı hayali Yunan adasını birinci filmde Yunanistan, ikinci filmde Hırvatistan oynamış. Oynamış diyorum bakın. Kalokairi haritada yok. Ama turisti var. Kurmaca bir ada iki gerçek ekonomik değer yaratmış. Star Wars bize gerçek coğrafyayı başka gezegen yaparsanız insanların gezegeni görmek için gerçek coğrafyaya gideceğini gösterdi. Lord of the Rings seti doğru zamanda yıkmazsanız filmin ekonomik ömrünün onlarca yıl uzayabileceğini gösterdi. Mamma Mia ise insanlara yalnız güzel bir yer değil, orada yaşayabilecekleri bir hayat fantezisini gösterirseniz seyahat arzusunun çok daha güçlü hale gelebileceğini anlattı. Şimdi gerçek bir yola çıkalım. Chicago'dan Los Angeles'a uzanan Route 66, o 66. yol. 1946'da Nat King Cole'un kaydettiği şarkı şehirleri tek tek sayıyor. San Luis, Joplin, Oklahoma City, Amarillo, Colab, Flagstaff, San Bernardino. Şimdi bu kez şarkı hayali bir yer göstermiyor. Doğrudan yol tarifi veriyor. Hadi gelin Nat King Cole'dan Get Your Kicks On Route 66 dinleyelim efendim. Ardından tekrar birlikte olacağız.

Nat King Cole'un Route 66 şarkısıyla devam ettik efendim. Ben Serhat Ayan, haftanın keyfi programındayız. Şimdi Türkiye demiştik, biraz Türkiye'ye doğru gelelim isterseniz. Bütün bu hikayeleri biraz Türkiye'ye bağlamamız gerekiyor. Siz de bana hak vereceksiniz konunun detayına vakıf olduğunuzda. Tam bu programı hazırladığımız dönemde screen turizmin nasıl çalıştığını gösteren son derece güncel bir örnek önümüze çıktı. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde size de uzun ve detaylı şekilde anlatmıştım. Christopher Nolan'ın o Odyssey filmini. Şimdi Odyssey hikayenin başlangıcı bizde turizm dalgası başka yerde diye böyle bir haber çıktı. Christopher Nolan'ın Odyssey'i 17 Temmuz 2026'da gösterime girdi. Yaklaşık 250 milyon dolarlık bütçesiyle yönetmenin en büyük prodüksiyonlarından biri oldu. Film sonrasında işte Holidays rezervasyon verilerine bakınca Yunanistan ana karası ve adalarına yapılan tatil rezervasyonları haftalık bazda %18 artmış. Korfu %28 artmış. Peloponez aramaları %12 yükselmiş. Şirket bunun üzerine Odyssey Holidays adında bir mitoloji izi takip eden bir tatil paketi çıkartmış. İtalya'da da filmin İthaka rolünü oynayan Sicilya yakınlarındaki Fravignana adasının Nolan etkisi üzerinden turizm hesabı yapmaya başlamışlar. Bazı tahminler 3 yılda yüz milyonlarca dolarlık turizm etkisinden söz etmeye başlamış. Bunlar gerçekleşmiş gelirler değil tabii. Film daha vizyona girer girmez destinasyonların kendilerini nasıl konumlandırdığını gösteren projeksiyonlar. Şimdi haritayı biraz doğuya kaydıralım. Odysseus'un evine dönüş hikayesi Troya Savaşı'nın ardından başlıyor. Troya nerede? Nerede Troya? Çanakkale'de. Dünyanın yeniden konuştuğu en büyük mitolojik anlatılarından birinin temel coğrafyalarından biri Türkiye'de. Ama rezervasyon artışları nerede yaşanıyor? Yunanistan'da, İtalya'da. İşte Nolan etkisi hesabı onlar hemen başlamışlar. Hikayenin geçtiği yere sahip olmakla hikayenin ekonomisine sahip olmak aynı şey değil efendim. Bunu buradan vermiş olalım. Yani kafalarınıza bu anlattıklarım şimdi biraz daha farklı gelmeye başladı değil mi? Peki Türkiye'de bunun örneği yok mu? Var ama gençlerin biraz zorlanarak hatırlayacağı, benim yaşıtlarımın aa evet evet diyeceği bir örnek vereyim size. Asmalı Konak. Türkiye bu işin çalıştığını 2002 yılında gördü aslında. 2002'de Asmalı Konak başladığında Kapadokya tabii ki zaten turistik bir yerde. Yani dizi peri bacalarını keşfetmedi. İnsanların bölge içinde neyi görmek istediğini değiştirdi. Bir anda Asmalı Konak nerede sorusu turizmin talebine dönüştü. Mustafa Paşa'daki o Old Greek House kısa sürede başlı başına bir ziyaret noktasına dönüştü. Dönemin haberlerine göre özellikle hafta sonlarında 10 bine yakın ziyaretçi gelmeye başlamış oraya. Belediye kalabalığı yönlendirmek için personel görevlendirmeye başlamış. Tur operatörleri konağa paketleri eklemeye başlamış. Akademik çalışmalarda o Asmalı Konak döneminde Kapadokya'ya gelen yerli turist sayısında %35'lik bir artış belirlemişler. Dönemin sektör haberlerinde, kültür gezilerinde %40'a varan artışlardan söz ediliyor. Bir de müthiş bir ekonomik ayrıntı var, onu da vermeden geçmeyeceğim size. Dizi başlamadan önce konağın çekim için günlük kira bedeli yaklaşık 100 milyon eski lira. 6 sıfır atacaksınız bundan. Dizi patladıktan sonra çok özür dilerim, sahipleri yeni sezon için günlük kirayı 2 milyar liraya çıkartmak istiyor. Yani 20 kat arttırmışlar. O zamanın parasıyla 6-0 atarak söyleyeceksiniz bunu. Neyse. Yapım şirketi kabul etmeyince senaristler konağı senaryoda yakıp aileyi başka bir konağa taşımışlar. Ya. Konağın taşları değişmemiş, odaları değişmemiş, manzarası değişmemiş. Hikayenin içindeki değeri değişmiş. Ya işte onlarla da atışmayacaksınız efendim. Yani yazıp yapımcılarla senaristlerle atışmayacaksınız. 20 kat fazla isterseniz onlar yakarlar geçerler. Peki
Biraz önce verdiğimiz örneklere benzer bir örnek Türkiye'de yaşandı. Diriliş Ertuğrul diye bir dizi var. Ben çok sevmiyorum. Neden? Çünkü Osmanlı'nın kuruluşunu Ertuğrul Gazi'nin yolda gördüğü kızları, Bizanslı kızlara falan bağlayıp böyle bir enteresan yerlere götürüyor bizi. Neyse. Şimdi Diriliş Ertuğrul dizisini biliyorsunuz. Ve ardından Kuruluş Osman, işte ne bileyim, böyle sırayla gittiler. Ertuğrul Osman şeye kadar geldiler. Abdülhamit'e kadar geldiler. Neyse. Özellikle Orta Doğu, Güney Asya ve başka pazarlarda geniş bir seyirci kitlesine ulaşmış. Riva'da Bozdağ Film Platoları diye bir yer varmış. Onlar ziyaretçilere açılmış. Yaklaşık 200-240 dönümlük alanda obalar, saraylar, çarşılar, kaleler, tarihi dekorlar varmış. Ziyaretçi yalnızca işte şu sahne burada çekildi tabelasına bakmıyormuş. İşte geleneksel kıyafetler giyebiliyormuş, demir dövebiliyormuş. Neyse, atlı gösteri izleyebiliyormuş, yemek yiyebiliyormuş filan. Şimdi bu zihniyet değişimi burada çok önemli gerçekten. Neden? Çünkü çekim seti harcama kalemi değil artık, bir varlığa dönüşüyor. Film bittiğinde sökelim burayı değil, buraya gelen ziyaretçiye başka ne satabiliriz diye sormaya başlıyorsunuz. İşte Yeni Zelanda Hobbiton'da, Kuzey İrlanda Game of Thrones'ta bunu yaptı. İşte Bozdağ platoları da Türkiye'de modern çalışabileceğini gösteriyor aslında. Türkiye'nin hazır fantastik dünyaları Hollywood bilim kurgu ya da fantastik film çekerken dünyaya benzer yer bulmak için büyük paralar harcıyorlar. Şimdi Türkiye'yi düşünün ya, bir gözünüzün önünden geçirin. Şimdi ne bileyim, dedik ya Tunus'a Tatooine'e gitmek için, çöl görmek için gidiyorlar. İşte Lord of the Rings'te işte Yeni Zelanda'ya gidiyorlar, yeşillerin arasında olalım falan diye. Şimdi Türkiye'ye bakın. Türkiye'ye baktığınızda bazı bölgelerde fantastik dekor üretmek için çok az şey yapmanız gerekiyor. Niye? Söyleyeyim size. Kapadokya, peri bacaları, yeraltı kentleri, tüf vadileri, doğal bilim kurgu ve fantastik dibi orası. Zaten kendiliğinden fantastik bir yer orası. Pamukkale abi, bembeyaz bir dağ. Beyaz travertenler var, işte Hierapolis var. Bayağı gezegen şeysi orası. Göbekli Tepe. 12 bin yıllık anıtsal yapılar var orada, bakın. Cevaplanmamış sorular var. Kendi içinde fantastiğin dibi. Geçeyim Efes, Selsus Kütüphanesi, Büyük Tiyatro, Mermer Caddeler, Yamaç Evler. Ya Hollywood milyonlarca dolar harcayıp kuracağı şeylerin gerçek yerleri orası ve olduğu gibi duruyor. Ya arkadaş, Ani, Nemrut, Mardin, Ihlara Vadisi, Likya Kenti, Tuz Gölü. Yani o kadar çok şeye gebe ki burası. Yani Yeni Zelanda'nın mesela orta dünya olması için oraya bir Peter Jackson gelmesi gerekmiş. Türkiye'nin bazı bölgeleri Peter Jackson gelmeden önce zaten orta dünyanın tam kendisiymiş. Dolayısıyla soru artık Türkiye'de neleri tanıtalım değil. Dünyanın milyarlarca insanının izleyeceği hangi hikayeleri Türkiye'de anlatalıma gidiyor. İşte Christopher Nolan'ı Kapadokya'ya getirmek kaça mal olur mesela? Çok salakça bir soru gibi gelebilir ama yani hani bastıralım parayı gelsin arkadaş, parasıyla değil mi filan, o değil benim söylediğim. Ama işte Nolan'ın filmi 250 milyon dolar diye Türkiye'nin ona 250 milyon dolar ödemesi gerekmiyor. Dünyada film teşvikleri genellikle prodüksiyonun ülkede yaptığı uygun harcamanın belirli bölümlerini vermek üzere yeniden çalışıyor. Mesela Türkiye'nin yabancı film yapım desteği diye bir şeyi varmış. Gerçekten de bu var Türkiye'de. Türkiye'de yaptığı ve kabul edilen uygun harcamaların %30'una kadar destek veren bir sistemi varmış. Şimdi varsayımsal olarak konuşalım. 250 milyon dolarlık büyük bir film, işte Kapadokya, Efes, Pamukkale bilmem ne sahnelerde çekiliyor. Türkiye'de 75 milyon dolarlık uygun bir harcama yapıyor. Ya biz hemen onun 22,5 milyon dolarını verebiliyormuşuz eğer bu uygun görülürse. Enteresan değil mi? Yani hiç fena paralar değil aslında, bizim de sunduğumuz şeyler de hiç fena değil. Peki neden olmuyor? Ya çünkü biz en son Peter Jackson'ı hatırlıyor musunuz? Birisi Cumhurbaşkanı'na hakaret etti dediler. Bir sahneyi Peter Jackson'ın filmlerinden, Lord of the Rings'ten bir sahneyi koydu diye. Adam oradan mahkemeye bağlı, ya siz bana mı söylüyorsunuz? Orada hakaret yok ki filan dedi. Yani bu Peter Jackson'ı Türkiye'ye getirmek mümkün mü? Bence değil.
İşte bizim biraz daha böyle farklı bir ülke, demokratik falan bir ülke olsak belki bunlar daha ileri gidebilir. Öteki türlü ne oluyor? Adam filmini yapıyor. Bizim burada geçen film, millet Yunanistan'a, Hırvatistan'a gidiyor o filmin mekanlarını görebilmek için. Ya işte böyle bir dünyanın içinde yaşıyoruz. Vallahi şunu söyleyeyim size. İkinci dalgaya doğru bakalım. Şimdi mesela biz burada bir şey yaptık. İşte burada kimler para kazanıyor? Bir para harcanınca biz hani parasını veriyoruz ya, devlet olarak belli %30 kısmını veriyoruz. Mesela 75 milyon harcandı dedim ya. Burada ne oluyor? Yerli yapım şirketleri para kazanıyor. Teknik ekipler para kazanıyor. Oteller para kazanıyor. Araç kiralama, catering, marangoz, set işçisi, figüran, lojistik, güvenlik, mekan, yerel hizmetler, dünya para kazanıyorlar. Burada film çekildiği zaman. İşte ilk ekonomik etki film daha vizyona girmeden önce başlıyor. Sonra ikinci dalga geliyor. Kim onlar? Turist. Türkiye'de 2005 yılında ziyaretçi başına ortalama turizm harcaması yaklaşık 1008 dolar olmuş. 22,5 milyon doların teşviğin büyüklüğü yalnız brüt ziyaretçi harcaması açısından 22 bin ek turistin ortalama harcamasına denk geliyor. Yani 75 milyona burada film çekilen bir yerde biz %30'unu verirsek bu 22 bin turiste denk geliyor. Yani soru şu, biz 22 bin turist parası vererek daha mı az ya daha fazla turist getirebilir miyiz, getiremez miyiz? 23 bin 25 bin turist getirir miyiz, getiremez miyiz? Bence doğru bir prodüksiyonla getirilebilir. Yani aslında bu bir hazine geri dönüş hesabı da değil. Yani 1008 doların tamamı vergi olarak devlete dönmüyor. Yalnız yatırımın ülke ekonomisinde yaratması gereken turizm harcaması ölçeğini anlamak için bir kıyas yaptım size. Bir kıyas. Film başarısız olabilir mi? Olabilir tabii. Her film Lord of the Rings değil, Game of Thrones değil. İşte bu yüzden devletin rastgele Hollywood filmlerine çek yazması saçmalığın dibi olur. Ama modelin örneği var. Yeni Zelanda örneği var. Sizlere bunu anlattım. İşte bir sürü örneği var. Yani biz Türkiye olarak biraz kendi gerçeklerimizi, kendi doğrularımızı düşünelim efendim. Bunları söylerken programın da sonuna geldik artık. Ben Serhat Ayan, haftanın keyfi programında sizlerle birlikteydim. Bu keyifli zaman için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum efendim. Pazartesi günü yine aynı saatte burada hep birlikte buluşalım. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden. Sweet Home Alabama'yla hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.

0: Serhat Ayan'la haftanın keyfi sona erdi. Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size böyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayan'la haftanın keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden, sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey haftanın keyfinde olacak. Haftanın keyfi her cuma saat 14'te.
1: Serhat Ayan'la haftanın keyfi tekrar yayını sona erdi.
0: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Çok sesli haber radyosu.
1: Kısa kısa gülümseten bölümlerle Dilit'indeki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
2: Lafla peynir gemisi yürümez. Bir işi yapmadan önce bol keseden atar, büyük büyük konuşur ama iş harekete geçmeye gelince ortadan kaybolur. İşte böyle insanlara tek cümleyle cevap veririz. Lafla peynir gemisi yürümez. Peki bu söz nereden geliyor? Neden lafla gemi yürümez? Bir zamanlar İstanbul'da Edirneli Aksi Yusuf adında bir peynir tüccarı yaşarmış. Trakya'dan topladığı peynirleri İstanbul'da satar, artanı da gemilerle İzmir'e gönderirmiş. Ancak Yusuf'un huyu pek aksiymiş. Parayı ödemeye gelince hep o meşhur cümleyi kurarmış. Hele peynirler sağ salim varsın, istediğim parayı fazla fazla veririm. Ne yazık ki daha önce bu sözlere kanan birçok kaptan parasını alamadan kalmış. Ama bir gün deneyimli bir gemi kaptanı Yusuf'un oyununa gelmemiş. Yola çıkmadan önce, efendi, tayfaya verecek param var, gemi kalkacak, parayı peşin vermezsen saray burnunu bile dönmem demiş. Aksi Yusuf hemen bildiği ezberi okumaya başlamış. Hele peynirler sağ salim varsın, ama kaptan bu kez lafa gelmemiş. Efendi, lafla peynir gemisi yürümez, bu işe kömür lazım, yağ lazım. O gün orada kurulan bu cümle zamanla halk arasında yerini bulmuş. Bugün hala biri çok konuşup hiçbir şey yapmadığında bir ses yükselir. Lafla peynir gemisi yürümez. Lafla peynir gemisi yürümez atasözünün dilimize hangi olayla yerleştiğini sizler için aktardık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı son verilere göre Türkiye'deki ceza infaz kurumlarındaki yoğunluk alarm verici seviyelerdeki seyrini sürdürüyor. 1 Eylül 2026 itibarıyla cezaevlerindeki toplam tutuklu ve hükümlü sayısı 434.681'e ulaştı. Yaklaşık 304.278 kişilik resmi toplam kapasite dikkate alındığında cezaevlerindeki doluluk oranı %142,8 seviyesine çıktı. Bu durum ceza infaz kurumlarının resmi kapasitesinin %42,8 üzerinde, yani yaklaşık 130 bin kişi fazla ile hizmet verdiğini ortaya koyuyor. 3 Ağustos 2026 ile 1 Eylül 2026 tarihli veriler karşılaştırıldığında bir aylık süreçte toplam cezaevi mevcudunda 1161 kişilik net bir artış kaydedildi. Bu dönemde toplam hükümlü sayısı 368.293'ten 363.988'e düşerek 4.305 kişi azaldı. Buna karşın tutuklu sayısında belirgin bir yükseliş yaşandı. Ağustos başında 65.227 olan tutuklu sayısı Eylül başında 70.693'e çıkarak 5.466 kişilik bir artış gösterdi. Cezaevlerindeki tarihi doluluk oranları, siyasette öne çıkan terörsüz Türkiye süreci ve olası infaz af düzenlemesi tartışmalarının da gerekçelerinden biri olarak yorumlanıyor. Kapasitenin %140 üzerine çıkmasıyla fiziki imkanların yetersiz kalması, yeni bir yargı paketi veya denetimli serbestliğin esnetilmesini kaçınılmaz bir tartışma haline getiriyor. Türkiye'deki cezaevlerinde toplam mevcut hükümlü sayısı Eylül 2026 itibarıyla 431.681'e ulaşarak kapasiteyi %142,8 oranında aşarken bir ayda hükümlü sayısının düşüp tutuklu sayısının 70.000'i geçmesi dikkat çekti. Resmi kapasitenin yaklaşık 130 bin kişi üzerinde seyrettiği bu tablo, siyasette günden güne alevlenen terörsüz Türkiye süreci ve yeni bir infaz af düzenlemesi tartışmalarının en somut gerekçesini oluşturuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Bugün Queen grubunun efsane solisti Freddie Mercury'nin doğum günü. Namı diğer rock'ın tanrısı Mercury aramızdan ayrıldığında henüz 45 yaşındaydı.

Queen'i insanlık tarihinin en çok tanınan müzik gruplarından biri haline getirdi. Freddie Mercury'nin ailesi aslen Azeri ve Fars kökenliydi. Mercury şimdiki Tanzanya'nın bir parçası olan Zanzibar adasında, o bölge henüz İngilizlerin yönetimi altındayken 5 Eylül 1946'da dünyaya geldi. Mercury 8 yaşına geldiğinde ailesi onu Hindistan'ın Bombay şehrinde yer alan yatılı bir okula gönderdi. Yatılı okulda piyano eğitim alan Mercury boş zamanını teyzesi, büyükannesi ve büyük babasıyla geçirdi. Karizmatik genç adam bu yıllarda ilk grubu Hectics'e katıldı. 1963 yılında Mercury Tanzanya'ya döndü. 1964'te adalarda kanlı bir devrim çıktı ve ardından aile Londra'ya kaçtı. Mercury Londra'da Ealing Sanat Okulu'na girdi ve birkaç müzisyenle arkadaş oldu. Gelecekteki Queen grup arkadaşlarıyla güçlerini birleştirmeden önce birkaç grupta daha solist olarak çalıştı.

Mercury 1960'larda Londra'ya taşındığında gelecekteki grup arkadaşları davulcu Roger Tyler ve gitarist Brian May ile tanıştı. Üçlü daha sonra 1971'de basçı John Deacon'la bir araya geldi ve Queen adını verdikleri dörtlü grup 1971 Haziran ayında ilk konserini verdi. 1973'te grup Queen adlı ilk albümünü ve 1974'te ikinci albümleri Queen 2'yu çıkardı. Albümde grubun balat, folk, blues, metal, pop ve rock gibi müzik dallarındaki uyumlu notaları sıra dışıydı. Mercury ismi Queen kurulduğunda resmi olarak değiştirdi. 1970 ve 1980'lerde ABD ve İngiliz listelerinde zirveye ulaşan bir şarkıcı söz yazarı olan Mercury, rock döneminin en yetenekli ve yenilikçi şarkıcılarından biriydi. Queen, dünya çapında hala tanınan ve kitleleri peşinden sürükleyen bir gruptu. Bir şarkıcı ve söz yazarı olarak oldukça yetenekli olan Queen'in solisti Mercury, aynı zamanda yetenekli bir şovmendi. İzleyicileri nasıl eğlendireceğini ve onlarla nasıl bağlantı kuracağını biliyordu. Farklı kostümler giymeyi severdi. Görsel sanatlarda başarılı olan Mercury, grubun birçok albümünün sanatsal tasarımında aktif olarak yer aldı. Mercury'nin sıra dışı özelliklerinden biri de dişleriydi. Sanatçı ağzının arkasında 4 ekstra dişle doğdu. Dişleriyle ilgili kendini oldukça özgüvensiz hissediyordu ancak aralığı 4 oktav olan sesinin etkilenebileceği endişesiyle herhangi bir estetik operasyon geçirmek istemedi. Konuşurken sesi bariton aralığında olan sanatçının şarkı söylerken tenor ses çıkarması da onu farklı kılan bir diğer özellikti. Ayrıca ilk Asyalı rockstar olarak adlandırılan Mercury, Lady Diana'yla da yakın arkadaştı. Shouting in the street, you're gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace. Wait.

efsane solisti Freddie Mercury pek çok ölümsüz esere imza attı. Bohemian Rhapsody, We Are The Champions, Don't Stop Me Now bunlardan sadece bazıları. Bohemian Rhapsody ve We Are The Champions dünyanın en sevdiği şarkısı olarak onlarca ülkede yapılan anketlerin sonucu olarak kayıtlara geçti. Freddie Mercury'nin vokalistliğini yaptığı Queen, The Beatles'tan sonra en önemli rock müzik grubu olarak kabul görüldü.

Freddie Mercury ölmeden bir gün önce basın toplantısıyla AIDS olduğunu açıkladı. 24 Kasım 1991'de AIDS'e bağlı akciğer iltihabı nedeniyle hayata veda etti. Ölümünden sonra geriye kalan grup üyeleri topun AIDS farkındalığının artması amacıyla The Freddie Mercury Tribute Concert adında bir konser düzenlediler. Yaşamı boyunca müzik dünyasında ses getiren müzisyen ölümün ardından da birçok ödüle layık görülmüş ve çeşitli sıfatlarla anılmıştır.

2005 senesinde Blender dergisinin okuyucuları Mercury'yi gelmiş geçmiş en iyi erkek sanatçı seçti. Ve 2008 senesinde Rolling Stone dergisi onu tüm zamanların en iyi 100 şarkıcısı sıralamasında 18. sıraya yerleştirdi. 2009 senesinde Klasik Rock dergisinin yaptığı ankette Mercury gelmiş geçmiş en iyi rock müzik sanatçısı seçildi. Vizeli tarafından tarihte en çok iz bırakmış sanatçılardan biri seçilen Mercury, 2009 yılının Ocak ayında Birleşik Krallık'ta istatistik konusunda bir otorite olarak kabul edilen VanPol tarafından Skede.com katkılarıyla ve oldukça geniş çaplı katılımla gerçekleştirilen bir ankete göre rock tanrısı adına layık görüldü. Mercury'nin vokalliğiyle Queen 300 milyon civarı bir satış başarısı elde etmişti. Queen genel olarak The Beatles'tan sonraki en önemli rock grubu olarak kabul görür.

Merküre'nin ailesi Parsi kökenliydi. İran'a Müslümanlık geldiği zaman Hindistan'a göçen Zerdüştlerin soyundan geliyorlardı. Cenazesi de Zerdüşt bir din adamı tarafından gerçekleştirildi. Tabutu şapele taşınırken çok sevdiği Franklin'in şarkısı çalıyordu. Kensal Green mezarlığında yakıldı. Küllerine ne olduğu bilinmemekle birlikte Cenevre Gölü'ne serpildiği, ailesine verildiği gibi çeşitli rivayetler var. 1985 yılında Live Aid konserinde sarf ettiği sözleriyle veda edelim rock'ın tanrısına. Siz bana şöhret, talih ve onlarla birlikte gelen her şeyi getirdiniz. Hepinize teşekkür ederim.

Müziğin efsaneleri. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yılın ilk 8 ayında sinema salonlarında en çok izlenen film Örümcek Adam Yepyeni Bir Gün oldu. Box Office Türkiye verilerine göre yılın ilk 8 ayında 243'ü yeni olmak üzere toplam 372 film vizyona girdi. Bu dönemde sinema salonlarındaki toplam izleyici sayısı 21.054.000'i aştı. Listenin ilk sırasında 31 Temmuz'a vizyona giren Örümcek Adam Yepyeni Bir Gün yer aldı. Destin Daniel Cretton'un yönettiği yapım 2.459.888 kişi tarafından izlendi. Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal, Mark Ruffalo ve Florence Pugh'un rol aldığı film 690 milyon liraya aşkın gişe geliri elde etti. Yılın en çok izlenen ikinci filmi ise Christopher Nolan imzalı Odyssey oldu. Homeros'a atfedilen Odyssey destanını beyaz perdeye taşıyan yapım, Truva Savaşı'nın ardından İthaka Kralı Odysseus'un ülkesine dönüş yolculuğunu anlatıyor. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya ve Charlize Theron'un rol aldığı filmi 1.686.000'den fazla kişi izledi. Filmin gişe geliri ise 583 milyon lirayı geçti. Listenin 3. sırasında yerli yapım Disco bulunuyor. Ömer Faruk Sorak'ın yönettiği komedi ve aksiyon filmi 1.070.000 aşkın izleyiciye ulaştı. Animasyon filmi Oyuncak Hikayesi 5, 928.507 seyirciyle 4. olurken, Bebran Güzel'in yönettiği Kardeş Takımı 3 ise 716.336 izleyiciyle 5. sırada yer aldı. James Cameron'ın yönettiği Avatar Ateş ve Kül de yılın ilk 8 ayında 662.153 kişi tarafından izlendi ve listenin 6. sırasına yerleşti. Aralık 2025'te vizyona giren filmi toplamda yaklaşık 1.400.000 kişi izledi. Gökhan Tiryaki'nin yönettiği tarihi ve fantastik unsurları çocukların dünyasından anlatan Efes'in Sırrı 640.742 izleyiciyle 7. oldu. Sünger Bob Korsan Macerası ise 628.565 seyirciyle 8. sırada yer aldı. William Shakespeare'in hayatındaki büyük trajedilerden birini konu alan Chloe Zhao imzalı Hamlet 616.746 izleyiciyle 9. sıraya yerleşti. Listenin 10. sırasındaysa Curry Barker'ın yönettiği Saplantı bulunuyor. Yapım ilk 8 ayında 581.791 kişi tarafından izlendi. Böylece yılın ilk 8 ayında en çok izlenen 10 filmin 7'sini yabancı, 3'ünü ise yerli yapımlar oluşturdu. Box Office Türkiye verilerine göre yılın ilk 8 ayında sinema salonlarında 21 milyondan fazla izleyici ağırlandı. Dönemin en çok izlenen filmi 2.459.888 seyirciyle Örümcek Adam Yepyeni Bir Gün oldu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Moda yıllarca bu iki sezon arasında düzenli işleyen bir takvim kurdu. Ancak önce mevsimler, ardından moda değişmeye başladı. Sonbaharda koleksiyonlarda yazlık elbiseler, yaz döneminde ise daha kalın kumaşlar görmek artık şaşırtıcı değil. Çünkü değişen yalnızca podyumlar değil, gardıroplar da mevsimlerin dönüşümüne ayak uyduruyor. İklim krizinden sosyal medyanın hızına, alışveriş alışkanlıklarından lüks modanın değişen kurallarına kadar pek çok dinamik, sektörün en köklü sistemlerinden biri olan moda takvimini yeniden şekillendiriyor. Peki moda takviminin sonuna mı gelindi, yoksa moda yalnızca zamanı farklı okumayı mı öğreniyor? Moda dünyasının uzun yıllar boyunca oldukça düzenli işleyen bir ritmi vardı. İlkbahar yaz koleksiyonları kış aylarında tanıtılıyor, sonbahar kış koleksiyonları ise daha yaz bitmeden mağazalara ulaşıyordu. Tasarımcıdan satın almacıya, moda editöründen vitrin hazırlayan ekiplere kadar sektörün tamamı aynı takvim üzerinden ilerliyordu. Ancak zamanla iki ana sezonun arasına yeni koleksiyon dönemleri, özel seriler ve işbirlikleri eklendi. Yılda iki koleksiyon yeterli olmamaya başladı. Daha bir koleksiyon vitrindeyken diğeri podyuma çıkıyor, tasarımcılar bir koleksiyon mağazaya inmeden yenisini hazırlıyordu. İndirimler sezon başlamadan yapılırken, kışlık parçalar henüz yaz sıcakları devam ederken satışa çıkabiliyordu. Başlangıçta daha fazla yenilik, daha fazla alışveriş ve daha fazla heyecan anlamına gelen bu tempo, zamanla yetişilmesi zor bir döngüye dönüştü. Moda, zamanı yönetmeye çalışırken gerçek hayatın ritminden uzaklaşmaya başladı. 2020 yılına kadar sektörde yavaşlamak başarısızlıkla eş anlamlı görülüyordu. Daha fazla koleksiyon, daha fazla yenilik ve daha fazla satış hedefleniyordu. Pandemiyle birlikte ise üretim yavaşladı, defileler iptal edildi ve moda uzun yılların ardından ilk kez kendi temposuna dışarıdan bakma fırsatı buldu. Sektörde sezon odaklı sistem sorgulanmaya başladı. Bazı moda evleri geleneksel takvimden uzaklaşırken, tasarımcılar da daha az koleksiyon ve daha doğru zamanda üretim fikrini tartışmaya açtı. Değişen yalnızca sektörün kendi kuralları değildi. Sosyal medya sayesinde koleksiyonlar aylar öncesinden telefon ekranlarına ulaşırken, hava koşulları da geleneksel mevsim takvimine her zaman uymuyor. Eylül aylarında yaz sıcaklığı devam edebiliyor. Nisan ayında ise yeniden soğuk havalar görülebiliyor. Gardıroplar da buna göre şekilleniyor. Bu nedenle sezonsuz moda olarak tanımlanan yaklaşım yalnızca yeni bir moda akımı değil, günlük hayatın değişen koşullarının podyuma yansıması olarak görülüyor. Son dönem podyumları da bu dönüşümün izlerini taşıyor. Koleksiyonlar artık yalnızca tek bir mevsime ait görünmek için hazırlanmıyor. Kalın ve hafif kumaşlar, farklı dokular ve katmanlar aynı koleksiyonlarda bir araya gelebiliyor. Eskiden sonbahar kış koleksiyonlarında daha koyu renkler, daha kalın kumaşlar ve belirgin bir kış geliyor hissi öne çıkarken, bugün bu sınırlar giderek bulanıklaşıyor. Parçalar yalnızca tek bir sezon için değil, gardıropta daha uzun süre kullanılabilecek şekilde düşünülüyor. Böylece yeni bir renk ya da süvetten çok, bir kıyafet gerçekten tek bir mevsime mi ait olmalı sorusu öne çıkıyor. Türkiye'de de sezonsuzluk aslında günlük hayatın içinde uzun süredir hissediliyor. Özellikle İstanbul'da aynı gün içerisinde farklı hava koşulları yaşanabiliyor. Sabah ceketle dışarı çıkılır, öğlen daha ince kıyafetlere geçilebiliyor. Akşamsa yeniden hırkaya ihtiyaç duyulabiliyor. Bu değişim tasarımlara da yansıyor. Son yıllarda keskin sezon tanımları yerine farklı dönemlerde giyilebilecek parçalar, katmanlı silüetler, zamansız renkler ve daha küçük koleksiyonlar öne çıkıyor. Çünkü artık mesele her sezon yeni bir gardırop kurmak değil, mevcut gardırobun ömrünü uzatmak. Türkiye açısından bir diğer önemli başlıksa üretim. Avrupa daha az ancak daha doğru üretmenin yollarını ararken, güçlü üretim merkezlerinden biri olan Türkiye'de bu dönüşümün içinde yer alıyor. Önümüzdeki dönemde Türkiye'de üretim etiketinin hızlı üretimin yanında uzun ömürlü tasarımla da anılması ihtimali öne çıkıyor. Moda takvimi ise tamamen ortadan kalkmış değil. Moda haftaları yapılmaya, ilkbahar, yaz ve sonbahar kış koleksiyonları tanıtılmaya devam ediyor. Ancak bu başlıklar eskisi kadar belirleyici görünmüyor. Kışlık montlar yalnızca takvim kışı gösterdiği için alınmıyor. Keten gömleklerde sadece yaz aylarına ait görülmüyor. Bu nedenle asıl soru moda takviminin ortadan kalkıp kalkmadığından çok modanın gerçek hayatın değişen ritmine yetişip yetişmediği. Çünkü stil giderek hangi mevsimde olduğumuzdan çok o gün ne giymek istediğimizle şekilleniyor. Takvim hala duvarda asılı ancak modanın gözü artık eskisi kadar orada değil. İklim krizi, sosyal medyanın hızlandırdığı tüketim alışkanlıkları ve değişen hava koşulları modanın yıllardır ilkbahar, yaz ve sonbahar, kış üzerinden işleyen düzeyine dönüştürüyor. Sezonlar tamamen ortadan kalkmasa da farklı mevsimlerde kullanılabilen daha uzun ömürlü parçalar giderek öne çıkıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik müzik zamanı.
1: Bunu biliyor muydunuz? Yaşayan en büyük hayvan türü 10 metreye kadar uzunluğa ve 200 tona kadar ağırlığa sahip olabilen mavi balinadır. Mavi balinaların kalpleri ve dilleri de dahil olmak üzere her bir organı büyüktür. Örnek vermek gerekirse bir mavi balinanın kalbi 600 kilogram ağırlıkta, dili ise 2700 kilogram, yani genç bir filin ağırlığında olabilir. Bunu biliyor muydunuz?

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: 194 yaşındaki Seyşel dev kaplumbağası Jonathan, yaklaşık 2 asırlık yaşamıyla tarihe tanıklık ediyor. San Helena Adası'nda yaşayan Jonathan, Guinness Dünya Rekorları'na göre dünyanın en yaşlı kara hayvanı. Güney Atlantik'in ortasındaki San Helena Adası, dünyanın en sıradışı sakinlerinden birine ev sahipliği yapıyor. Dünyanın karada yaşayan en yaşlı hayvanı olarak Guinness Dünya Rekorları'na giren Seyşel Dev Kaplumbağası Jonathan, 194 yaşında. Güney Atlantik'teki San Helena Adası'nda yaşayan Jonathan, ilerleyen yaşına rağmen günlerini otlayarak geçiriyor. Plantation House adlı valilik konutunun bahçesinde yaşayan Jonathan'ın yumurtadan çıktığı tarih kesin olarak bilinmiyor. Ancak adaya getirildiğinde çoktan yetişkin olduğu bilindiği için San Helena yönetimi 2022 yılında kaplumbağanın doğum tarihini 4 Aralık 1832 olarak kabul etti. Guinness Dünya Rekorları da bu hesabı esas alıyor ve Jonathan'ı karada yaşayan en yaşlı hayvan olarak kayıtlarda tutuyor. Jonathan yalnızca yaşıyla değil, tanıklık ettiği tarihle de dikkat çekiyor. Bir dönem Napolyon'un sürgün edildiği San Helena'da yaşayan dev kaplumbağa, Kraliçe 2. Elizabeth'le genç bir prenses olduğu yıllarda tanıştı. Jonathan'ın yaşamı boyunca San Helena'da 30'dan fazla vali görev yaptı. Aynı dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nde de yaklaşık 40 başkan göreve geldi. 194 yaşındaki kaplumbağa katarak nedeniyle artık göremiyor. Koku alma duyusunu da kaybettiği için yiyeceklerini kendi başına bulmakta zorlanıyor. Bu nedenle veterineri Jonathan'ı her hafta meyve ve sebzelerle elle besliyor. Ancak işitme duyusu hala oldukça iyi. Uzun yıllardır kendisiyle ilgilenen veterinerinin sesini tanıyor ve çağrıldığında yavaş da olsa onun bulunduğu yöne doğru ilerliyor. Bakıcılarına göre iştahı da yerinde. Günlerinin büyük bölümünü bahçede otlayarak geçiriyor. Jonathan bu yıl sahte bir ölüm haberiyle de dünya gündemine geldi. 1 Nisan'da veterinerini taklit eden bir sosyal medya hesabı 194 yaşındaki kaplumbağanın öldüğünü duyurdu. Paylaşım kısa sürede yayıldı ve bazı uluslararası yayın organları da haberi gerçek sanarak yayımladı. Ancak hesabın aynı zamanda kripto para bağışı toplamaya çalıştığı ortaya çıktı. Jonathan'ın gerçek veterineri olayı bir 1 Nisan şakası değil, dolandırıcılık girişimi olarak değerlendirdi. San Helena yönetimi de ertesi sabah Jonathan'ın fotoğrafını paylaşarak kaplumbağanın hayatta ve sağlıklı olduğunu açıkladı. Guinness Dünya Rekorları ise Haziran ayında Jonathan'ı resmen icon, yani simge olarak ilan etti. Peki dev kaplumbağalar neden bu kadar uzun yaşayabiliyor? Jonathan'ın yaşı kendi türü açısından bile sıra dışı olsa da Seyşel dev kaplumbağalarının ortalama yaşam süresi yaklaşık 150 yıl. Bilim insanlarına göre bunun en önemli nedenlerinden biri son derece yavaş çalışan metabolizmaları. Bu hayvanlar enerjilerini oldukça düşük hızda tüketiyor. Kalın kabukları da yetişkin kaplumbağaları doğal avcılara karşı büyük ölçüde koruyor. Genetik araştırmalarsa dev kaplumbağalarda DNA onarımı ve tümörlerin baskılanmasıyla ilişkili bazı gen ailelerinin daha gelişmiş olduğunu gösteriyor. Bazı araştırmalara göre bu hayvanlarda ölüm riski yaş ilerledikçe diğer pek çok canlıdaki kadar hızlı artmıyor. Bu nedenle dev kaplumbağaların önemli bir bölümü yaşlılıktan değil, kuraklık ya da kazalar gibi dış etkenler nedeniyle yaşamını yitiriyor. 1832'de dünyaya geldiği tahmin edilen dev kaplumbağa Jonathan, 194 yaşında hala yaşamını sürdürüyor. San Helena Adası'nın simgelerinden biri haline gelen Jonathan, Guinness kayıtlarında karada yaşayan en yaşlı hayvan olarak yer alıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiş.
1: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Çözüm süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasanın yürürlüğe girmesi ardından gözler sahadaki gelişmelere çevrildi. Milli İstihbarat Teşkilatı PKK'nın Türkiye-Irak sınırındaki 72 kamp ve mağarasını 1 Ekim'e kadar yakın takibe alacak. Bölgedeki gelişmeler MİT tarafından Milli Güvenlik Kurulu'na sunulmak üzere raporlanacak. Çerçeve yasanın 467 milletvekilinin meclisten geçmesi ve resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi ardından çözüm sürecinde PKK'nın adımları izleniyor. Silah bırakılması, kamp ve mağaraların boşaltılması gibi şartların sağlanması için süreç devam ediyor. Nefes'in haberine göre Ankara-Bağdat-Erbil arasında oluşturulan üçlü güvenlik mekanizmasıyla PKK'nın Türkiye-Irak sınırındaki 72 noktadan çekilip çekilmediği, ağır silah ve mühimmatların toplu olarak gizlendiği yeraltı depolarının bölgesel Kürt yönetimine bildirilip bildirilmediği

0: Ekim'e kadar yakından takip edilecek. PKK'nın silah ve mühimmat depolarının bulunduğu konumları bölgesel Kürt yönetimine bildirmesi ve devamında MİT'in buna dair sahadan edineceği istihbaratla teyit ve tespit çalışması birebir yürütülecek. Plan doğrultusunda Metina, Zap, Avaşin, Basyan ve Haftanin'in de aralarında olduğu Kandil'e uzanan kamp ve mağaraların 1 Ekim'e kadar boşaltılması, 18 kamptaki yaklaşık 3800 PKK'nın silahlarını teslim etmesi öngörülüyor. Özellikle Türkiye sınırına yakın bölgelerde Irak sınır muhafızları ve peşmerge güçleri konuşlandırılacak. Bağdat ve Erbil yönetimleri bu bölgelerde birlikte hareket edecek. Silahların teslim alınacağı bölgeler, Duhok'un Amediye ve Kanimas'ı, Erbil'in Binare, Kandil ve Köysancak ilçeleriyle, Süleymaniye'nin Ranye ilçesiyle Seyit Sadık kasabaları olarak belirlendi. Çözüm süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasanın yürürlüğe girmesinin ardından gözler PKK'nın sahadaki adımlarına çevrildi. MİT, Türkiye-Irak sınırında bulunan PKK'ya ait 72 kamp ve mağarayı 1 Ekim'e kadar yakından takip edecek ve bölgedeki gelişmeleri BGK'ya sunulmak üzere raporlayacak. Ankara-Bağdat-Erbil arasında oluşturulan güvenlik mekanizması kapsamında kampların boşaltılması, silah ve mühimmat depolarının tespit edilmesi ve PKK mensuplarının silahlarını teslim etmesine yönelik süreç izlenecek. Plan doğrultusunda Kandil'e uzanan bölgelerdeki kampların boşaltılması ve yaklaşık 3800 PKK'lının silahlarını teslim etmesi öngörülüyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İtalya'da düzenlenen 20. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye 41 altın, 28 gümüş ve 42 bronz olmak üzere toplam 111 madalya kazandı. Türk sporcular organizasyonu ev sahibi İtalya'nın ardından ikinci sırada bitirdi. İtalya'nın Taranto kentine gerçekleştirilen 20. Akdeniz Oyunları Taranto 2026 milli sporcuların son gün müsabakalarıyla tamamlandı. Organizasyonun 14. ve son gününde atletizm branşında erkekler ve kadınlar yarı maraton yarışları gerçekleştirildi. Milli atlet Ali Kaya 1 saat 2 dakika 6 saniyelik derecesiyle yarışı ilk sırada tamamlayarak altın madalyanın sahibi oldu. Bir diğer milli sporcu Ramazan Başlu ise 1 saat 4 dakika 8 saniyelik derecesiyle 3. olarak bronz madalya kazandı. Son gün kazanılan madalyalarla birlikte Türkiye, Taranto 2026'yı 41 altın, 28 gümüş ve 42 bronz olmak üzere toplam 111 madalyayla noktaladı. Bu sonuçla Türkiye, madalya sıralamasında ev sahibi İtalya'nın ardından ikinci oldu. Taranto 2026, Türkiye açısından Mersin 2013'ün ardından Akdeniz Oyunları tarihinde en fazla madalya kazanılan ikinci organizasyon oldu. Türkiye, İzmir'i 1971'in ardından ikinci kez ev sahipliği yaptığı Mersin'i 2013'te 47 altın, 43 gümüş ve 35 bronz olmak üzere toplam 125 madalya kazanarak tarihinin en başarılı Akdeniz Oyunları performansını sergilemişti. Milli sporcular 2022 yılında Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen organizasyonu ise 45 altın, 26 gümüş ve 37 bronz olmak üzere 108 madalya ile tamamlamıştı. Türkiye, Taranto 2026'da elde ettiği 41 altın madalya ile altın madalya sayısı açısından Mersin 2013'teki 47 ve Oran 2022'deki 45 şampiyonluğun ardından 3. en yüksek seviyeye ulaştı. İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 20. Akdeniz Oyunları tamamlanırken Türkiye organizasyon 41 altın, 28 gümüş ve 42 bronz olmak üzere toplam 111 madalya ile ikinci sırada tamamladı. Milli sporcular son güne madalya kazanmayı sürdürürken erkekler yarı maratonda Ali Kaya altın, Ramazan Başlu ise bronz madalyanın sahibi oldu. Türkiye bu sonuçla Mersin 2013'ün ardından Akdeniz Oyunları tarihindeki en başarılı ikinci performansını sergiledi. Milli sporcuların kazandığı 41 altın madalyada Mersin 2013 ve Oran 2022'nin ardından Türkiye'nin bir organizasyonda ulaştığı en yüksek 3. altın madalya sayısı oldu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Maval okumak. Bazen biri konuşur da konuşur. Sözler bol ama anlam yoktur. İşte böyle zamanlarda hepimizin ağzından şu deyim dökülür. Bana maval okuma. Peki nedir bu maval? Neden bir şeyi abartılı, boş ya da kandırıcı bir şekilde anlatanlara böyle deriz? Maval kelimesi Arapça kökenli mevvalden gelir. Aslında Arap halk ezgilerindeki o uzun hava gibi çoğu zaman anlamsız, tekrar eden yalelli nakaratları anlatmak için kullanılırmış. Ancak maval sadece Arap coğrafyasına ait değil. Eski Türkmen topluluklarında ve Balkanlardaki Türk halkları arasında da maval diye bir nazım türü var. Osmanlı döneminde ise işler değişti. Maval olumsuz bir anlama büründü. Edebiyat ikiye bölündü. Bir yanda medrese eğitimi almış, klasik kurallara göre şiir yazan divan şairleri, öte yanda halkın içinden gelen, sazıyla sözüyle anlatan halk ozanları. Bunların arasında sanatsal bir farklılık söz konusu oldu. Bu farklılığın farkında olan halk şairleri de vardı. İçlerinden medrese eğitimi almış olanlar divan şairlerine özenen şiirler ortaya koymuşlar ama pek başarılı olamamışlardı. Böylelikle 15. ve 16. yüzyılda divan şiiri dışında oluşturulan halk ezgilerine ise maval okumak denmiştir. Bugün hala biri lafı dolandırdığında, içi boş vaatler verdiğinde bana maval okuma deriz. Söz çok olabilir ama esas olan sözün özü. Anlatmak kolay, anlam kazandırmak zor. O yüzden laf kalabalığı değil, anlam kıymetlidir. Gerisi sadece maval. Bugün maval okumak deyiminin kökenini ışık tuttuk. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Trabzon'da Verda ve Peyami N çifti karşılıklı boşanma davası açtı. Gümüşhane'nin Kelket ilçesi aile mahkemesinde görülen davada tarafların evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan davranışlarda bulunduğu değerlendirildi. Mahkeme, erkeğin evlilik sırasında aile mahremiyetine ilişkin olayları başkalarına anlattığını, akrabalarıyla eşinin dedikodusunu yaptığını ve ortak konutun ihtiyaçlarını karşılamadığını belirledi. Kadınınsa erkeği ortak konuta almadığına dikkat çekildi. Mahkeme erkeği ağır kusurlu, kadını ise az kusurlu bularak boşanmaya karar verdi. Kararın erkek eş tarafından nafaka yönünden istinaf edilmesinin ardından dosya Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi tarafından incelendi. Bölge Adliye Mahkemesi tarafların söz konusu olayların ardından birlikte yaşamaya devam etmesini dikkate alarak bu durumun affetme anlamına geldiği değerlendirmesinde bulundu. Mahkeme ayrıca evlilik birliği içinde erkeği eve almaması nedeniyle kadını tam kusurlu buldu. Böylece boşanma kararı bu kez erkeğin lehine sonuçlandı. Kadın eş Bölge Adliye Mahkemesi kararını temyiz ederek Yargıtay'a başvurdu. Dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi kusur değerlendirmesini yerinde bulmadı. Daire, erkeğin evlilik birliği sırasında süreklilik gösteren şekilde aile mahremiyetine ilişkin olayları başkalarına anlattığına, ortak konutun ihtiyaçlarını karşılamadığına ve hakaret ettiğine dikkat çekti. Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını bozan Yargıtay, erkeğin açtığı boşanma davasının reddedilmesine, kadının açtığı davanınsa kabul edilmesine hükmetti. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, erkeği tam kusurlu bulurken, erkeğin nafaka yönünden yaptığı temyiz başvurusunu da kabul etmedi. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, evlilik sırasında aile mahremiyetine ilişkin olayları başkalarına anlatan, eşinin dedikodusunu yapan ve ortak konutun ihtiyaçlarını karşılamayan erkeği tam kusurlu buldu. Daire, erkeğin açtığı boşanma davasının reddedilmesine, kadının davasınınsa kabul edilmesine hükmetti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Dönüp bir bakmak lazım. Halka bir sormak lazım. Bu ülkede yaşayan insanlara bir sormak lazım. Bu ülkede yaşayan insanlar bu durumlardan ne kadar memnun? Bunun ne zaman biteceğini düşünüyor mu, düşünmüyor mu? Buna bir bakmak lazım. Gazze'de yaşananlar, Gazze'deki çocukların, Gazze'deki insanların, zulmü uğrayan insanların görsellerini paylaşıyor olmalarına hiçbir şey demiyorum. Tabii ki de paylaşılsın. Dünyaya duyurulsun ve fikirlerini de yazsın insanlar. Ya da ne bileyim işte Suriye'de yaşananlar, Suriye ile ilgili, Suriye vatandaşları ile ilgili olarak ki onların birçoğu da dönüp bizim vatandaşımız da oluyorlar bir taraftan. Onlarla ilgili paylaşımlar da var ama bir tarafta da dönüp bu paylaşımları yapan insanların, deprem bölgesindeki insanların da, oradaki çocukların da, orada yaşayan, orada zor şartlarda yaşayan insanların da, bu ülkenin evladı olan insanların da paylaşımlarını yapmalarını tavsiye ederim.
2: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Simirna Antik Kenti'nde yeni keşif, geç antik çağa ait mekanlar ve duvar resimleri bulundu. İzmir'in binlerce yıllık tarihini ışık tutan Simirna Antik Kenti'ndeki kazılarda yeni buluntulara ulaşıldı. Simirna Agorası'nda yürütülen çalışmalarda geç antik çağa ait 3 mekanın yanı sıra kentte daha önce görülmeyen duvar resimleri gün yüzüne çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi adına sürdürülen kazılarda ortaya çıkarılan mekanların geçen yıl bulunan mozaik tabanın devamında yer aldığı belirlendi. Yeni tespit edilen 3 mekandan ikisinin zemininin mozaik, diğerlerinin ise mermer döşemeden oluştuğu tespit edildi. Kazıların Agora ve Simirna Tiyatrosu çevresine sürdürülen bölümünde ise daha önce karşılaşılmayan duvar resimleri ortaya çıkarıldı. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Türk İslam Arkeolojisi Bölümü öğretim üyesi ve kazı başkanı Profesör Doktor Akın Ersoy, yeni mekanların Efes Antik Kenti'ndeki yamaç evleriyle benzer özellikler taşıdığını belirtti. Yapıların kamusal bir işleve sahip olabileceğini ifade eden Ersoy, duvar resimlerinin Simirna kazılarında ilk kez bu alanlarda bulunduğuna dikkat çekti. Yeni mekanların milattan sonra 5. ve 6. yüzyıllara, yani geç antik çağa tarihlendiği belirtildi. Roma İmparatorluğu'nun 395 yılında ikiye ayrılması ve Hristiyanlığın yayılmasıyla kentlerin mimari ve sosyal yapısında önemli değişiklikler meydana geldiğini belirten Ersoy, yeni buluntuların Simirna'nın bu dönemde geçirdiği dönüşüm hakkında önemli bilgiler sunduğunu söyledi. Kazı çalışmalarında ayrıca Roma döneminden kalan ve yaklaşık 2000 yıldır su akışının devam ettiği belirtilen antik su kanalının bir bölümü de takip edildi. Simirna'nın Roma dönemindeki su ihtiyacının pınarlarla bağlantılı kanallar aracılığıyla karşılandığı belirtildi. Kazı ekibi şimdiye kadar kanalın yaklaşık 150 metrelik bölümünü takip etti ancak suyun kaynağı henüz tespit edilemedi. Ersoy, Agora'nın güneyinde bulunan Namazgah Hamamı ve Kurşunlu Camii çevresinde bir pınarın bulunabileceğini belirterek, buradan gelen suyun yaklaşık 150 metrelik bir güzergahın ardından Simirna Agora'sına ulaştığını ifade etti. İzmir'in tarihi kent merkezindeki Simirna Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda geç antik çağa tarihlenen 3 yeni mekanla daha önce örneğine rastlanmayan duvar resimleri ortaya çıkarıldı. Kazılarda yaklaşık 2000 yıldır kullanılan antik su kanalının bir bölümü de takip edildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Nicolas Maduro'nun oğlu Nicolas Maduro Guerra, babasının ABD tarafından alıkonulmasının ardından çekilen ilk fotoğrafın hikayesini anlattı. Nicolasito lakaplı Maduro Guerra, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda babasının 3 Ocak'ta alıkonulmasının ardından çekilen fotoğrafın, Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,1'deki depremlerden bir gün sonra çekildiğini belirtti. Maduro Guerra, fotoğrafın çekildiği sırada babasının depremlerinin ardından televizyon karşısında gelişmeleri takip ettiğini, moralinin oldukça bozuk olduğunu aktardı. Babasının depremden sonra kendilerine telefon aradığını belirten Maduro Guerra, Maduro'nun olayla yakından ilgilendiğini ve özellikle La Guaira'daki durumu sorduğunu ifade etti. Maduro Guerra, babasının o sırada fotoğraf çektirmek istemediğini ancak fotoğrafı çeken kişinin ısrar ettiğini belirterek, "Fotoğrafı çeken kişinin ısrar ederek, lütfen gelin bu fotoğrafı daha sonra gönderebilirsiniz," dediğini aktardı. Maduro Guerra, babasının da fotoğrafın ileride kendisinin durumuna ilişkin bir mesaj verebileceğini düşünerek çekime karar verdiğini belirtti. Maduro'nun Tanrı'nın izniyle günün birinde bu fotoğraf iyi olduğuma, güçlü durduğuma ve direndiğime dair mesaj verir diye düşündüğünü aktardı. Maduro Guerra, fotoğrafların basılı olarak Maduro'ya verildiğini ve bunların 13 Temmuz'da posta yoluyla gönderildiğini söyledi. Fotoğrafların 25 Ağustos'ta ABD'deki bir adrese ulaştığını belirten Maduro Guerra, aile olarak fotoğrafı gördükten sonra kamuoyuyla nasıl paylaşacaklarına karar vermek için bir süre beklediklerini ifade etti. Maduro Guerra, babasının 28 Ağustos'ta telefonla arayarak yayınlayacak mesajı kendilerine dikte ettiğini ve fotoğrafın 30 Ağustos'ta mesajla birlikte kamuoyuna duyurulduğunu kaydetti. Nicolas Maduro Guerra, babası Nicolas Maduro ve annesi Silvia Flores'in özgürlüklerine kavuşması için mücadeleye devam edeceklerini belirtti. Maduro'nun oğlu, babasının 3 Ocak'ta ABD tarafından alıkonulmasının ardından çekilen ilk fotoğrafları 30 Ağustos'ta yayınlamıştı. Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta patlama ve uçak sesleri duyulmuş, Venezuela yönetimi ABD'nin ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlediğini duyurmuştu. ABD Başkanı Donald Trump, Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlediğini ve Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını açıklamıştı. Dönemin ABD Adalet Bakanı Pam Bondi ise Maduro ve eşi Silvia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma suçlamalarının yöneltildiğini bildirmişti. Eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD tarafından alıkonulmasının ardından çekilen ilk fotoğrafının hikayesi ortaya çıktı. Maduro'nun oğlu Nicolas Maduro Guerra, fotoğrafın Venezuela'daki depremlerden bir gün sonra 25 Haziran'da çekildiğini açıkladı. Başta fotoğraf çektirmek istemeyen Maduro'nun görüntünün ileride güçlü ve dirençli olduğuna dair mesaj verebileceğini düşünerek çekime ikna olduğu belirtildi. Fotoğraf 30 Ağustos'ta Maduro'nun ailesine gönderdiği mesajla birlikte kamuoyuyla paylaşıldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dünya genelindeki mercan resifleri alarm veriyor. Yeni bir rapora göre giderek sıklaşan mercan armaları nedeniyle resifler kendilerini yenilemekte zorlanıyor. Bilim insanları bu sürecin devam etmesi halinde mercan kaybının geri döndürülemez hale gelebileceği uyarısında bulunuyor. Küresel Mercan Resifleri İzleme Ağı tarafından yayımlanan rapor, dünya genelindeki mercan örtüsünün normal seviyelerin çok altına gerilediğini ortaya koydu. Mercan ağarması, mercanların dokularında yaşayan ve onlara renk veren altleri kaybetmesiyle meydana geliyor. Rengini kaybeden mercanlar hemen ölmese de besinsizliğe ve hastalıklara karşı daha savunmasız hale geliyor. Mercanların yeniden toparlanabilmesi içinse deniz suyu sıcaklıklarının düşmesi ve ağarma olayları arasında yeterli sürenin bulunması gerekiyor. Ancak araştırmacılara göre bu süre giderek kısalıyor. Raporun başyazarı Avustralya Deniz Bilimleri Enstitüsü bilim insanı Gonzales Rivero, mercan ağarması olaylarının görülme sıklığının yaklaşık 2 katına çıktığını belirtti. Küresel mercan örtüsünün 2010 yılına kadar yaklaşık 40 yıl boyunca büyük ölçüde sabit kaldığını aktaran Rivero, bu tarihten sonra hızlı bir düşüş başladığına dikkat çekti. 2023 yılında başlayan son küresel mercan ağarması ise şimdiye kadar kaydedilen en geniş çaplı olay oldu. Ağarma, dünya genelindeki mercan resifi alanlarının %77'sini etkiledi. Rivero, küresel sıcaklıkların yüksek seyretmesi nedeniyle bu yıl yeni ve büyük çaplı bir mercan ağarması yaşanmasının da çok muhtemel olduğunu söyledi. Mercan resifleri okyanus tabanının %1'inden daha azını kaplıyor. Buna rağmen denizlerdeki canlı türlerinin %25'inden fazlasına yaşam alanı sağlıyor. Bu nedenle bilim insanları mercan resiflerindeki hızlı kaybın yalnızca mercanları değil, okyanus ekosisteminin tamamını tehdit edebileceği uyarısında bulunuyor. Küresel Mercan Resifleri İzleme Ağı'nın raporuna göre sıklaşan mercan ağarmaları resiflerin toparlanmasına fırsat vermiyor. Bilim insanları küresel mercan örtüsündeki düşüşün geri döndürülemez hale gelebileceği uyarısında bulunuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
2: Radyo Sputnik.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Çatalhöyük. Doğu Höyük'ün terk edilmesinde iklim değişikliğinden ziyade uzun yıllar boyunca sürdürülen yoğun tarım faaliyetlerinin oluşturduğu içsel baskıların etkili olmuş olabileceği belirtildi. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Neriman Erdem, Bülent Arıkan ve Kemal Koçaklı tarafından yürütülen çalışmada Çatalhöyük Doğu Höyük'te yaklaşık 1000 yıl boyunca sürdürülen tarım ve hayvancılık faaliyetleriyle peyzajın zaman içerisindeki değişimi incelendi. Etmen tabanlı modelleme yöntemiyle hane halkları gibi bağımsız birimlerin aldıkları kararlar, bu kararların çevreyle etkileşimi ve zaman içerisinde ortaya çıkan toplumsal sonuçlar bilgisayar ortamında simüle edildi. Araştırmacılar bu yöntemle günümüzden önce 9100 ile 8100 yılları arasındaki dönemde tarımsal faaliyetlerin, arazi kullanımının ve çevresel etkilerin toplumun sonraki tercihlerine yönelik kısıtlamalarını değerlendirdi. Simülasyon sonuçları, yoğun tarım faaliyetlerinin kalabalık nüfusu besleme konusunda başarılı olduğunu, ancak uzun vadede topluluğun hareket alanını daralttığını gösterdi. Araştırmacılara göre hayvancılık ya da karma geçim gibi alternatif üretim biçimleri, Çatalhöyük Doğu Höyük'te ulaşılan yüksek nüfusu sürdürebilecek kapasitede değildi. Bu nedenle topluluk giderek yoğun tarıma daha fazla bağımlı hale geldi. Kısa vadede başarılı olan bu üretim biçimi, zaman içerisinde ekolojik maliyetlerin artmasına ve sistemin esnekliğinin azalmasına yol açtı. Yoğun tarım sonucunda bitki örtüsünün azalması ve yağış kaynaklı toprak erozyonunun hızlanması toprağın verimliliğini düşürdü. Toprağa verimsiz hale gelen hane halkları ise yeni tarım alanları oluşturmak amacıyla yer değiştirmek zorunda kaldı. Ara ve değiştir olarak tanımlanan bu davranış, peyzajın daha fazla parçalanmasına ve çevresel istikrarsızlığın artmasına neden oldu. Araştırmacılar, erozyonun büyük ölçüde iklim gibi dışsal faktörlerin etkisiyle ortaya çıktığını, buna karşın peyzajın parçalanmasının hane halklarının arazi kullanım kararlarından kaynaklanan içsel bir süreç olduğunu belirtti. Çalışma, Çatalhöyük Doğu Höyük'ün terk edilerek kalkolitik döneme ait Çatalhöyük Batı Höyük'e geçilmesinin ani bir çöküşten çok, bilinçli bir mekansal yeniden yapılanma olabileceğine işaret ediyor. İki yerleşim, coğrafi olarak birbirine yakın olsa da, aralarından geçen Çarşamba Nehri'nin çok kollu ve örgülü yapısının faaliyetler açısından lojistik bir engel oluşturduğu belirtildi. Doğu Höyük çevresindeki toprakların yüzyıllar süren tarım faaliyetleri ve atık birikimi nedeniyle yıpranmasının ardından, nehrin karşı tarafındaki daha az kullanılmış alanlara geçişin topluluk için yeni bir başlangıç anlamına gelmiş olabileceği değerlendirildi. Geç dönemde tarımla uğraşan nüfusun istikrarsız ve çift tepeli bir dağılıma ayrılması da karmaşık sistemlerde kritik bir dönüşümün erken işaretlerinden biri olarak yorumlandı. Araştırmacılar, günümüzden önce 8200 civarında yaşanan iklim şokunun tek başına topluluğun yıkılmasına neden olmadığını belirtti. Bununla birlikte, yüzyıllar boyunca sürdürülen tarım faaliyetleri nedeniyle hassaslaşan ve çevresel değişimlere karşı dayanıklılığı azalan topluluk üzerinde bu iklim olayının yıkıcı bir kronik baskı yaratmış olabileceği ifade edildi. Yeni bir bilgisayar simülasyonu, Çatalhöyük Doğu Höyük'ün terk edilmesinin tek bir iklim olayından kaynaklanmadığını ortaya koydu. Araştırmaya göre yoğun tarımın yüzyıllar boyunca oluşturduğu çevresel baskılar, topluluğu giderek daha az seçeneğe sahip olduğu bir katılık tuzağına sürüklemiş olabilir. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kamuda yapay zeka kullanımında yeni bir dönem başlıyor. 2026-2030 Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı kapsamında kamu çalışanlarına temel yapay zeka okuryazarlığı eğitimi zorunlu olacak. Her kurumda yapay zekadan sorumlu üst düzey bir yönetici görevlendirilecek. Planın ilk 12 ayında en az 10 bakanlıkta toplam 30 yapay zeka pilot projesinin başlatılması hedefleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek eğitimler e-öğrenme yöntemiyle verilecek. Kamu çalışanlarına yapay zekanın temel kavramlarının yanı sıra üretken yapay zeka araçlarının güvenli kullanımı, kişisel verilerin korunması, yanlış bilgi ve derin sahte içeriklere karşı farkındalıkla etik kullanım ilkeleri anlatılacak. Çalışanların yalnızca eğitimlerini tamamlayıp tamamlamadığı değil, eğitimlerindeki başarı düzeyleri de takip edilecek. Eğitimleri başarıyla tamamlayan personele seviye bazlı mikro sertifikalar verilecek. Kamudaki yapay zeka dönüşümünü yönetmek amacıyla her kurumda birim amiri ya da başkana bağlı üst düzey bir yönetici görevlendirilecek. Bu yöneticiler kurumlarındaki yapay zeka projelerini takip edecek, uygulamaların ilerleme durumunu düzenli olarak raporlayacak. Görevlendirmelerin ardından kamu kurumlarına 3 yıllık yapay zeka yol haritası hazırlamaları için 12 hafta süre verilecek. Her bakanlıkta yapay zekanın kullanabileceği alanlar belirlenecek, potansiyeli yüksek alanlarda pilot uygulamalar başlatılacak. Başarılı bulunan projelerin ise 6 ila 12 ay içinde daha geniş ölçekte kullanılması planlanıyor. Eylem planı kapsamında ilk 12 ayda en az 10 bakanlıkta toplam 30 yapay zeka pilotunun hayata geçirilmesi hedefleniyor. Dönüşümün öncelikli alanlarından biri de e-devlet olacak. Kişiselleştirilmiş hizmet yönlendirmesi, başvuruların ön kontrolü ve akıllı belge desteği gibi uygulamalar ilk etapta pilot olarak devreye alınacak. En az 5 yapay zeka destekli vatandaşlık hizmetinin e-devlet üzerinden pilot olarak uygulanması ve ardından yaygınlaştırılması öngörülüyor. Yapay zeka destekli kamu hizmetlerinde kişisel verilerin korunması, kararların açıklanabilir olması ve insan gözetimi temel ilkeler arasında yer alacak. Yüksek etkili yapay zeka sistemleri ise kullanıma alınmadan önce belgelendirme ve değerlendirme süreçlerinden geçirilecek. Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı kapsamında kamu çalışanlarına temel yapay zeka okuryazarlığı eğitimi zorunlu hale getirilecek. Her kurumda yapay zekadan sorumlu yönetici görevlendirilecek. İlk 12 ayda en az 10 bakanlıkta 30 pilot proje başlatılacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Sosyal güvenlikle alakalı sorularınız, sorunlarınız ya da ay ben bunu anlayamadım, emekli maaşı alıyorum ama şundan da pek de net değilim diyeceğiniz her konuda size en basit şekilde cevap vermek için ben buradayım. Şu an 65 olan en max yaş sırayla artacak muhtemelen. 65, 66, 67, 68 muhtemelen artacak. Acaba stajyer ve çırak için çalışma var mı? Keşke. Ya bu sosyal güvenlik mevzuatı geçen yayında da aynı şeyi söyledim. Maalesef ki bütün siyasi meseleye dönüyor. Bu ülkede emekliler ve emekli olacak İnsanlar maalesef siyasi olarak kullanılıyor.
2: Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatın programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Alkışlasanız onu.
1: Çok teşekkür ederim. Ne kadar güzel bir ekip ya.
0: Senin var mı böyle şeyleri? Astrolojiyi, kişisel gelişim.
1: Yani vardı. Onların hepsinin boş olduğunu anladım yani.
0: Deneyimleyerek mi? Nasıl
1: tabii
0: oldu?
1: Tabii canım. Diyorlar ki işte bugün çok şanslı bir gün. Ne oldu? Benim için en kötü gün oluyor mesela o gün.
0: Bir şey söyleyeceğim. Bugün kalkıp üşendin mi?
1: Hiç. Yani
0: o kanı yayına geçeceğiz falan.
1: Ay asla.
0: Radyoyu nasıl buldun? Beğendin mi?
1: Dedim ya işte kalişeler.
0: Saray gibi. Saray.
1: Çok güzel. Yani. Buraya gelip seninle yüz yüze bu kuruyor olmak beni çok mutlu etti.
0: Harikasın. Sevgili Betül Demir bugün konuğumdu. Senle çok uzun harbi.
2: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Evet, yarınlar bizim. Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizim. Evet, yarınlar bizim. Milletimizindir, Türkiye Cumhuriyeti'nin.
2: Sınırları çizilmiş bir muhalefet olarak oturacağıma mücadelemi yaparım. Hadi gelin indirin. İndirirsen millet kimi indiriyor, kimi bindiriyor görürüz.
3: Terörsüz Türkiye milli varlığımızın, iç barış ve huzurumuzun ebedi güvencesi, aşılması mümkün olmayan kale duvarı. Kale duvarı.
4: Barış bu toprakların, tüm Ortadoğu'nun ve Filistin'in yıllardır özlemini duyduğu ortak rüyasıdır.
5: Dolu dizgin programlar, her saat başı güncel ve tarafsız haberler, son dakika gelişmeleri ve liderlerin canlı açıklamaları Radyo Sputnik'te. Çok sesli haber radyosu Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatmaya devam ediyor.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 103, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.